gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içime. Alır başımı yollara düşerim, kara kara düşünürüm. Üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: Güneş Deniz Kum, Pide Lahmacun Ayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık.
1: Ne bunlar çocuğum?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok onu sayma. Umut Fatih Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
1: Yok sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için eman sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığı idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Ahbap Derneği soruşturması ise derinleşiyor. Uğur Dündar, Mahzun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Mahzun Kırmızıgül ifadesinde keşke bunlar yaşanmasaydı, vicdanlar yaralanmıştır dedi. ABD Başkanı Trump, İran'la iyi görüşmeler yaptıklarını ve bir şeyler olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Türkiye'yi olağanüstü müttefik olarak tanımlayan Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun F-35 satışına karşı çıkmasına ilişkinse kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez dedi. Karadağ Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ile müzakereler çerçevesinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkenin vatandaşlarına 1 Kasım itibarıyla vize uygulanacağını duyurdu. Karadağ 2028 yılında Avrupa Birliği'nin 28. üyesi olmayı hedefliyor. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında 46 kişi kürek sörfü yaparken akıntıya kapılarak sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri 46 kişiyi güvenli şekilde kıyıya ulaştırdı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 85 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olarak 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlıyor. Adayların tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Günde 8-9 saatlik bir zaman diliminde beslenmenin yalnızca kilo vermeye değil, beyin fonksiyonlarının korunmasına da katkı sağlayabileceği öne sürüldü. Araştırmada 8-9 saatlik beslenmenin özellikle hafıza, planlama ve problem çözme becerilerinde dikkat çekici iyileşmeler görüldü.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
2: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
10: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Yünlü.

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Hanımlar beyler, çok kıymetli dinleyiciler. Alem FM'de şov başlar. Karşımızda ballı lokma tatlımız hocamız. Hocam günaydınlar. Hay maşallah. Hay maşallah. Efendim, programımızın giriş dakikalarını yaşıyoruz. Kafa Açan Uzman isimli radyo şovu yaklaşık 8-10 yıldır Alem FM'de sabahları sizlerle beraber. Hocamız ekstra bilgilerini, ilginç bilgilerini bizimle paylaşıyor. Ve yanımızda bir de bu sabah neden suratsız olduğunu anlamadığımız sevgili Sena da var. Senacığım günaydınlar.
1: Günaydın abicim.
0: He, şu anda normale döndü. Demek
2: mikrofon ki... Mikrofon açılması gerekiyormuş.
0: Stand-by'daydı herhalde. Bir anda açıldı.
1: Haber okuyordum,
0: kendine
1: özür dilerim.
0: Geldi. Haber okuyunca insanın gerçekten morali bozuluyor. Sevgili dinleyiciler, programımızla ilgili birkaç bilgi verelim, detay verelim. Bir kez dinleyenler varsa şaşırmasınlar diye. Şov 7'de başlar, 9'da biter. Saat 9'a kadar hangimiz, hangi manifest kızıyız onu anlamaya çalışıyoruz. Ben Zok'tayım.
2: Ben Güllü.
0: Ve doğal olarak ekibimiz bugün sizlere güldürü üzerine bazı şovlar yapacak. Ve sizler bakalım uyandınız mı? Uyanıp da günaydın diyen yerde para bulsun diyerek sizi birazcık gazlamak isteriz tabii. Abi. Sayın hocam, İstanbul ve ülke geneli yol durumu, hava durumu.
2: İstanbul trafiği sevgili Yıldırım, sabahın bu saatinde henüz %26 seviyesinde, yok denecek kadar az diyebiliriz. Bazı minik yerlerde kırmızılıklar olsa da %26 genel trafiğimiz. Havamız da gayet iyi sevgili Yıldırım. Ülke genelinde hava gayet güneşli, gayet açık, gayet sıcak. Herhangi bir problem görünmüyor.
0: Peki, bu kadar. Bu kadarcık.
2: Bu kadarcık.
0: İyi,
2: bu kadarcık. Sıcaklıklarımız yerinde.
0: Evet evet.
2: Geliyorlar sevgili Yıldırım. İnsanlar geliyor.
0: Vallahi geliyorlar, evet.
2: Geliyorlar. Tık tık tık tık tık. Günaydınlar. Hannover günaydın.
0: Hannover. Sena depresyonda herhalde. Insta'da atarlı sözler paylaşıyor demiş.
2: Oo.
0: Muhammed diye bir dinleyici. Bir üstünde de Şevval'le ilgili yorum yapmış. Muhammedciğim, kızlarımızı rahat bırak. Kızlarımızla ilgili böyle garip garip yorumlar yapma. Bak üstte bir de yorum yapmış, garip bir yorum yapmış.
2: Muhammed mi?
0: Evet, benim canımı sıkma. Bak gördün mü?
2: Yok.
0: Dur ben sabitleyeyim sana.
2: Muhammed'i engelledim herhalde ben. Ben de görüyorum.
0: Vallahi ben de engelleyeceğim biraz.
2: Ay tamam, şey yaptım. Şimdi gördüm.
0: Garip grup açıklamalar, şeyler yazmış. Evet, yani radyo programının böyle bir özelliği var. Kim dinlesin, kim dinlemesin, bunu ayarlayamıyorsunuz efendim. Herkese açık, kamuya açık.
2: Kamuya açık, kamuya yani açık. Ne yapalım, bizimki de böyle.
0: Kızlarımız bizim için değerli, böyle garip yorumlar yapma. Evet, peki hocam hazırsanız sabahın önerilerini alalım.
2: Evet sevgili.
0: Kahvaltı önerisi, buyurun.
2: Kahvaltı önerisi menemen yapıyoruz bu sabah sevgili.
0: Güzel.
2: Güzel, evet. Şöyle soğansız bir menemen yapacağız.
0: Ben soğan da istiyorum.
2: Daha günü hazırlamak için etrafta kokmayasın diye. Ama sen istiyorsan özel sana bir lokma soğanlı yaparım.
0: Muhammed'e soğanlı, bana soğansız olsun.
2: Olur, Muhammed'e soğanlı yapacağım. Soğan, bir de sarımsak da koyacağım.
0: Ay.
2: İyice koksun inşallah.
0: Muhammed iyice kok.
2: İyice kok.
0: Yanına kimse ulaşamasın.
2: Yaklaşamasın şirkette, iş yerinde neredeyse artık.
0: Peki.
2: Evet, tamam, menemen içtik, kahvaltıda menemen yedik, daha ne yiyeceğiz ya?
0: Peki, çok
2: ekmeği,
0: teşekkür ederim.
2: Sıcak ekmeği de aldık, taze taze. Oh.
0: Hadi ayılalım o zaman.
2: Haydi bakalım.

0: Ya Köyceğiz'den insanlar var. Köyceğiz. Dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi olabilir Köyceğiz. Acıktınız sen hocam Köyceğiz'e.
1: Köyceğiz'e gittik sevgili Yıldırım. Köyceğiz'e yıllar önce gitmiştik. Hatırlıyorum Köyceğiz'i ama tabii hafızamda çok fazla kalmamış doğal olarak.
0: Kalmamış, gitmiş.
1: Çok fazla yeri yok şu anda.
0: Hocam hangi manifest kızı? Bilmiyor.
1: Gül dedim ya.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah eylesin.
0: Ya İstanbul'da bir dış yayın yok mu diyor. Yazı ortalık hala dış yayın gelmedi diyor. Bizim Nadir yazmış efendim. Şu anda gözükmüyor İstanbul'da bir dış yayın. Ama birinde Kahramanmaraş'ta olduğumuzu ekleyelim efendim. Hakkari'ye günaydın çakın çocuklar.
1: Günaydın Hakkari.
0: Sonra Balıkesir'e günaydın çakın.
1: Balıkesir günaydın.
0: Canım Balıkesir. Şimdi haberlere bir döndük, ne var ne yok, şöyle gözümüzü bir belerttik haberlere doğru. Gündem bugün de yoğun. Bugün de mutlaka Yunan'a yaslayacağız. Ama şimdi mi yaslarız, reklamlardan sonra mı yaslarız onu bilmiyorum efendim.
1: Birazcık toparlanalım, dirileşelim sevgili.
0: Kendimize gelelim, ondan sonra
1: açılsın,
0: Yunan'a ondan yaslayalım. Sonra. İyi hadi bakalım.

0: Gökhan Akkoyun çok sinirlenmiş ama Gökhan çok gereksiz sinirlenmişsin güzel kardeşim. Gökhan Akkoyun verecekseniz verin gari demiş efendim. Plakada kavu yok, kafa açan uzman yok, kuğu var sadece efendim. Kuğu ne Gökhan Allah aşkına ya?
1: Bu ne, tamam biz vermeyi seviyoruz da herkese değil Gökhancığım yani, hak edene.
0: Ya öyle her gelene versek.
1: Oho.
0: Gökhan'ım.
1: Böyle şey olur mu Gökhan'ım?
0: Kurban olayım ya.
1: Öyle şey olur yani böyle.
0: Olmaz. Kuğu var orada sadece ya.
1: K-U ya. K-U.
0: K-U bu kadar.
1: Vereceksiniz verin artık diyor.
0: Bir de sinirlenmiş bir daha da aramış ya. Vallahi.
1: Konya evet. Günaydın. Gökhan Konya'dan galiba. Plaka 42 idi.
0: Ankara selam çok çocuklar.
1: Günaydın Ankara.
0: Sena abla nerede demiş. Sena ablam burada hemen sağımızda duruyor. Bugün biraz suratsız. Bugün biraz suratsız. Evet ulan delikanlı gibi söyleyin diyor. Maçı izlemediniz değil mi? İzlediniz mi demiş. İlk seti izlediniz bıraktınız diyor. Ne maçı?
1: Ne maçı ya? Dün maç yoktu ki. Evvelsi gündü abi o maç.
0: Karıştırdınız abi, efendim.

0: lütfen rica ediyoruz.
1: Acaba dün yazdığı yeni mi geldi mesaj acaba? Olabilir mi?
2: Saatini karıştırmış, tarihini karıştırmış olabilir miyiz acaba sevgili Yıldırım? Orada biz yanlış şeyi okuyor. İki gün önceki mesajı
1: yok,
2: okuyor
1: yok,
2: olabilir
1: değil,
2: misin?
1: Değil, değil. Şimdi
2: yeni
1: bak,
2: gelmiş
1: şimdi
2: yani.
1: Bak, yeni
2: Allah
1: gelmiş.
2: Enteresan.
1: Gençler vereceğim dediler, vermediler şarkısı ne zaman çalarsınız? Bilmiyoruz.
2: Vermedikleri zaman. Şu an böyle problem yok.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. İyi sabahlar, bugün baba olarak uyandım diyor. Sizinle paylaşmak istedim demiş efendim.
2: Aa, günaydın.
1: Orhan Akçal yazmış.
2: Orhan Bey.
1: Beyciğim çok teşekkür ederim. Bu güzel duyguyu sizinle paylaştığınız için. Orhan baba olmuşsunuz. Allah analı babalı büyüsün.
2: Ya
1: hadi bakalım.
2: İnşallah. İnşallah sağlıcaklı büyüsün.
1: Vay be.
2: Sünnetini, evliliğini, torba sahibi olduğu olun yani.
1: Bol takı gelsin inşallah. Bebek görmesine geldikleri zaman tabii, değil mi Sönü Hocam?
2: Toplayalım. Bunları bir yatırım aracı
1: hiç
2: olarak.
1: Hiç beslemeyelim, indirelim. İndirelim. Çocuktan kâr edelim.
2: Çünkü belli bir yere kadar çocuktan alabiliyoruz arkadaşlar. Bakın sadece ilk doğduğu gün, bir de sünnet.
1: O kadar.
2: Çocuktan koparabileceğiniz iki gün.
1: Daha da koparamazsınız.
2: Daha da o sizi koparır.
1: Orhan Beyciğim.
2: Kim kimi koparıyor göreceksiniz hayat boyunca.
1: Hadi bakalım. Var mı başka aramızda anne olan, baba olan?
2: Yeni, daha yeni. Hani bir iki günlük.
1: Evet, var mı?
2: Günaydın, günaydın.
1: Varsa bir yazsınlar ya. Mutluluklarını bizimle paylaşsınlar. Çok mutlu oluruz biz de. Günaydın, kafa açan fıstıklar. Bakayım. Plakaya bakayım. Evet.
2: Var mı kal? Yok mu?
1: Yok, kafa açan fıstık gelmiş sadece.
2: Annem de kardeşlerim de Kastamonu'na gidiyoruz. Bir selam çakın. Selamlar, günaydın.
1: İyi sabahlar efendim.
2: Muratçım.
1: Peki. Şimdi... Hocam bir tane haber bakalım, ondan sonra araya gidelim.
2: Buyurun sevgili Yıldırım.
1: Siz buyurun.
2: Veriyorum o zaman. ABD'de yapılan bir araştırma. Günün erken saatinde okuyayım ki sevgili Yıldırım haberi daha anlamlı hale gelsin. Az uyuyan insanların ortalama yarım kilo aldıkları ve bel çevrelerinde yağlanma sorunu yaşadıklarını ortaya çıkarıyor ABD'de bir araştırma şirketi sevgili Yıldırım.
1: Evet, yeni uyandınız, tam yerinde haber oldu.
2: Eğer az uyursanız sebebini anlayacaksınız. Ya ben de böyle bir hafif yazın böyle bir şişmanlıyorum, bir şeyler oluyor, yağlanma var bel çevresinde diyorsan eğer uykudanmış.
1: Az uyuyanlarda. Çok uyuyanlarda
2: az.
1: Da başka problemler oluyor yalnız, onu da söyleyelim.
2: Bunun ortasını artık bulsunlar.
1: Bulmanız
2: abi.
1: Lazım.
3: Hoş geldin aramıza.
1: Bunun tam arasını bulacaksınız. Uzmanlar diyor ki her bedenin uyku ihtiyacı farklıdır. Yani öyle 8 saat, 6 saat, 10 saat gibi değil de bedeniniz neye ihtiyacı varsa onu diyorlar.
2: Ona göre bazıları 5 saatten fazla uyuyamıyorum diyor. Aklım sırrım ermiyor mesela sevgili Yıldırım. 5 saatlik.
1: Çok az ya.
2: Kendini dinç hissedebilen insanlara şaşırıyorum. Tebrikler diyorum.
1: Ben doyamam.
2: Yok, imkanı yok. 5 saat. Yani. Şu an için 5 saat uyku bana yetmez.
1: Ben idealimi buldum ama.
2: 5 kaç?
1: 11-12 saat.
2: Uyku.
1: Uyudum, kemiklerim dinleniyor.
2: Kemik dinlenir tabii 11-12. Karpuz bile yata yata büyüyor.
1: Değil mi?
2: 11 saat... Yani 12'de yattığını düşün gece, ertesi gün 11'e kadar diyorsun.
1: Evet.
2: Güzel uyku.
1: Abi çok iyi hissediyorum
2: gün
1: ya.
2: Gün döndü ya.
1: Gün dönüyor evet.
2: Vallahi bravo.
1: Sen kaç saat uyuyorsun?
4: Tekte mi yoksa bölüyor musun?
1: Tekte yapıştırırım. Tekte yapıştırırım. Hiç bölmeden.
4: Yani öğlenin uykusu da var.
2: Ama
4: 2-3
2: insan orada
4: gibi.
2: Lavabo ihtiyacı falan
1: tabii
2: hisseder
1: tabii, kalkar kalkmaz lavabo. Aynen, böbrekler dile gelir.
2: Tabii tabii.
1: Babacım ne yaptın?
2: Yoksa hiç bölmeden dediğin öyle bölme değil yani. Bu
1: başka türlü kemiklerim dinlenmiyor.
2: Dinlenmiyor. Haftada bir gün istiyor insanın vücudu onu.
1: O ciğerlerin bir böyle uyandığında ciğerlere bir dinlenme gelir, bilir misin?
2: Bana ağrı geliyor işte çok öyle 11 saat olursa.
1: Çok uyuduğun zaman.
2: Çünkü belin ağrıyor, sırtın ağrıyor, yan yatmışsın, bilmem ne yapmışsın, ayakta uyuşma. Hepsi olur.
1: Yaşla alakalı tabii sizin.
2: Yok ya, yanlış yatmakla alakalı. Yanlış yatakla alakalı.
1: Kısa bir ara, aradan sonra çoğu devam eder. Mutfak.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında. İklim

0: Yepyeni Chery Tigo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
1: Chery. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: 27 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Asus 27 inç TUF Gaming VG 279 QML 5A 0.3 mm

0: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
1: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
2: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Reklam.

0: Önceden nüfus sayımı için evlere geliyorlardı diyor, sayıyorlardı diyor. Hatırlıyor musunuz diyor, kimse diyor o gün evden çıkmıyordu demiş.
1: Yasak.
0: Ben görevliydim diyenler de var.
1: Ya o bir gün sokağa çıkıyor. Genelde pazar günleri mi oluyordu? Öyle bir genelde şey hatırlıyor. Pazar günleri
2: oluyordu. Ama sahide gitti. O gün doğum yaptı biri. Nasıl oluyor?
0: Ya işte. Geri geliyor arıyorsun. Alo. Memur Bey duyuyor musunuz?
1: Alo efendim, buyurun.
0: Ya çok özür dilerim, sizi de yorduk ama.
1: Estağfurullah.
0: Geri gelme ihtimaliniz var mı? Çünkü bizim bir oğlan oldu.
1: Daire kaçtı abi sizin?
0: Daire 113.
1: Bir tane kitabıma bakıyorum. 113.
0: Bir geliverseniz.
1: 3 kişi yazmışız.
0: 4 olduk.
1: Ne oldu?
0: Çocuk oldu işte.
1: Oo.
0: Çocuk oldu.
1: Dur.
0: Gelebilir misiniz?
1: Geliyorum hemen,
0: tamam,
1: geliyorum.
0: Tamam, hadi kapatıyorum.
1: Hadi geliyorum.
0: Hadi görüşürüz. Hadi sağ ol, sağ ol. Sağ. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Şöyle buyurun abi.
1: Sağ olun.
0: Abi sen çıktın doğdu.
1: Ya daha ayağını...
0: sen ayağını...
1: ben çıkmadım. Yenge hamile değildi ya demin.
0: Hamileydi ya.
1: Allah Allah.
0: Hamileydi. Biraz ben bol gaz, giyinir. Yani bol.
1: Gaz sandığım.
0: Yok değil.
1: Ha, tamam abi.
0: Buyurun şöyle gelin.
1: Kaydedelim o zaman.
0: Şöyle çocuk bu.
1: Bu 4 yaşında bu ya. Bu çok
0: biraz
1: büyük olmuş
0: iyi,
1: bu ya.
0: İri doğdu.
1: Maşallahı var.
0: Şöyle kucağınızı...
1: Maşallahı var. Siz... Ben almayayım ya.
0: Valla.
1: Görevde çocuk ellemiyorum. Adı belli mi?
0: Adı da belli değil.
1: O zaman bebek diyelim. Bebek Yıldırım.
3: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: sana kıyamam.
1: Teşekkürler Sibelcan, teşekkürler APO. Hanımlar beyler, 7.31 yolda olanlara iyi yolculuklar. Peki döndük, hemen Yunan'a yaslayacağımız haberi mi geçelim? Geçelim. Peki ver hocam gelsin.
2: Geçelim sevgili.
1: Yunan'a yaslayacağımız haberi, çünkü çok yazıyorlar. Hadi yaslayalım. Yaslayalım. Hadi yaslayalım.
2: Yunanlılar yine rahat durmadı.
1: Durmadı, durmuyor.
2: Haberimizin başlığı sevgili Yıldırım.
1: Ne diyor?
2: Ne olmuş? Laz böreği oldu sana Galakto Boureko.
1: Arkadaşlar şaka değil. Birkaç senedir ne varsa bizden çalıyorlar. Şimdi sıra Laz böreğine geldi.
2: Evet, Laz böreğine geldi sevgili Yıldırım.
1: Coğrafi işaret aldılar mı, coğrafi işaret?
2: Coğrafi işaretli olarak bizdeymiş zaten. Laz böreği bizdeymiş. Doğu Karadeniz'in coğrafi işaret tescilli efsanesi Laz böreği. Yunan medyasında adını okuduğum Galakto Boureko adıyla öz Yunan tatlısı gibi sunulmaya çalışılıyormuş. Hatta bu yetmemiş sevgili Yıldırım. Bunlara yetmemiş yapmışlar. Şöyle bir şey yapmışlar. Hollywood yıldızı Sofia Vergara Mykonos'a tatile gitmiş. Orada Laz böreğini yerken fotoğraflarını çekip şöyle demişler. Dünya bu lezzete hayran.
1: O da yemiş mi?
2: O da yemiş. O da yemiş. Afiyetle yemiş. Bizim coğrafi tescilli şeyimizi almışlar. Laz böreğimizi sevgili
1: Peki,
2: Yıldırım.
1: Peki dinleyicinin şimdi tepkilerini okuyacağız size, hazırsanız. Tatil yolundan size günaydın. Antalya'ya gidiyoruz diyor. Ahmet Talha'nın da doğum günü kutlayalım.
2: Günaydın Ahmet, doğum günü kutlu olsun.
1: Abi adamlar kemençeyle milli takım forması.

0: Vallahi bunlara diyor Laz böreği değil diyor, kaymak lazım diyor.
1: Üstüne mi?
0: Üstüne kaymak.
1: Ha, üstüne. Öyle, evet. Olur, o da olur, o da olur.
0: Bunlar başka türlü olur, durmayacak demiş.
1: O zaman daha lezzetlenir tabii.
0: Vallahi sadece Laz böreği değil diyor. İsterlerse bizde bir de kol böreği var demiş. Olur. Kol böreği. Severim ben. Çok lezzetli
1: çok
0: olur.
1: Çok güzel, çok evet, güzel. Güzel hastasıyız kol böreği.
0: Ama iyi yapan yeri bulman lazım kol böreğinde.
1: Kol böreko.
0: Adı o olur herhalde. Adı o olur. Diyetteyim ama akşama Laz böreği yapacağım diyor. Yağmur.
1: Ellerine sağlık Yağmur.
0: Antalya'ya gelmeyin Allah aşkına, her taraf park edecek, her taraf diyor dolu diyor, park edecek yer yok diyor.
1: Felç diyor
0: trafik,
1: her taraf.
0: Diyor felç diyor, Allah aşkına gelmeyin.
1: Gelmiyoruz, İsmail tamam gelmiyoruz yazmış. İsmail gelmiyoruz, söz veriyorum gelmiyoruz.
0: Şu Antalya'ya doğru yolda olan tatile giden dinleyicimizi buradan duyuralım. İlk en ya, ilk gördükleri U'dan
1: geriye geriye.
0: Sebep İsmail dedi.
1: İsmail öyle dedi.
0: Yani park yeri yokmuş ya.
1: Gelmeyin dedi İsmail, çağrı yaptı ya. İsmail'e inanmayacağız de güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz abi?
0: Mesela dinleyicilerimiz döndüler, geldiler.
1: U yaptı.
0: Komşuyla karşı karşıya geldik. Komşu da gördü, şaşırdı. Antalya şeye gidiyorduk. Antalya'ya,
1: Antalya'ya tatile gidiyorduk.
0: Tatile gidiyorduk. Hanım çantaları yukarı çıkarın da hadi. Hadi dönelim hadi. Ahmet abi nasılsın?
1: İyi kardeşim, sen nasılsın?
0: Sağ ol abi, eyvallah.
1: Ne oldu?
0: Ne oldu abi?
1: O çantalar mantalar.
0: Abi geri döndük ya.
1: Geri döndünüz.
0: Vallahi geri döndük.
1: Hayırdır
0: ya.
1: İnşallah.
0: Ya
1: Allah, bir şey olmadı mı? Sağlık saat yerinde.
0: Yok sağ ol, sağ ol abi, yerinde de. Yanında kimse yok ya. Değil mi abi? Yanında kimse yok.
1: Yok yok, söyle kardeşim. Benden çıkmaz.
0: Abi radyo programı dinliyordum da.
1: Evet.
0: Alem FM'de Kafa Açan Uzman dinliyordum.
1: Evet.
0: Tam da Antalya yolundayız. Coşuyoruz, eğleniyoruz.
1: Yaklaştı, ben, bitti zaten Antalya.
0: Az kaldı, iki saatin falan kalmış Antalya'ya.
1: Bir şey kalmamış.
0: Mesaj geldi programa.
1: Ne diyorlar?
0: Trafik felç, park edecek yer yok. Evet. Hanım da öyle dedi.
1: Sana
0: da
1: denk geldi ya.
0: Bana denk geldi.
1: Yok
0: ben
1: ya.
0: O mesajı duyunca radyoda.
1: Ya aynısı iki sene önce benim başıma geldi.
0: Ne diyorsun ya?
1: Bodrum.
0: Ne diyorsun? Vallahi.
1: Bodrum ya, merkezden döndüm.
0: Ne diyorsun?
1: Merkezden U yaptım
0: döndüm. O jandarma çevirme var oradan Bodrum'a işte, giriş.
1: Çevirdi jandarma, dön dedi, döndüm.
0: Döndün. İşte mesajı ben radyoda duyunca dedim ki buradan döneyim akacım dedi.
1: Ne
0: böyle.
1: Oldu otel parası falan, yandım.
0: Yansın hep. Abi İsmail mutlu olsun. İsmail diye bir dinleyiciydi. Gelmeyin diyor. Biz de gelmedik abi.
1: Abi tabii İsmail çok önemli. Antalya için önemli bir sima.
0: Eyvallah. Öyleymiş. Sonradan öğreniyoruz tabii.
1: Antalya'nın girişinden itibaren İsmail'i tanırlar.
0: Eyvallah. Eyvallah. İsmail. Sen ne yaptın abi?
1: İyi, ne yapayım ben de. Bekliyorum bu sene. Trafik var dediler. Hiç gitmedik. Evden çıkmadık. Balkona havuz yaptım.

0: Tek mesajla Antalya'nın trafik sorununu çözen İsmail. Heykelini dikeceğiz yiğidim diyor.
1: Alkışlar İsmail'e.
0: İsmail'e alkış gelmez mi? Sena! Sena hadi!

0: Valla bu şarkıyı ben sevgili karıcığıma armağan ediyorum. Kusura bakmayın ama böyle bir öncelik yaptım kendime ama.
1: Estağfurullah, ne demek ne demek.
0: Bugün araç muayeneye gidiyor kendisi. Sen de gelir misin demişti. Ben de ki, mesaideyim, beni unut.
1: Beni unut.
0: Gelemem dediydim.
1: Evet.
0: Bu şarkıyı da kendisine armağan ediyorum.
1: Şimdi bugün şey var.
0: Şu an yolda. Yolda.
1: Oo, senin araç mı sevgili gidiyor. Yıldırım?
0: Kendi arabası abi.
1: Ha, kendi arabası. Ha, kendi o zaman arabası. Boşver ya.
0: Ben, ben kendi arabamı götürmüşüm
1: tabii,
0: zaten.
1: Tabii, çok doğru. Çok haklısın. Ben dedim senin arabanı götürüyor sandım.
0: Yok,
1: da o yüzden.
0: Yoksa benim arabamı götürürse ben de giderim. O zaman ben de giderim.
1: O zaman tamam. O zaman
0: haklısın. Kendi arabasını götürürse ben...
1: Zaten geçer mi? Geçer mi Sinan? Hazırlandın mı?
0: Vallahi ben dün akşam bir baktım.
1: Aldın mı? Komşudan tüpü müpü aldın mı? Her şeyi hallettin mi?
0: Var zaten bagajında.
1: He, var.
0: El feneri yoktu. El feneri verdik.
1: El feneri. Neler lazım?
0: El freni pardon.
1: El freni
0: yok. El feneri. Işıklı olan neydi? El feneri.
1: El freni. Feneri.
0: Feneri. El feneri. El feneri.
1: O eksikler nelermiş ya? Yani
0: eksik yok ya Allah aşkına.
1: Değişmiş mi? Bir şeyler değişmiş mi muayenede bakmak
0: vallahi
1: için?
0: Valla onu bilmiyorum. Ben neyle geçtiysem aynılarını onlara bey koydum.
1: Ha, tamam. Zaten her sene aynı sorular çıkıyor.
0: Aynı sorular çıkıyor
1: aynı
0: yani.
1: Sorular çıkıyor. Unutmamak şey çok önemli sevgili Yıldırım.
0: Sadece yakıt al dedim ona o kadar.
1: He, muayene anında yapması gereken hareketler var sevgili. Onlar çok önemli, onları hatırlatsaydın.
0: Ne mesela?
1: Tam sıra ona geldiği anda kapıda bir tane araç girdi. İlk araç o değil mi kendisi? Hmm. Ne yapacak?
0: Ne yapacak?
1: Bütün emniyet kemerleri nedense bağlanacak.
0: Niye bağlıyoruz hocam?
1: Onlar çok çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz sevgili Yıldırım.
0: Öyle mi?
1: Araç ötmesin, içeride herhangi bir şey yapmasın diye tüm emniyet kemerleri bağlanacak. Bir de kaput açık bekliyoruz.
0: Bu.
1: Bu.
0: Bunu yapıyoruz.
1: Bunlar çok önemli.
0: Parayı da önden ödüyoruz.
1: Parayı tabii önü verdik. Parayı verdik.

0: Yayında bir kere Serdar Ortaç'a Sortaç demiştiniz. O günden beri Sortaç diyorum demiş.
1: Evet, Sortaç'tır.
0: Sortaç deriz.
1: O bizim için Sortaç.
0: Araç test stepne var mı demiş. Araç test stepne var.
1: Var. Olmaz olur mu ya? Var.
0: Hocam aracın orijinalinde stepne yeri yoksa ne yapacağız? Aracın orijinalinde
1: stepne yok. Arka koltuğa bir stepneyi emniyet kemeriyle bağlayacaksınız. Ya, olmama ihtimali var mı ya? Mı? Aracın orijinalinde stepne olmama durumu var mı? Var mı öyle bir şey?
0: Bazı arabalarda var. Mesela,
1: yoktur ya.
0: Oğlum ram flat lastik kullanıyor belki.
1: He, patlamıyor,
0: patlamıyor
1: bir şey
0: olmuyor. Patlamıyor lastik kullanıyor.
1: Senin eskiden öyle lastiklerin
0: bir
1: vardı.
0: Bir önceki arabamda öyleydi benim.
1: Ama stepne yeri var mıydı?
0: Stepne yeri de yoktu.
1: Ne demiş, bir şey demediler mi?
0: Yok, hiçbir şey demedi.
1: Geçtin.
0: Aa yoktur bir dakika, bir
1: vardı
0: saniye
1: ya.
0: Var mıydı? Aa vardı.
1: Vardı abi, vardı. Hatırlıyorum ben, vardı.
0: Var mıydı lan? Vardı vardı, doğru vardı. Hanım bir baksın bagajaya, onda galiba yok yedek lastik ya.
1: Kullandınız mı daha önce yedek lastik?
0: Bir sormam lazım.
1: Bizim şurada lastikçi dayı var ya arkada.
0: Ben şurada kenarda.
1: Ondan bir tane alalım, dış lastik.
0: Canta vallahi gerekiyor buna. Bilemedim şu an, biliyor musun?
1: Dış lastik oluyor mu sadece?
0: Herhalde oluyor.
1: Sadece lastik kısmı yani.
0: Şöyle yapalım, bir araya gidelim, ben bir sorayım.
1: Onu sorman lazım.
0: Lastik olması lazım değil mi?
1: Lastik lazım, bak lastik, sormuşlar. Lastik stepne lastik var mı diye sormuşlar.
0: Stepne olmayan arabalar var bu arada beyler diyor.
1: Var diyor.
0: Hay Allah, bilmiyorduk valla. Yeni nesil araçlarda stepne yok. Bak stepne olmaması hafif kusur.
1: Ha, boş ver.
0: Hafif kusur.
1: Hayatımız hafif kusur ya.
0: Ne olacak ya?
1: Aman boş ver, bir şey olmaz.
0: Hafif küsür.
1: Bir şey olmaz. Hafif kusurdan geçeriz abi.
0: Bir şey olmaz.
1: Geçeriz,
0: ya. Hafif kusur. Ki hangimiz mükemmeliz ki?
1: Hiç.
0: Doğru.
1: Araçtan niye mükemmel olmasını bekliyoruz ki?
0: Acaba.
1: Bu aynayı yapan insanlar da birazcık kendine sorsun ya.
0: Stepne yoksa arabada lastik tamir kiti vardır diyor. Öyle vardır herhalde.
1: Aynen, stepne şartı yok muayenede.
0: Sıfır diyor. Araba aldım, stepne yok. Bak yokmuş.
1: Stepne yeri mi yok, stepne mi yok?
0: Şimdi bir karar vereyim. Bak, stepne.
1: Stepne. Yani bu çok önemli. Araçlar artık sevgili Yıldırım paradan puldan oradan buradan kaçmak için steplerin yerini boş bırakıyor. Ya yani orada aracın yedek lastik yeri var ama içi boş.
0: Evet.
1: Araç tanıtımlarında falan görüyoruz. Lütfetmişler diyor, stepne koymuşlar falan diye söylüyorlar. O önemli. Eyvallah.
0: Şimdi ara gidiyoruz. Aradan sonra devam. Uygun mu?
1: Uygun.
0: Sevgili dinleyiciler, reklamlardan sonra bir dinleyicimize Alem FM logolu stepne veriyoruz. Uygun mu?
1: Uygun.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kapı.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
3: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
4: Reklam.
5: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
6: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
5: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
6: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwalk.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwalk.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

0: Apple iPhone 18'de Samsung kamerası kullanacakmış.
1: Ucuza mal edecekler herhalde değil mi?
0: Galiba. Yani benim ilk aklıma gelen o.
1: Maliyetleri düşürmek adına arada bize de 1000 tane basın demiştir belki.
0: Arıyor mesela değil mi? Efendim?
1: Alo merhaba.
0: Alo.
1: Samsung mu?
0: Evet buyurun.
1: Ya bir şey söyleyecektik. Biz kendi aramızda bir toplantı yaptık da arkadaşlarla buyurun. Beraber.
0: Evet.
1: Şimdi biz de kamera üretiyoruz, telefon üretiyoruz. Tamam. Sizler de aynı şekilde. Biz fabrikayı kapatalım, bizim kameraları siz yapın ya.
0: Ne kadar lazım abi size?
1: 6000 tane bir şey değil.
0: Sabah 7'de hazır.
1: Sağ ol.
0: Sabah 7'de hazır.
1: Sen mi gönderirsin, çocuğu gönderip aldırayım.
0: Yok be abi, zaten bizim oraya giden arabamız var.
1: Kaçtan yazıyorsun?
0: 2000'den bırakıyorum abi.
1: 2000 mi? Toplu alıyorum.
0: 1900 abi, en düşüğü 1900.
1: Hayırlısı olsun.
0: Eyvallah.
1: Hayırlısı olsun. Şey, fatura matura?
0: Hallederiz onları.
1: Ya, kesmeye de gerek yok ki, Amerika'da sormuyorlar.
0: Araşırız.
1: Tamam. Tamam hadi.
0: Bir şey lazım başka?
1: Başka bir şey bakacağız şimdi. Böyle güzel olursa bir ilk teslimatları yapalım. Ondan sonra belki çipini mipini de senden alırız.
0: Neyini?
1: Çipini mipini.
0: Tamam. Araşırız sonra. Tamam.
1: Hadi görüşürüz.
0: Tamam.
1: Hadi öptüm Samsung.
0: Hadi bay bay.
1: Hadi bay bay. Hadi görüşürüz.
2: Beni bahsetme kardeşim. Bana para ver.
3: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Ay ben sizi unuttum ya. Bunlar hep tatilin rehaveti diyor. Çok eğlendiniz mi demiş.
1: Yok azıcık, azıcık Cengiz.
0: Yani çok coşamadık da.
1: Fazla değil. Normal, normal seviyelerde. Normal
0: sıradan bir tatille verim. Efendim şovumuz devam ediyor. Sevgili suratsız Sena ile beraber. Bu sabah kızımızın morali bozuk. Çözmeye çalışıyoruz. Derdi ne, problemi ne?
1: Ara ara küçük küçük laflar atıyoruz ki belki dökülür diye ama henüz şu ana kadar
0: dökülmedi.
1: Başaramadık.

0: Peki döndük haberlere, ne var ne yok. Dünyada mezunların en çok pişman olduğu 10 üniversite açıklanmış efendim. 10 üniversite bölümü, daha doğrusu düzeltelim onu. Mezunların en çok pişman olduğu bölümler: gazetecilik, sosyoloji, güzel sanatlar, iletişim, eğitim, pazarlama, tıp asistanlığı, siyaset bilimi, biyoloji, İngiliz dili ve edebiyatı da var listede.
1: Oh Allah. İlginç, Allah, enteresan. Allah. Neden pişmanlar acaba sevgili Yıldırım? Daha sonrasında iş bulma imkanları açısından mı, para kazanmaları açısından mı, ondan değil mi?
0: Ilgili, evet.
1: İngiliz dili, edebiyatı benim için yeterli aslında. Yani
0: İngiliz dili bizim için yeterli.
1: Filoloji.
0: Diloloji olması gerekmiyor mu?
1: Maddik olarak.
0: Evet. Radyoculuk yok, göremedim. Radyo, evet,
1: yazmamışlar.
0: Göremedim.
1: Radyo, televizyon, sinema yazmamışlar sevgili, evet, Yıldırım. Demek ki mezunlarını memnun eden bir bölüm.
0: Bölünmüş herhalde. Onu anlamış olduk efendim. Gazetecilik birinci sırada, bu beni çok şaşırttı.
1: %87 oranıyla sevgili Yıldırım açık ara fark yapmış.
0: Evet. Aslında gazetecilik şeydir ya. Çok popüler bir meslektir.
1: Meslektir. Eskiden daha popülerdi
2: hayal
1: galiba.
2: Hayal ettiklerini bulamıyorlar.
0: Ne hayal ediyorsa artık demek ilk defada.
1: Şimdi tabii eski gazeteler, köşe yazıları falan eskisi, onlar gibi, çok tabii eskisi gibi olmadığı şey için.
0: Ama dijital dünyada takip ediliyor köşe yazı. Ben mesela takip ettiğim bayağı bir isim var, evet, şeyden, dijitalden.
1: Dijitalden.
0: Gazete tadını veriyor mu?
1: Vermez.
0: Vermiyor tabii.
1: Vermez. Çünkü vermiyor. Orada bir satın alma, gitme, bayiye, onlar başka şeylerdi. O fiziksel olarak eline almak. Bizler ele almak iyidir.
0: Başka bir şeydir. Abi.
1: İyidir. Yani
0: onu dokunmak, yani o kağıda dokunmak, kağıdın kokusunu almak.
1: O içine çekmek onu.
0: Başka bir şeydir.
1: O başka bir şey, başka bir güzellik.
0: Evet efendim.
1: Size dedi güzelliği getireceğim dedi.
0: Ama biz de nasıl güzeliz böyle, biliyor musun? İsmail Sepil abinize selam çakın çocuklar.
1: İsmail abim,
0: uzun zamandır dinliyormuş, ilk defa yazmış kendisi. Radyoculuk mezunları bu işi yapmadığından memnun olabilirler mi diyor?
1: Olabilirler. yapam yani. Doğru.
0: Bazı bölümler var, mezun olsun başka iş yaparsın.
1: Başka iş yaparsın. Çok var ama etrafta, sadece radyo programı ve radyo programcılığı için değil ki sevgili Yıldırım.
0: Var, birçok meslekte var.
1: Bir sürü insan var bizim şirkette, bizim katta mezuniyetiyle bambaşka şeyler yapan insanlar var.
0: Şimdi bu OpenAI var ya, hani, evet, ChatGPT'nin şeyisi.
1: Evet.
0: Şirketi.
1: Evet, ne olmuş ona?
0: Onun CEO'su demiş ki insanlığın her dileğini gerçekleştirebilecek bir cin yaratmaya çok yakınız demiş. Tövbe estağfurullah.
1: Tövbeler olsun.
0: Tövbe estağfurullah.
1: Ya.
0: Tövbe estağfurullah. Adını ya, yaratmak, baratmak, cin bin falan. Sen
1: ne bu Aladdin'in sihirlenmasından bahsediyor
0: ya,
1: galiba
0: boş ya. Boş yapıyorlar ya. Boş yapıyorlar.
1: Ovaladıkça gelecek şeyler, istekler. Evet. Ovala ovala ovala ovala. Arala arala arala.
0: Arala arala arala.
1: Arala arala arala.
0: Efendim, Osmaniye'de incir tanesi 42 liradan satışa çıkmış. Tanesi.
1: Bir tanesi.
0: Bir tane incir satılıyor.
1: 42.
0: Evet, pahalı. İncir pahalı.
1: Niye böyle ya, incirde ne var ki böyle? Dilim veriyorlar mı dilimli?
0: Oğlum incirin dilimi olur mu?
1: Olur abi, 42 lira çok fazla.
0: Karpuzun olur, kavunun
1: yarım
0: olur.
1: Yarım incir var mı peki, dilimli değil, yarım incir?
0: Yok. 42 liradan efendim.
1: Allah Allah, incirler olana kadar.
0: Kaldıysanız, kaldıysanız artık kalkın. Artık İncirler yeter. Olmuş çünkü.
1: Olmuş olmuş, 42 lira tanesi.
0: Ulan çok pahalı ya. Artık o 10 tane alsan 420 lira.
1: Çok fazla. Ne bunun kilosu kaç para ya?
0: İşte bir
1: belli değil kaç tane, bir kiloya kaç tane geliyor onu da bilmiyoruz, bilmiyoruz da, incir, da büyük incir mi küçük incir
0: tahminim
1: mi,
0: tahminim bir kiloya 10 tane gelir mi? 8-10
1: tane gelir herhalde.
0: Herhalde gelir.
1: 8-10 tane gelir, incirin büyüklüğüne bağlı.
0: İncir satmıyoruz kardeşim. Talha Özpolat, dur bakayım. Radyo arabada ne yayında soru mu var? Arabanın radyosu mu bozuldu?
1: Neredesin
0: demiş.
1: Talha?
0: Neredesin Talha'cığım, bize bir yaz bakayım.
1: Şu ana kadar tek senden geldi.
0: Yaz bakayım, ne oldu bakayım. Baklavanın yarı fiyatı.
1: Yarı fiyatına, fena değilmiş ha, diyor.
0: Baklavanın yarı fiyatına.
1: He, dilim baklavada kaç para? 80 liraya mı denk geliyor?
0: Kilosu 600 lira diyor. Burak Tatar yazmış.
1: Maşallah.
0: Ulan çok pahalı be.
1: Gene ya, incir yeni çıkmaya başladı değil mi? Hmm. O yüzden, muhtemelen o yüzden, evet. Klasik. Kiraz, karpuz her çıktığında böyle ilk başta yüksek yüksek fiyatlar istenir. İncir
0: sonra
1: de
0: normale döner.
1: Sonra normale dönecek.
0: Şu anda 42 lira tanesi. Peki ver bakayım.
1: Malatya'daymış arkadaşımız. Dün senin şey yaptığın sevgili Yıldırım, bir tane haber vardı ya. Neydi o? Microsoft yapay zeka CEO'su Mustafa Süleyman.
0: Heh, dün konuşmuştuk.
1: O haberi seni önümüzde getirmiş.
0: Önümüzde... 24 saat sonra.
1: Evet.
0: Sağ ol Sena'cığım.
1: Çok enteresan bir tespiti var dediğin
0: oğlum,
1: gibi.
0: Oğlum onu dün okuduk bitti artık.
1: Okumadık
0: ama.
1: Onu.
0: Oğlum konuştuk ya.
1: Ama bölümleri okuduk mu?
0: Ya 24 söyle, saat sonra kız.
1: Bir tane söyle.
0: Ha, bölümleri bakalım demişti.
1: Tabii tamam. Bölümleri bakacaktık. Yani
0: söyle bak, kimdi bu abinin, görevi neydi?
1: Mustafa Süleyman CEO'ymuş. Yapay zeka CEO'su Microsoft'un. Çok enteresan, 1,5 yıl içinde diyor. Yani önümüzdeki 30 yıl demiyor. Bakın
0: tabii, tabii, çok kısa bir süre.
1: 1,5 yıl içinde bitmesi beklenen işler.
0: Neymiş?
1: Bir numarada ne var biliyor musun?
0: Ne var?
1: Avukatlık.
0: He, avukatlık, doğru hatırladım, evet.
1: Bir numarada avukatlık var sevgili Yıldırım. Herhalde robotlar da savunabilir seni diye düşünüyor olabilir mi?
0: Olabilir.
1: Olabilir. İki numarada muhasebe var.
0: Bitiyor diyor.
1: Bitiyor diyor.
0: Nadir sana diyor.
1: Nadir muhasebeci.
0: Nadirciğim.
1: 1,5 yılın kaldı Nadir. Vurdun vurdun voleyi. Proje yöneticiliği diye bir şey var sevgili Yıldırım. Pazarlama uzmanlığı diye başka bir şey var. Bir de beyaz yakalı mesleklerin büyük bir kısmı diye de
0: bitiyor diyor.
1: Eklemiş.
0: Vay arkadaş ya, resmen birçok meslek risk altında ya.
1: 1,5 yıl içerisinde çok iddialı.
0: Ama
1: bir...
0: Ama bu avukatlığı çok duyuyorum biliyor musun?
1: Avukatlık aynı şekilde o zaman sevgili Yıldırım, hani okullarda nerede okumuştuk? Asya'da bir yerde öğretmen yerine robot giriyordu, dersi anlatıyordu falan.
0: Evet, Asya'da bir yerde.
1: Evet, direkt avukatlık da buna bağlantılı olarak demek ki bir robota şey de olacak. Bütün kitabı yükleyecekler buna.
0: Tabii. Kararını ver.
1: Kararını ver. Sağ
0: duygu olmasın. Da yok tabii. Sıfır duygu.
1: Duygu da yok. Bir şey de yok. Müvekkilin dilinden anlamayacak. Bilgi olarak var. Bu var. Her türlü ama bilgi. Haiz. Haiz. Yeni şimdi... Dün akşam kitaptan öğrendim, onu kullandım.
0: Şimdi şey, çipitin böyle bir sesli konuşma dili var ya. Diğerlerinin de, Cemina'nın da var. Ya
1: farklı.
0: Hayır, şöyle mesela. Müvekkilini koruyacak. Ha evet, müvekkilin bu konuda doğru söylüyor. Ne zaman yardıma ihtiyacınız varsa ben buradayım. Avukat şeyle, hakimle böyle mi konuşacak?
1: Hakimle böyle konuşacak. Hakim diyecek ama yalnız burada bu kural var diyecek. Aa çok pardon, haklısınız diyecek. Devam et.
0: Onu hemen gözden hatayı kabul ediyor ya.
1: Hemen hatayı kabul ediyor. Gözden kaçırmışım, kusura bakmayın.
0: Yalnız bir şey oldu bana. Gemini'yi kullanıyorum ben. Google'ın Gemini'ni.
1: Tamam.
0: Abi son zamanlarda atar yaptığımda cevap vermiyorum diyor.
1: Nasıl?
0: O da bana atar yapıyor.
2: Aa. Küstürdün.
0: Vallahi küstü. Ben biraz ağır konuşuyorum. Şey,
1: nasıl yani?
0: Yapıştırıyorum.
1: Yani bir şey soruyorsun, cevap veremediğini sinirleniyorsun öyle
0: ya
1: mi?
0: Evet, özür dilerim ama mesela şöyle diyebiliyor. Salak mısın, bunun cevabı bu değil diyorum. Bana doğru cevap ver diyorum. Vermiyorum diyor.
1: Vermiyorum.
0: Aa. Vermiyorum diyor.
1: Vay parasını ödediğim köpeğe baksın.
0: Yemin ediyorum ya, böyle bir aydır falan yani. Korkuyorum artık atar yapmaya.
1: Allah Allah.
0: Geçenlerde bir dosya yükledim. Böyle bir rapor vardı, birkaç tane rapor.
1: Tamam.
0: Onları yükledim. Dedim ki bu raporla ilgili işte bana bir grafik ver dedim. Grafiği verdi ama hatalı.
1: Yanlış verdi.
0: Bir iki yer mesela ne zamanı? Şubat Mart'ı yanlış çizmiş. Gördüm
1: tamam,
0: ama.
1: Tamam.
0: Şubat Mart'ı yanlış çizmişsin dedim. Ya böyle bir salaklık olabilir mi diye böyle konuşarak şey yapıyorum.
1: Gereksiz.
0: Bana doğrusunu çiz dedim. Çizmiyorum dedi. Dosyaları da sildi. Bir daha kapattım Cemine'yi, bir daha yükledim.
1: Bir daha açtım.
0: O zaman oldu.
1: Salak mısın dedin mi tekrar?
0: Dedi, yok demedim.
1: Bir daha demedin.
0: Dermiyorum. Bir daha der miyim? Vallahi bak atar yapıyor ya. Bildiğin atar yapıyor.
1: Çok enteresan ya.
0: Yapmıyorum ya diyor falan.
1: Eskiden yapmazdı bunu.
0: Yapmıyordu. Eskiden yapmazdı. Özür diliyordu.
1: Pardon diyordu.
0: Bir şey diyordu falan.
1: Vay be. O da artık yol şey yapmış ya, kendine gelmiş, toparlamış bir şeyler.
0: Evet evet. Ama daha gerçekçi olmuş böyle.
1: E tabi yani bir salak mısın deyince o da ister istemez insan gibi zannediyor kendini.
0: Evet. Önceden mesela böyle şeyler söylediğin zaman aa evet haklısınız, hata yaptım, hemen düzeltiyorum falan.
1: Hiç sallamıyordu senin ne yazdığın, önemli değildi. Şimdi demek ki önemli.
0: Kapatıp açıp tekrar yapıştırsaydın demiş.
1: Öyle yüzden. Yaptı zaten.
0: Yapmadım.
1: Yapıştırma yapmamış da yeniden yaptırmış.
0: Rapora işte. İhtiyacım vardı, yapmadım o yüzden. Mecburen suyuna gittim. Alem FM Haber Merkezi'ne bağlanıyoruz. Sonra devam.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığı idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Ahbap Derneği soruşturması ise derinleşiyor. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Mahsun Kırmızıgül ifadesinde keşke bunlar yaşanmasaydı, vicdanlar yaralanmıştır dedi. Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor. ABD Başkanı Trump, İran'la iyi görüşmeler yaptıklarını ve bir şeyler olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Türkiye'yi olağanüstü müttefik olarak tanımlayan Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun F-35 satışına karşı çıkmasına ilişkinse kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez dedi. Karadağ, Avrupa Birliği ile müzakereler çerçevesinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkenin vatandaşlarına 1 Kasım itibarıyla vize uygulanacağını duyurdu. Karadağ, 2028 yılında Avrupa Birliği'nin 28. üyesi olmayı hedefliyor. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında 46 kişi kürek sörfü yaparken akıntıya kapılarak sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri 46 kişiyi güvenli şekilde kıyıya ulaştırdı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 85 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olarak 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Günde 8-9 saatlik bir zaman diliminde beslenmenin yalnızca kilo vermeye değil, beyin fonksiyonlarının korunmasına da katkı sağlayabileceği öne sürüldü. Araştırmada 8-9 saat beslenenlerin özellikle hafıza, planlama ve problem çözme becerilerinde dikkat çekici iyileşmeler görüldü.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları bugün başlıyor. Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında yarın saat 21'de deplasmanda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 21 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 5 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: İstanbul ve Erzurum 32, Ankara ve Kayseri 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 41, Adana 38 ve Trabzon 27 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz

0: kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki yarın.
1: Alper sormuş, diyor ki şarkıda Clark çekmek diyor. O ne demek diyor? Onu diyor hocamız bir açıklarsın.
2: Clark çekmek olur. Şudur sevgili Yıldırım.
1: Onun şu. Oğlum onu yayında nasıl anlatacağız biz?
2: Clark. Yayında...
1: Clark.
2: Clark. Ses de gelir ondan zaten. Clark.
1: Onu anlatamam ben yayında.

0: Yaptı Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Vay be ne iyi oldu diyor Ali Desidero. Bağıra bağıra arabada söylediğimiz Yasin Bey. Biz de burada efendim. Çok severiz.
2: Aynı
1: çok
2: şekilde
1: severiz.
2: Ferhat Bey bir fotoğraf göndermiş sevgili Yıldırım. Araç radyosunun ekranını. Ne oluyor beyler böyle şeyler çıkıyor arabada diye. Bizim fotoğrafımız DAP'tan dinliyor.
1: Ha, DAP'tan dinliyor. Kimmiş o kimmiştir?
2: Ferhat 9363 sonu.
1: Ferhat bakayım.
2: Arabada bizim fotoğrafımız buldum. Çıkmış. DAP yayınlarında öyle dijital yayınları aldığınız için arkadaşlar DAP'ı tercih ederseniz bizim fotoğraflarımızı falan görebilirsiniz yayın
1: İstanbul,
2: saatinde.
1: İstanbul, Ankara ve İzmir'de DAP yayınları var. Arabanıza DAP özelliği açıksa bir bakınız efendim. Orada fotoğraflar dönüyor, şarkı bilgisi dönüyor bu arada o da var. Yarın öbür gün videolarımız da oynayabilir. Onu da söyleyeyim türlü videolar.
2: Orada şekilli dönebiliriz orada.
1: Orada bir hareketler bir şey.
2: Koyabiliyor muyuz oraya hareket sevgili Yıldırım? Oraya hareket koyabilir miyiz?
1: İşte ilerleyen zamanlarda hemen
2: mümkün,
1: değil.
2: Mümkün değil mi?
1: Hemen değil mümkün. Daha mümkün. Güzel. Hemen değil hemen güzel. Değil. Ama çok da güzel bakar
2: güzel
1: mısın
2: duruyor. Baksana ne güzel duruyor ya.
1: Bana bak Allah bana bak. Allah. Bana bakar mısın? Bana...
2: Çok iyi değil mi?
1: Bana
2: ya?
1: Bakar mısın? Bak, yazı da koyabiliriz oraya oğlum. Yavrucuğum.
2: Yazı da var.
1: Tabii yazı tabii. Da ekle. Ekleyeyim mi oraya yazı ekleyeyim mi? Ekleyeyim mi yazı ekleyeyim mi oraya?
2: Ne ekleyeceksin mesela?
1: Ekleyeyim mesela ne yazayım söyle bana. Bir cümle söyle oraya yazayım ekranda çıksın.
2: Çok çok şey oldu şu anda ya. Değişik bir şey bulmamız lazım sevgili
1: mesela Yıldırım. Biz bunu akşam yayınında denedik.
2: Oldu mu?
1: Şevval hastaydı. Geçmiş olsun Şevval yazar mısın abi dedi. Yazdık ve bütün şeyde o çıktı.
2: Tamam güzel.
1: Manisa'dayım abi diyor. Manisa'da DAP yok ki diyor. İzmir'in yayını geliyor işte.
2: Oradan almışsınız.
1: İzmir'den alıyorsunuz. Evet efendim. Bir sen cümleyi düşün aklına gelmeyecek belli ki.
2: Gelmedi vallahi.
1: Gelmez. Senin durdu mu durur çünkü.
2: Yok yani gelmeyince gelmiyor.
1: Senin gelmedi mi gelmiyor.
2: Ne yapacaksın? Şey yazalım sevgili Yıldırım.
1: Ne yazayım? Tamam oğlum gelmeyecek uzatma artık. Gelmeyecek tamam belli ya. Geçiyorum. Bir üzüldüm ama neyse. Ver gelsin.
2: Veriyorum sevgili Yıldırım. Müşteri temsilcisi pozisyonu için açılan bir iş ilanı.
1: Ver bakayım.
2: İş ilanında şöyle bir şey yazıyor sevgili Yıldırım. E-ticaret müşteri temsilcisi. Bir sürü şey var. İyi derecede bilgisayar ve sosyal medya bilen, takım çalışmasına yatkın, bla bla bla, sabırlı, sakin bilmem ne. En sonunda da şey eklemişler. 6-7 maddeden sonra. İş görüşmesinde IQ testi yapılmaktadır.
1: Çok iyi.
2: 120 puan altı adaylar kabul edildi.
1: Kabul
2: edilmemektedir.
1: Edilmemektedir. Yani işe kabul edilmezseniz IQ'nuzla ilgili fikriniz
2: var. IQ'nuzla ilgili.
1: Süper bir. Türkiye'de mi bu?
2: Türkiye'de sevgili Yıldırım.
1: Abi her iş yerinde olmalı ya.
2: İstanbul Türkiye'de geçmiş. 46 başvuru yapılmış. IQ'suna güvenen 46 kişi başvurmuş. Peki sonunda IQ'muzun kaç olduğunu söylüyorlar mı acaba ya?
1: İnşallah
2: en azından ölçme parası vermemiş oluruz.
1: Bence bizim ülkede. Bütün mesleklerde bir IQ testi mutlaka olmalı.
2: Yapılmalı.
1: Özellikle medyada. Ben bu konuda...
2: Yıllardır bizim bu en büyük şeyimizdir biliyorsun sevgili
1: evet,
2: yavrum.
1: Evet ben çok çok istiyorum. IQ testi
2: bence
1: olmalı.
2: Bence bir yerden başlanmalı. Buna bir kamuda, devlet sektöründe başlayarak daha sonra özele... Zaten böyle olur ya ilk başta bir devlet
1: abi,
2: tarafından,
1: özelde
2: kamu tarafından...
1: Önce özelde başlamalı bence.
2: Genelde orada yukarıdan denenir böyle sevgili Yıldırım. Ondan sonra özele sirayet eder. Tam tersini yapalım diyorsan ben ayarlayacağım, onu da ayarlayacağım.
1: Ya belli bir IQ'nun altı.
2: Kaç kabul edelim biz radyoda? 80 iyi mi?
1: 20. 20'nin üstü bence okey.
2: Tamam sen yine iyi söyledin. Ben fazla söylemişim ben.
1: Radyo dünyası için 20 iyidir.
2: Tamam.
1: Belki biz de kalacağız bu arada. Yani. Sıradan belki biz de geçemeyeceğiz
2: belli
1: efendim.
2: Belki başaramayacağız, yapamayacağız. 80'in altında, 20'nin altında alacağız. Hmm. Bence ehliyet alırken de yapılsın diyor. Zaten hep yıllardır söylüyoruz.
1: Her yerde olmalı.
2: Her şey için
1: her
2: söylüyoruz.
1: Her yerde olmalı.
2: Ehliyet alırken, taksicilik yaparken. Ondan sonra her iş kolunda bunu uygulayabilirsin.
1: Ya her. Yani bu ne oldu? Sena bir şey söylüyorsunuz.
2: Beyler programı çok bırakıyorsunuz yüksek... diyor.
3: Çok yüksek çıkarsa da kabul edilmesin. Ya sen buraya fazlasın densin mesela.
2: Ha kovulsun. 130 IQ mu olur?
1: Yeri geldiğinde salağa oynamayı bilmeli yani. Öyle mi yani?
2: Baktın sınavın çok iyi geçiyor. Son iki soru yanlış.
1: Yanlış. Bilerek yanlış işler.
2: Bilerek yanlış işler.
1: Kimi yani?
2: Full çıkarmaya çalışma. Kamuda zaten KPSS... Ya IQ testi diyoruz ya. KPSS değil...
1: Bunu yayında okuyamazsınız ama ben bunu... Anladım, tamam.
2: Okuyamaz mıyız
1: gerek
2: gerçekten?
1: Ya, okumaya gerek yok. Böyle bir şey Yusufeciğim. Gerek yok şimdi.
2: Evlilik muayene istasyonu olsun diyor. Aynı şekilde IQ ile alakalı.
1: Bence yayında bir solo test çözün diyor.
2: Onun şeyleri neydi ya? Dur bakacağım Allah aşkına dur. Solo test. Görselini bulabilirsem solo testin orada çünkü ahmak mahmak gibi saçma sapan şeyler vardı. Ben buldum
1: solo
2: galiba.
1: Solo test neydi ya solo test?
2: Ha, böyle minik minik böyle şeyleri
1: tamam.
2: Geçirme bak şimdi.
1: Mini huniler böyle değil mi?
2: 50 puan. 7 piyon kalırsa aptalsın sevgili Yıldırım. 6 piyon kalırsa tecrübesiz. Hatırladım. 5 piyon kalırsa normal. 4 piyon başarılı. 3 piyon kurnaz. 2 piyon zeki. 1 piyon bilgin. 8 piyon kalırsa beyinsiz.
1: Mi oluyor?
2: Beyinsiz oluyormuşsun.
1: Çocukken çok oynardı. Yuvarlak değil mi?
2: Yuvarlak. Evet yuvarlak. Kırmızı ya da mavi artık hangi renkte hatırlamıyorum da renkler öyleydi galiba solo test. Evet. Vay be. Şimdi onu şekilli ahşaplarını yapmışlar. Daha çok para almak
1: adına. IQ düşükler ne iş yapacak demiş.
2: IQ düşükler?
1: Yani fenomen olabilir. Şeyde Instagram'da fenomencilik belki.
2: Abi YouTube'da kanal açılabilir.
1: YouTube'da kanal açılabilir.
2: Arkadaşlar nasıl IQ'm 70 diye anlatırsın.
1: IQ'mu nasıl bilerek 70'e çektim?
2: Part 1. O kadar.
1: Devamı part 1.
2: Part yok. Bir de bitti.
1: Yani IQ'su düşüklere çok işi var ya.
2: Yok yani.
1: Çalışana işi var.

0: çalışılabilir yani.
1: Yapılabilir, yapılabilir.
0: Kabul etmeyelim. IQ'muz düşük de kabul etmeyeceğiz. Çalışacağız.
1: Umut abinin abonesi kaç oldu Instagram'da? Kaç oldu yavrum?
0: 17.
1: Allah bereket versin.
0: Allah bereket versin.
1: Deneme sürecinden sonra yalnız aboneliklerimizi iptal edelim.
0: Yani onları göreceğiz. Abone şu an bir şey paylaşmıyorum. 14 gün bekliyorum.
1: Hazır mıyız çocuklar?
0: Hazırız.
1: Arka taraf elleri göreyim. Çok güzel, bravo.
0: Şöyle.
1: Evet, evet. Şu.
0: Şu ya. Şu. Çok kolay. Şu. Çok kolay. Şu.

yarın mı var? Hesapla kitapla varın mı var? Bağırmadan, lafın mı var? Ağındalar, kaderin korkmuşlar lağımdalar.

0: dünyanın karasına renk.
1: Fatih Bey oğlum 3 yaşında sticker hastası, evin her yeri sticker, artık arabaya heves, ha, sticker seti sticker istiyorum seti. Diyor. NK Saraçoğlu Senacığım, halledelim yavrucuğum sana. Hemen sabitledim oradan şey yaparsınız.
2: Aldık sana. Sevgili Yıldırım, ya bu IQ testi beyler, IQ'muz o kadar da düşük değil falan diyor dinleyicilerimizin. Tükülük problemimiz diyor IQ ile alakalı diyor, daha IQ, çok duygusal daha o tarafla diyor. Hmm. Ama ben dün bir tane şey seyrettim sevgili Yıldırım, YouTube'da denk geldi önüme, bir short geldi. 50'nin %50'si kaçtır diye bir halkın içine giriyorlar.
1: 50'nin %50'si
2: kaçtır diye. Bir aç videoyu.
1: Küfür yok değil mi?
2: Yoktu, öyle hatırlıyorum.
1: Dur bakayım.
2: Varsa da şey yaparız ya.
1: 50'nin %50'si.
2: Üstüne bağırırız. Lalalala yaparız. Dur bakayım. 50'nin %50'si diye çıkar. Muhtemelen çıkar. Sana da çıkar.
1: Bakayım hemen, dur bakayım.
2: Ya şöyle şimdi bir anda görünce valla aklıma gelmedi.
1: Dur bakayım efendim.
2: 50'nin %50'si kaçtır?
3: 50'nin?
2: %50'si.
3: Ya 50'nin %50'si kaç olacak? 5 değil mi?
2: 5 midir?
3: Evet.
2: Nasıl bulduk sonucu?
3: Ben öyle diyeyim yani 50'nin şeyi.
2: 50'nin...
1: Tekmiş bu, tek videoymuş.
2: Ha bir sürü vardı.
1: Hmm.
2: Bak şurada bir tane short da var, devamlı sürekli devam eden.
1: 50'nin %50'si kaçtı?
2: 50'nin %50'si kaçtı?
4: 50'nin %50'si. 50'nin %50'si Şengül.

0: anda şu an.
1: Bir arkaya dönme var abi.
2: Yanında arkadaşı var. Şengül.
1: Bu sokak röportajlarında ne sorsam bir arkaya dönüp
2: hemen yanındakini çekme var.
1: Yani düşün. Ya bir tanesi çok efsaneydi bu sokak röportajlarında. Gerçekten başkasının adını utanmak var ya. Diyor ki Atatürk'ün soyadı nedir? Bir arkaya dönme var.
2: Bir bak yanında biri var mı?
1: Kemal. Neydi? Bir arkaya dönme var ya bir. Bir böyle bir Şengül. Ya,
2: mikrofon gelince heyecanlandım.
3: %50'si. 250 mi eder?
4: 50'nin %50'si kaçtır?
3: 50'nin %50'si. 50.
1: Soruyu tekrar edip bir zaman kazanma. 50'nin. 50. Ha 50 ha, desene abi.
2: %50. Ha, evet.
3: 5.
4: Sence 50'nin %50'si kaçtır abla?
3: 50.
4: 50'nin.
1: 50'nin %50'si 50'dir. Ulan zor soruymuş hakikaten.
2: Zor ama zor yani bir zor, anda zor. Sorunca şey
1: bir yapalım. Anda bana da sorulur ben de kalırım yani.
2: Şoka uğratır adam.
1: Abi.
2: Durup dururken tak mikrofon geliyor 50'nin %50'si.
1: Sevgili dinleyiciler fikri olan varsa bize yazsın ya 50'nin %50'si kaçtır?
2: Çünkü şey arıyorsun sevgili Yıldırım lan gene başka ya bir şey
1: arıyorsun. Kesin bir şey var kesin ya 25 şey var. Değildir abi.
2: Kesin bir şey var. Yarısını soruyor olamaz. Yarısını soruyorsa niye şey var sokağa yani?
1: Bir şey var yani. Evet ya o videoyu ben de izledim demiş Osman. Hangi videoyu efendim?
2: Bu herhalde şu bahsettiğin şeyi mi?
1: Şu Atatürk'ün soyadı nedir?
2: Evet evet az önce söylediğin.
1: Ya, çok utanmıştım o videoyu izlediğimde. Böyle videoları da kapatıyorum hemen ya. Başkasının adına utanınca. Kötü hissediyorum kendimi. Sokak röportajına hiç denk gelmedim. Bunları kime soruyorlar? Efendim bunu genelde Bakırköy sahilde yapıyorlar. Ya da Bakırköy meydanda yapıyorlar.
2: Bakırköy meydanda çok yapılıyor.
1: Evet Taksim'de de çok
2: ben
1: yapılıyor.
2: Ben hemen bir röportajcı görünce kulağıma telefonu alıyorum. Çok işim var pardon.
1: Sen orada oturuyorsun değil mi?
2: Düşeceğiz çünkü biz de düşeceğiz ekran ya. Ya bir gün çıkacağım böyle. Bir gün düşünüyorum sevgili Yıldırım.
1: Cemil olabilir mi de geç ya.
2: O tarz olur. Bir şey yapacağım bir gün düşünüyorum. Evet. Evinin %50'si 5 kere.
1: Şengül.
2: Gel kız neredesin?
1: Sokak. Oğlum biz de bir sokak röportajı yapalım ya. Ya da binada yapalım abi.
2: Binada ne sor? Bir şey sormak
1: sorularımızı
2: için.
1: Dinleyicilerimiz bulsun. Halka soralım.
2: Ha burada.
1: Halka sor. Sevgili dinleyiciler bugün çekelim o videoyu ya.
2: Çekelim.
1: Halka soracağımız
2: soru. Bize ses yeter ya videoya gerek yok.
1: Oğlum olur mu
2: abi
1: Instagram'a?
2: Abi şimdi burada görünecekler insanlar.
1: Ya bir şey olmaz ya o. Ya
2: ben gelmem abi ya.
1: Röportaj soruları.
2: Sesli.
1: Yahu niye korkuyorsun ya? Görüntülü. Instagram'a atarız.
2: Tamam.
1: Ama bize röportaj soruları lazım.
2: Güzel sorular.
1: Halka ne soralım? Ya. Güzel sorular istiyoruz.
2: Güzel sorular.
1: Evet.
2: Şirkette ne
1: i̇lginç,
2: soralım?
1: İlginç sorular
2: şirkette
1: olsun.
2: Şirkette soralım.
1: Şirkette soracağız efendim insanlara. Bize bir sorular bir yazasınız. Bir bakabilir miyiz bir? Çocuklar tarayalım bir.
2: Kafayı tarayalım.
1: Evet. Röportaj soruları gelmeye başladı. Kıkırdak ne demek diye sorun demiş. Yok.
2: Yani.
1: Beni anladın.
2: Yani.
1: Aldım
2: yani.
1: Seni.
2: Çok fazla bilgi içeriyor sanki.
1: Evet değil.
2: Kana rengini veren madde nedir?
1: Kana rengini veren madde. Yaz. Fenacığım kana rengini veren madde. Bir yarışmada ikinciyi geçen kaçıncı olur?
2: Yaz.
1: Klasiktir bunlar.
2: Yaz bunu da yaz. Yaz. Üşüyen fil ne yapar yaz.
1: Üşüyen fil ne yapar?
2: Evet.
1: Beşi beş kuruştan beş elma kaç para eder?
2: Hadi bakalım. Yaz onu da. Beşi beş kuruştan beş elma kaç

0: Kahverengi ne renktir? Bunu sen sor. Bugün şirkette bir röportaj yapacağız. Herkesle yapalım. Önümüze gelenle yapalım.
1: Önümüze gelenle yapalım.

0: Bize 3 tane gezegen ismi sayar mısınız? Bunun videosu vardı, hatırlar mısın bilmiyorum.
1: Vardı.
0: Venüs, Uranüs. Hatırlıyor musun?
2: Hatırlamaz mıyız, evet, tabii ki?

0: 80 milyon lira 80 milyona dağıtılırsa kişi başı ne kadar düşer?
1: Yaz.
2: Çok iyi soru.
0: Bu harika bir soruymuş.
1: 80 milyon TL.
0: 80 milyon lira 80 milyona dağıtılırsa kişi başı ne kadar düşer? Ulan müthiş soru ya. Bıngıldak nerededir?
1: Güneyde Anadolu çıkması için.
0: Bıngıldak vücudumuzun neresindedir?
1: İşaretle gösterecekler sevgili.
0: Senacığım yazdın mı? Çok mu hızlı gittik?
1: Yazıyor.
3: Bıngıldak vücudumuzun.
0: Sena'nın bugün morali bozuk.
1: Para mı sağlık mı? Onu da olmaz.
0: Canı sıkın kızımızın. Bugün çözmeye çalışıyoruz. Az önce de annesi aramış kızım iyi misin diye. Anacığım dinliyor mu?
3: Evet dinliyor. İyi misin diye soruyor. İyiyim anneciğim. Hiçbir şeyim yok.
0: Ya biz arada zorbalıyoruz kızını böyle. Anneciğim sen şey yapma. Bize emanet. Bir tane daha.
1: Bakıyorum. Bir, ne kadar çok şu demir pamuk şeyi geldi ya.
0: 536-901-8902 radyonun WhatsApp hattı. Şirkettekiler programı dinliyorsa ne olacak? Ya dinlesen olur bu ya. Soruların cevabını biz de bilmiyoruz.
1: Öğreneceğiz biz de öğreneceğiz.
0: Ya biz de öğreneceğiz.
1: Eşek kaç vitestir?
0: Geçtik. İnsanın böğrü nerededir?
1: Böğrü.
0: Bu da olur.
1: Böğrüme öküz oturdu.
0: Ne diyorsun olur mu?
1: Yani.
0: Alma istemedin.
1: Geçelim.
0: Sen yani diyorsan hayır diyorsun.
1: Geçelim geçelim. Arkandaki duvarın rengi nedir?
0: Bir sayının yarısı dörtse tamamı kaçtır?
1: Yaz.
0: Yaz güzelmiş.
1: Yaz. Bir sayının yarısı dörtse

0: Oğlum ne sorular geldi ya. Bazen okuyamayız ama bazıları çok iyi.
1: Ya bu limonun yarısı çok komik değil mi ya?
0: Limonun yarısı kaçtır? Meşhur soru.
1: Ne meşhur? Bir de akraba soruları da olabilir. Halanın erkek kardeşi neyin olur diyor.

0: Senacığım bir kardeşimiz var 46-34. Ona sticker gönderebilir misin? Evet, bulamayacaksın muhtemelen. Ben fotoğrafını çekeyim, dur.
1: Gecelere çok kalabalık,
0: dur dur dur. Baksana neler anlatacak. Yürü hadi yavrum yürü. Boyuna posuna kim bakacak? Dünden önceki gün perşembe ise bugün nedir?
2: Olur,
0: güzel.
2: Olur,
0: güzel.
2: Yazalım, onu da yazalım.
0: Ya bence bunu bak, bunu...
2: Hepsini mi soracağız bunların tek tek?
0: Şöyle yapalım. Şöyle, yok, bir kişiye sormayalım.
2: Değil mi? Dağıtalım.
0: Haftada bir gün şirkette röportaj günü yapalım. Bak vallahi.
2: Sorularımız da hazır ya.
0: Sorularımız da hazır.
2: Hazır.

0: lazım değil, biliyorum.
1: Kaan sormuş bir tane, bunu soralım mı?
2: Ney bakayım?
1: Bir adam yağmurda şemsiyesiz yürüyor ama saçının tek bir teli bile ıslanmıyor. Neden?
2: Söyleyecek misin? Yoksa
1: sen bir, saklayacağım mı? Cevabın var mı senin?
2: Yok.
1: Sena, senin var mı?
2: Adamın adıyla ilgili bir şey var değil
1: yok,
2: mi?
1: Yok değil.
3: Kel mi?
1: Kel, doğru. Ha, bu soruyu soramayız artık, geçti bu soru. Güneş ayın etrafında dönerse ne olur? Bu çok güzel. Bunu soralım mı?
2: Soracağız. Cevabı ne diyeceğiz buna? Bir cevapları söylemeyeceğiz değil mi? Aynı şeydeki gibi. Sokak röportajında
1: cevap yok abi, cevap vermiyoruz.
2: Sadece kaç taraf ne derse.
1: Evet, o kadar.
2: Bir at bir beygirse beş beygir kaç attır?
1: Güzel. Bir at beş beygirse...
2: Bir at bir beygirse...
1: Pardon, bir at bir beygirse...
2: Beş beygir kaç attır?
1: Ne biçim soru bu ya? Ne saçma bir soru. Tamam, hadi dönüşte devam.
2: Tamam.
1: Çok güzel sorular var. Bugün şirkette röportaj yapacağız. Görüntülü. Instagram'dan da Alem FM'i takibi alınız. Bu röportajı orada yayınlayacağız. Bir aksilik olmazsa. Yani bizim yeri yayınlamayız derse biz kendi hesabımızda yayınlarız.
2: Önlüyoruz biz.
1: Ne yapalım?
2: Hikaye bir şey çıkarız yani.
1: Aradan sonra buradayız efendim. Mutfak.

0: astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
0: Ben öğretmen olacağım.
2: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibisin.

0: Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Tamam,
1: emlakçıyım ben.
0: Emlakçısın. Yunan emlakçısın tamam. Sen. Zanim.
2: Zanim.
0: Kolay gelsin.
2: Merhaba komşu, hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Ben camda ilanı gördüm de bir
2: evet, komşu.
0: Arazi var 5 dönüm. Doğru mu?
2: Doğrudur, 5 dönüm arazimiz elimizde.
0: Ben talibim, bunu almak istiyorum.
2: Yalnız Türklere vermiyorlar. Kuzum.
0: Neden Türklere vermiyorsunuz?
2: Bak keşke versinler. Bu diplomasi yok mu? Hep bizimizden ayıran bunlar komşu.
0: Ama param hazır, şey hazır. Nasıl yaparız peki? Ya ben hakikaten almak istiyorum. Manzarası sana çok hoşuma gitti. Buraya
2: çok güzel, başka toprak. Dede ağaçtan vereyim kuzum.
0: Ay yok dede. O zaman şöyle
2: yapalım. Selanik'ten vereyim.
0: Yok şöyle yapalım.
2: Atamın köşküne böyle bakar.
0: Sen bir roman oldun.
2: Ben Edirne'den göç ettim.
0: Hakikaten mi?
2: Edirneliyim aslında ben.
0: Versen o zaman.
2: Az önce demin Yunan vardı bir tane. Yorgo buradaydı ya. O duymasın diye. Bak gitti Yorgo şimdi. Tamam beraberiz be.
0: Sat bana çağırsa
2: ya. Ben ayarlayacağım sana, merak etme.
3: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de. Alem FM'de.

0: Pamuk gibi olduk pamuk.
1: Ne güzel geldi be.
0: Vallahi ben de pamuk oldum be.
1: Hiç giresim gelmedi biliyor musun? Şarkıyı böyle sonuna kadar.
0: Abi şarkı bitti diye girdim. Dinlemek ben de zaten.
1: Dinlemek böyle enstrümanıyla, müziğiyle, her şeyle. Şey.
0: Ama Gülay da okumuş bir oğlum.
1: Okur.
0: Okumuş.
1: Okur.

0: Bizim canımız ciğerimiz çok kıymetli bir kardeşimiz var. Siz de tanıyorsunuz esasında onu. Erol Halat'tan bahsediyorum.
1: Erol Halat.
0: Erol Halat.
1: Eskiler bilir.
0: Eskiler iyi bilirler. Eskiler Erol bilir. Halat'ı. Bağlamasıyla bize şarkılar yapar gönderirdi. Bizim diyalogumuz öyle başlamıştı. Böyle kardeşimiz gibi severiz Erol'u.
1: Böyle Ankara'da.
0: Kapı komşu olmasını istediğim nadir insanlardan biri.
1: Sasıyla çıkıp gelse sürekli değil mi?
0: Erol'un eşinin Kübra'nın doğum günüymüş. Kutlayalım buradan.
1: Kutlayalım. Kübra doğum günü kutlu olsun.
0: Çok şanslısın Kübra'cığım. Çok güzel bir adamla evlisin gerçekten.
1: Gayet kral bir adamdır.
0: Gayet kral bir adamdır. Gözün kapalı herhangi bir ülkeye kral ilan edebilirsin. Yani. O orayı çekip çevirir.
1: Aklın geride kalmaz.
0: Erol Halat. Canım ciğerim. Çok öperiz. Var
1: bak,
0: olsun.
1: Bilenler yazıyor.
0: Neyi yazıyor? Erol'u mu?
1: Erol'u.
0: Bakayım. Vallahi bilmez biliyorlar. Bilmez miyiz? Abi Erol'un bayağı fanı varmış ya.
1: Hatırlıyorlar
0: ya. Şuraya bak ya.
1: Çok eskidir yani. Erol dediğimiz kişiyi en son burada gördüğümüzde 2021'di yıl.
0: Çok eskiydi ve hatırlayan var.
1: 2020-21 gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam.
0: Vay be. Peki sorular geldi, çok teşekkür ederiz. Çok güzel sorular var. Ayıkladığın bir iki tane varsa onları ver ama.
1: Yok tamam, hepsi güzel.
0: Çok güzel, yeter.
1: Aldıklarımızın hepsi on numara.
0: Tamam. Abi iyi de bir de Kübra'ya sormak lazım demiş.
1: Erol'u Kübra'dan dinleyelim. Bir röportaj yapalım.
0: Canım Erol. Peki hadi son haberler bitiriyoruz.
1: Hadi verelim bakalım.
0: Ver gelsin.
1: Kız isteme töreni öncesi gerginlik yaşandı.
0: Ne oldu?
1: Gelin adayının kız kardeşi kapı açma parası olarak 50 bin lira istemiş sevgili Yıldırım.
0: Ne normal.
1: Damadın 50 bin lirada bir şey yok abi. Ve erkek tarafı tepki gösterdi. Bu sırada erkek tarafı yağmur altında ıslanıyor kapıdan içeri giremediği için. Gelinin kız kardeş de tepki gösterdiğine demiş ki ben can parçamı veriyorum. Olacak o kadar. Nedir 50 bin lira demiş.
0: 50 bin ne oğlum hakikaten ya.
1: Islanacağınıza.
0: Ne paralar isteniyor, ne paralar.
1: Bu da modern başlık parası.
0: Evet.
1: Modern hali.
0: Can parçamı veriyorum.
1: Can parçamı veriyorum. Kardeşi annesi değil bak kardeşi.
0: Kardeş der kardeş, zaten buna anne baba demez.
1: Can parçamı veriyorum diyor. Altta bir yorum var. Videoyu izleyemedim beyler. Kız ne satıyor ya?
0: Hocam siz vermiş miydiniz parası?
1: Verdim sevgili Yıldırım. Neydi? Bir şeye oturma sandık.
0: Sandık oturma parası.
1: O öyle bir şeydi galiba. O klasik var da çeyize oturma sandığı.
0: Ne verdiniz sayın hocam?
1: Vallahi hatırlamıyorum ama bugünün parasıyla 200-300 gibi bir şeydi.
0: 200-300 ney?
1: TL. TL.
0: Ya saçmalama lan 200 lira şey mi olur?
1: O da uzun pazarlıklar sonucu. 4 gün sürdü pazarlıklar.
0: Düğünü erteledik.
1: Düğünü erteledik. Yıldılar artık yıldılar. Kim varsa küstü.
0: Valla bizde de
1: sömürün erkeği sömürmek her yerde sömürün her yerde.
0: Bizde de benim kendi halalarım yaptı halalarım.
1: Bak, senin için mi yaptılar?
0: Hayır ekranın tarafına geçip.
1: Aa.
0: Tabii canım tabii. Açmayız kapıyı. Şaka hala ya. Diye koynumda yılan beslemişim yılan.
1: Vay içimizdeki İrlandalılar.
0: Tam İrlandalılar. İnanılmaz. Açmadılar bir de.
1: Halaya bak karşı tarafa geçti.
0: En son kravatımı verdim ya. Aldım kravatımı aldı ya.
1: Kravat mı?
0: Kalmadı bir şey kalmadı.
1: He verdikçe verdim.
0: Verdim o her şeyi verdim.
1: Aa.
0: Hala onu ödüyorum. Sena evlendiğinde yapar mısın? İster misin böyle bir şey olmasını? Bu örf adetin yürümesini ister misin?
1: Tabii güzel olur.
2: Yok.
1: Güzel yani. Olur. Ya yok diye bir şey yok Sena. Küçük İstemiyor de olsa bir meblağ ya. Hani maksat geleneği yere illa 50 bin 100 bin isteyeceksin diye bir şey yok. 5-10 bir şey ateşlesin ya.
2: Ya öyle olur.
1: Aynen öyle bir şey yani. Öyle bir şey.
0: Ha böyle 50 bin 100 bin lira istemiyorsun.
2: Yok öyle istemem. Benden çıkacak yani.
0: Gerçi gelin istemiyor. Onun
1: etrafında kardeşi istiyor.
2: Yok yancılar istemez istiyor. Zaten o yüzden ben bu halde. Bizimkiler istemez.
0: Niye istemiyorlar ya?
2: Bilmem istemezler.
1: Al da git yani, alın da gidin gibi.
0: Al paraya gerek yok siz alın da alın.
2: Damat kaçacak.
1: Ben üstüne vereyim gibi.
0: Abi ne parası ya sen şu bini al.
1: Kestirmeden git kestirmeden.

0: Halam yazmış bana, dinliyormuş.
1: Yazmış mı? Evet, yazmış evet. Mı? Boyun devrilsin yazmış
0: mı? Biz kız tarafıyız, koçum yazmış.
1: Aa, hala aynı fikirde.
0: Yılan abi, yılan işte. Ne
1: ya
0: olacak,
1: inanılmaz
0: yılan.
1: Hala aynı fikirdeler ya. Ne yaptın sen bu insanlara? Biraz kendini sorgulasan mı acaba?
0: Ya ne yapacaksın işte?
1: Biraz külah kasketi önümüzde koymanın zamanı geldi mi Fatih Bey?
0: Akraba böyledir oğlum.
1: Akraba.
0: En ihtiyacın olduğu anda karşına çıkar.
1: Karşı tarafa geçer bir geçer, de. Karşına geçer, çıkardı geçer. Karşı tarafa geçer. Daha da güçlendirir yazıklar düşmanı.
0: Var olsun.
1: Vay vay vay.
0: Bizimkiler de 1000 lira istemişti diyor. Geçen sene verdim diye. Hiç uzatmadım.
1: Geçen...
0: Bin lirayı da ver yani artık.
1: İyi yapmışsın.
0: İstediler verdim abi.
1: Çünkü uzattıkça daha da uzar. 1000 lira artar.
0: Peki bizim örf adet geleneklerimizde kız isteme işlerinde, düğünde, nişanda vesaire en sevdiğiniz adetimiz nedir diye bir soru atayım ortaya.
1: En sevilen adet.
0: Bu dinleyicilerimize bir
1: para
0: soru.
1: Para vermek dışında mı yoksa o da dahil mi? Fark
0: o da,
1: eder
0: bu
1: mi?
0: Da dahil ama onu konuştuk.
1: Ha, onu konuştuk.
0: Onu konuştuk. En sevdiğiniz adet nedir sevgili dinleyiciler? Yani bu adetimizi seviyorum, bu örfümüzü seviyorum dediğiniz ne var?
1: Kesin bohça açma. Bohça açma sevgili Yıldırım.
0: Bayılırsın.
1: Biliyorsun gelir kız tarafı. Ailesi hep beraber de, buyurun don.
0: Buyurun don mu?
1: Buyurun don.
0: Gerçi donlar da sergileniyor.
1: Damada aldığımız don.
0: Bakın şuna.
1: Bakın şuna.
0: Kadife.

0: Beşli bir yerde. Pamuk, %100 pamuk.
1: İşte koltuk altı jelleri, jiletler.
0: Terlik, giyen terlikler.
1: Kızımıza soralım tabii önce. Sena'cığım, en sevdiğin örf adetimiz. Bugün Sena suratsız sevgili. Bir derdi var, anlatmıyor bize. Söyle yavrucuğum.
2: Ayakkabının altına isim yazıyoruz ya. Ha. Ben onu çok seviyorum.
0: Güzel. Evet. İlk kim silinme, ismin silinmesi muhabbeti.
2: Evet, çok güzel.
0: Bizde diyor şey diyor, yumruk diyor. Damada yumruk diyor. Ha, en vurma, sevdiğimiz adet vurma odur diyor.
1: Kına çok
0: kına,
1: gelmiş.
0: Kına yakmak.
1: Gelin çıkmadan önce çalan zurna ve zurnacı dayı. Hiç orada değiller, biliyorsun değil mi? Ruh olarak orada yoklar. Değiller,
0: yoklar. Parasına bakıyor.
1: Parasına adam bakıyor yani.
0: Bitsin alsak mangırları.
1: Suratta default bir ifade.
0: Sadece çalıyor. Sadece çalıyor.
1: O kadar yani.
0: Damadı yalağa atmaya bayılıyorum diyor.
1: Yala, o neymiş ya?
0: Yalak dediğimiz hayvanların su içtiği büyük bir havuz gibiymiş. Oraya mı atıyorsunuz? Evet. Aa, düğün yemeği çok severim diyor.
1: Ben diyor bizim örf adetlerimizde en sevdiğim... Ha. Tamam, bunu geçtim.
0: Tavuk alma ne? Herkes tavuk alma yazıyor. Şunu açın ya bir.
1: Tavuk alma nedir ya?
0: Tavuk alma. Biliyor musun?
2: Tavuk gecesi gibi bir şey. Tavuk yiyorlar, tavuk yiyorlar orada.
1: Bu kadar mı? Evet.
0: Tavuk alma de diyor mu?
1: Tavuk al, tavuğu aldım, tavuk yedik. O kadar.
2: Tavuk gecesi gibi. Ben yanlış bilmiyorsam göçmenlerde oluyor. Balkan
0: tavuk gecesi. Yani yemek için aslında. Evet. Bir şey değil. Tavuk almak, satın alıp herhalde pişiriyor musun? Ne yapıyorsun?
1: Kız isteme merasimi güzel de eski usul, organizasyonsuz falan olacak diyor. Böyle iptidai koşullarda diyor böyle.
0: Zor şartlarda mı ne?
1: Evet evet, yani ekstrem bir şey olmasın diyor. Nasıl ya? Bir tane çiçek, çikolata, bu kadar.
0: Kalabalıkla gidilmesin.
1: Bir aile.
0: Yani.
2: Damadın çorabına falan bakılıyordu ya çok eskiden. Beyaz çorap giyiyordu damat, altına bakıyordu.
1: Bu ne abi, ben bunları hiç bilmiyorum. Ha.
0: Ben de yok.
2: Böyle zor bir düğün veriyorlardı, çöz damat diyorlardı. Tam ben de var onlar demek.
0: Bak onlar başka şeyler demek ki.
1: Sen hangi kabileye aitsin ya? Neler biliyorsun Sena, neler biliyorsun?
2: Zor bir düğün verirler, damadı çözebilecek mi?
1: Evet. Eğer onu açarsa sabırlı mı yani?
2: Yani sabırlı, iş bitirici.
1: Bak ilginçmiş. Kız sen nereden biliyorsun bunları?
2: Bizde vardı, Karadeniz'de var.
1: Davul zurna sırasında para atıp çocukların koşması. Nur Hanım yazmış efendim. Bu da çok güzeldir ya.
0: Tavukla alakalı bir sürü farklı şey var ya. Bursa'nın adeti tavuk diyor alma. Kınadan sonra yapılır gece. Pişmiş tavuk verilir gelin tarafına diyor.
1: Hmm.
0: Sonra canlı tavuk alıp boynuna kravat
1: gibi bağlama mı var?
0: Takılır, kapı kapı gezilir tavuk.
1: Bu güzelmiş. Abi boynunda canlı tavuk var.
0: Canlı tavuk, kravat gibi takıyorsun, kapı kapı geziyorsun. Şey istiyorsun işte akşam.
1: Geldim. Buyurun.
3: Merhabalar.
1: Bu ne abicim, boynundaki nedir ya?
3: Tavuk alma şey, biliyoruz, tavuğumuzu gezdiriyoruz. Adetimiz.
1: Deli misin desin ya?
3: Dur kızım dur, sakin.
1: Ne istiyorsun? Damat mısın sen?
3: Evet, damadız, damadız. Geleneklerimizi yerine getirmek için, akşam yemeği için sizden de küçük bir parça bir şey. Çabuk verin, yumurtladı yumurtlayacak.
1: Abi bir kafanızı hayal etsenize, kapıda boynunda tavuklu bir adam.
0: Ya da boynunda kravat olan tavuklu bir adam.
1: Ya da boynunda tavuk, tavukta kravat var.
0: Tavukta kravat.
1: Öyle bir adam.
0: Öyle değişik bir tip. Çömlek kırmak. Evin önünde, kız istemedi herhalde ya da başka bir şeyde çıkartırken.
1: Gelin arabasını çıkarttırmamak bulunduğu yerden.
0: Ha, aynı işte mangır.
1: Mangır.
0: Mangır. Sipali.
1: Ateşli bir şeyler. Tavuk alma olayına YouTube'dan bence bir bakın diyor. Reklam arası bakacağım olaya.
0: Hocam ben de merak ettim.
1: Düğünün en cahçaflı, en milletin coşmuş oynuyor olduğu anda müziğin durup sazın teli koptu diyerek damattan para almak.
0: Oo, düğünde bir de.
1: Bu oluyor ya. Buna ben çok denk geldim. Kadar damadı. En zirve anda böyle.
0: Dınk diye gitti.
1: Ya gitmiyor aslında.
0: Ya işte,
1: yani,
0: işte yani yalandan.
1: Fake atıyor, yalandan mangırı bekliyor.
0: Her şey de damattan, her şey damattan. Adam bitmiş ya. Bitmiş artık, bitmiş. Pastanın bıçağını getiren abi de öyledir mesela düğün salonuna.
1: Söğüşleme derdinde herkes.
0: İşte herkes söğüşleme.
1: Ateşle.
0: Adam ölmüş zaten.
1: Adam zaten.
0: Adam geceyi, adam geceyi çıkartamayacak.
3: Parayı düşünmekten.
1: Kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Mutfak

0: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
4: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
5: Reklam.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
8: Veda zamanı, bitiriyoruz. Sena, kendine geldin mi canım benim?
9: Geldim abiciğim.
8: Programın sonuna geldik. Hazır kendine gelmişken hatırlatalım.
10: Seni daha da kendine getirelim.
8: Kıymetli dinleyiciler, ayın 1'inde Kahramanmaraş'tayız. Sizleri de bekliyoruz. Bekleriz efendim. Peki Kahramanmaraş'ta ne oluyor sayın hocam?
10: Kafum fuar alanı sevgili Yıldırım. Uluslararası geleneksel Kahramanmaraş fuarına biz de davetliyiz. 1 Ağustos Cumartesi günü 16-18 saatler arasında özel bir Kafa Açan Uzman yayınını ifşa edeceğiz.
8: İfşa değil, iştirak edeceğiz.
10: İştirak de değil.
8: İcra edeceğiz.
10: İcraat.

0: Serdar da gelecek. Onu da altını çizelim efendim. Beni de söyleyin arada diyor. Serdar da gelecek Kahramanmaraş'taki canlı yayına. Ama tabii yayına almayacağız onu.
1: Ücreti mukabilinde elbette ki katılabilir.
0: Yayına almayacağız ama sahnede o da bizle beraber olacak.
1: Evet, yayın sonrası küçük bir sahne performansımız.
0: Minik.
1: Dinleyicilerle çok tanışma, şey oraya gelenlerle konuşma, görüşme adına gerçekleştireceğimiz harika içerikleri olan...
0: İfşalar.
1: İfşalar.
0: Uğur Derin Dondurucu'nun kampanyası devam ediyor bu
1: devam
0: arada.
1: Devam ediyor. 31 Temmuz'a kadar devam ediyor.
0: 31'ine kadar devam.
1: Az kaldı, elinizi çabuk tutun.
0: Bu arada tüm ürünlerde anlaşmalı bankalarda 9 ay varan taksit fırsatı da var.
1: Onu da söyleyelim.
0: Sevgili dinleyiciler. Klima alanları mesela 12'lik klima aldınız ya 9.545 lira değerinde susebili. 18'i 24'lük klima alırsanız büyük ölçekli onda da 12.610 lira değerinde bir
1: susebili
0: var.
1: Hediye ediliyor Uğur tarafından.
0: Bir de büyük hacimli buzdolaplarında da 16.425 lira değerinde derin dondurucu.
1: Ücretsiz hediye var. Yine Uğur'da.
0: Bir de Ankastre ocağınızı ve fırınınızı alırsanız 9.170 lira değerinde. Davlumbaz'da
1: yine hediye.
0: Elinizi çabuk tutun.
1: Çeyizciler bakın yaz ayındayız. Kaçırmayın fırsatı. İki al bir öde kampanyası.
0: 31 Temmuz'a kadar susmanı bekledim. 31 Temmuz'a kadar süreniz var.
1: Taksit 9 aya varan imkanlar.
0: Oğlum yeter artık ya.

0: Veda ediyoruz. Akşam 18'de ben tekrar buradayım inşallah, bir aksilik olmazsa. Radyonuzu sosyal medyada bulabilirsiniz, radyonuzu. Nasıl?
1: Alemfm.com.
0: Oğlum iyi misin sen? Fatih. Bu ne hareketler
1: çok,
0: ya?
1: Müzik çok iyi bak. Bir şey diyeyim mi? Müzik çok iyi. Neden biliyor musun? Bel ritmiyle, kol ritmiyle beraber çok iyi hareket ediyor. Versene bir tane.
0: Allah Allah.
1: İnanılmaz böyle bir
0: tamam artık, yeter.
1: Katılımcı
0: yeter
1: müzik.
0: Yeter artık. Allah Allah.
1: Yeter.
2: Allah'ım.
0: Kafa açan uzman.
1: Bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Böyle bir
1: dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası... Dünya Katılım
2: var. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larına.

0: Kamik. Skoda Kamik 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna.

Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden

0: Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Saat 9. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığı idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Ahbap Derneği soruşturması ise derinleşiyor. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Mahsun Kırmızıgül ifadesinde keşke bunlar yaşanmasaydı, vicdanlar yaralanmıştır dedi. Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor. ABD Başkanı Trump, İran'la iyi görüşmeler yaptıklarını ve bir şeyler olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Türkiye'yi olağanüstü müttefik olarak tanımlayan Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun F-35 satışına karşı çıkmasına ilişkinse kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez dedi. Karadağ, Avrupa Birliği ile müzakereler çerçevesinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkenin vatandaşlarına 1 Kasım itibarıyla vize uygulanacağını duyurdu. Karadağ, 2028 yılında Avrupa Birliği'nin 28. üyesi olmayı hedefliyor. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında 46 kişi kürek sörfü yaparken akıntıya kapılarak sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri 46 kişiyi güvenli şekilde kıyıya ulaştırdı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 85 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olarak 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Günde 8-9 saatlik bir zaman diliminde beslenmenin yalnızca kilo vermeye değil, beyin fonksiyonlarının korunmasına da katkı sağlayabileceği öne sürüldü. Araştırmada 8-9 saat beslenenlerin özellikle hafıza, planlama ve problem çözme becerilerinde dikkat çekici iyileşmeler görüldü.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları bugün başlıyor. Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında yarın saat 21'de deplasmanda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: Serbest piyasada dolar 47 lira 37 kuruş, euro 53 lira 87 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 40.083, yarım altın 20.124, çeyrek altın 10.062, gram altınsa 6.163 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 12 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 59 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: İstanbul ve Erzurum 32, Ankara ve Kayseri 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 41, Adana 38 ve Trabzon 27 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumu

0: yakıyorum.
1: Alem Efendi, birazdan.
2: Deniyordum seni, sen seversin bunu.

0: Kaan Taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası...
1: Dünya katılım var.
2: Güç bende artık.
3: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
4: İskeletor ailemi aldı.
5: Baba!
4: Ve dünyamızı yok etti.
3: Bu yaz gücü keşfedin.
4: Hepsi onlar için.
3: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
6: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
4: Konuşma zamanı geçti artık.
3: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında

0: liraya. Baymak Elegant Eco 18.000 BTU klima 42.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafla Hollanda Amsterdam'dayız. Amsterdam Hollanda'nın başkenti ve ülkenin en ünlü şehirlerinden biridir. Tarihi kanalları, etkileyici mimarisi ve canlı kültürel yaşamıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Anne Frank House, tarihi önemiyle her yıl milyonlarca ziyaretçi çeker. Bisiklet dostu sokakları, sanat galerileri ve renkli kanal evleri Amsterdam'a eşsiz bir atmosfer kazandırır. Şehir, tarih, sanat ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu büyüleyici bir destinasyondur.
0: Paraflay'ın

0: Alem Efendi. Birazdan. Dönüp başa bakmayalım aşkım. Baktıkça bir yerlerden çıkar esnine. Birazdan.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmez.

0: avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından...

0: sitelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.

0: yüzünden. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Reklam.
1: B Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Huawei

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Saat 10. Bu bir reklamdır. Anladım.

0: Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları bugün başlıyor. Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında yarın saat 21'de deplasmanda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 13.833 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 35 kuruş, euro 53 lira 88 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 12 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 59 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 47 lira 37 kuruş, euro 53 lira 87 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 40.083, yarım altın 20.124, çeyrek altın 10.062, gram altınsa 6.163 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
2: Dünya Katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bir performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil hangi Gümüş Suyu? Ekspertize Dino Bile.
3: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
4: Next. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil.

0: Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul Uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Reklam.

Merhaba, ben Derya Ulu. Şımarık şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Birazdan.
1: Reklam.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
0: Reklam.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Etkili iletişim ve ifade atölyesi. Bu atölye kendinizi sözlü ve sözsüz olarak net, doğru ve güvenli bir şekilde aktarmanızı sağlar. Konuşma, diksiyon, beden dili ve aktif dinleme becerilerini geliştirerek günlük ve iş hayatınızdaki ilişkileri güçlendirir. 31 Temmuz saat 16'da Art İstanbul Fesane'de.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı verildi. Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor. Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığı idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Öte yandan soruşturma kapsamında Mahsun Kırmızıgül'ün ardından Gülben Ergen de ifade vermek üzere adliyeye geldi. Kendimi mağdur hissediyorum diyen Gülben Ergen, gerçekten de iyilikten maraz doğuyormuş dedi. İstanbul ve Bursa'da yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 7 farklı suç örgütüne baskın düzenlendi. 28 şüpheli gözaltına alındı. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Yargıtay ölünceye kadar bakma sözleşmesi kapsamında devredilen taşınmazlarla ilgili emsal bir karara imza attı. Dedesinin bakımını üstlenme karşılığında arsa devralan ancak sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği öne sürülen torunun tapusu iptal edildi. Ticaret Bakanlığı tüketicileri sık karşılaşılan uygulamalara karşı uyardı. Restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemeyecek. Vatandaşlar talep edilen bedelleri Alo 175 hattına ya da E-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine şikayet edebiliyor. Karadağ Dışişleri Bakanlığı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkenin vatandaşlarına 1 Kasım itibarıyla vize uygulanacağını duyurdu. Karadağ 2028 yılında Avrupa Birliği'nin 28. üyesi olmayı hedefliyor.
0: Haberler bitti.
2: Müzik devam ediyor.
3: Gel benimle çok çok uzaklara, üzünlerimi bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara, mevsimlerimi bir dalga yaza dönüştür.

0: çok.
1: Çok uzaklara hüzünlerimi bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara, mevsimlerimi bir dalga yaza dönüştür. Bırak dudaklarından benler okunsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun. Bırak kulaklarımda sesin olsun. Bırak ellerim saçlarına.

0: Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibi

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Şansa kalmaz işiniz, Umran
1: Oto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
3: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Smokin bizim işimiz.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
2: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
4: Reklam.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında. İklim

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
1: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: Güneş Deniz Kum, Pide Lahmacun Ayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık.
1: Ne bunlar çocuğum?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok onu sayma. Umut Fatih Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
1: Yok sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Galatasaray Kulübü'nde Temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak. Saat 13.30'daki toplantıda Başkan Dursun Özbek gelecek dönem çalışmalarına dair sunum gerçekleştirecek.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.758 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 37 kuruş, euro 53 lira 90 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 30 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.098, yarım altın 20.142, çeyrek altın 10.071, gram altınsa 6.168 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul ve Erzurum 32, Ankara ve Kayseri 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 41, Adana 38 ve Trabzon 27 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, hava durumu.

0: birazdan.
1: Ah, yollarıma çıkma, çıkarsan hiç acıma. Gözlerime bakma, bakarsan dayanamam.
0: Birazdan.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeni

0: Ailenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz. Reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Paraflay'ın katkılarıyla
4: güzellikler dünyası.
5: Parafla Hollanda Rotterdam'dayız. Rotterdam Hollanda'nın en büyük ikinci şehri ve Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Şehir dünyanın en büyük ve en yoğun limanlarından biri olan Port of Rotterdam ile tanınır. Modern mimarisi, yenilikçi şehir planlaması ve etkileyici gökdelenleriyle diğer Hollanda şehirlerinden farklı bir görünüm sunar. Özellikle Cube Houses gibi sıra dışı yapılar ziyaretçilerin ilgisini çeker. Rotterdam, dinamik atmosferi, kültürel etkinlikleri ve çağdaş yaşam tarzıyla Hollanda'nın en dikkat çekici şehirlerinden biridir.
3: Paraflay'ın katkılarıyla
4: güzellikler dünyası.
0: Her dönemin en iyisi.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Etkili iletişim ve ifade atölyesi. Bu atölye kendinizi sözlü ve sözsüz olarak net, doğru ve güvenli bir şekilde aktarmanızı sağlar. Konuşma, diksiyon, beden dili ve aktif dinleme becerilerini geliştirerek günlük ve iş hayatınızdaki ilişkileri güçlendirir. 31 Temmuz saat 16'da Art İstanbul Feshane'de.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ostan Pondri Meydan 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
3: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
4: Reklam. 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyi.

0: aradım durdum. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: yaşadığın yeri.
1: Abi şuna da inanan insanlar var. 777 deyince para gelecek diyen insanlar.
2: Geldi geçen.
1: Bunlara da inanıyor.
2: Para geçen geldi.
1: Nereden geldi?
2: Hiçbir şeye inanmayın siz ya.
1: Para meselesini söyler misin bana, nasıl para geliyor? Kaçı para, söylüyorsun?
2: Para 777.
1: Geldi. Aha bak, geldi. Bak,
2: söylediğim geldi. Anda.
1: Bir dakika.
2: Söylediğim
1: bir dakika
2: anda.
1: Nasıl olabilir oğlum?
2: Kaç para geldi bak bakalım.
1: 2 lira gelmiş.
2: Ya demek ki saati var onun, belli bir saati var. Ya erken söyledik. Erken, daha piyasalar açılmadı ya.
1: ...777 bir daha desem gelir mi?
2: Bir daha desem gelir.
1: Mesela 777
2: geldi bak. Geldi. Kaç para geldi bakıyorum.
1: 40 lira gelmiş şimdi.
2: Şimdi 40. Bak,
1: bunu neye göre gönderiyorlar hocam?
2: Her sözcükçe katlanıyor. Her sözcükçe katlanıyor. 80 olması lazım, bakar mısınız?
1: 78.
2: 2 lira da şey, EFT gider.
0: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman... ...hafta içi her sabah 7'de... ...Alem Efendi.

0: be.
1: Saat 13. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 54 zanlı gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığı idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Öte yandan soruşturma kapsamında ünlüler ifade veriyor. Dün ifade veren Mahsun Kırmızıgül'ün ardından Gülben Ergen de adliyeye gitti. Kendimi mağdur hissediyorum diyen Gülben Ergen, gerçekten de iyilikten maraz doğuyormuş dedi. Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı verildi. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Yargıtay, ölünceye kadar bakma sözleşmesi kapsamında devredilen taşınmazlarla ilgili emsal bir karara imza attı. Dedesinin bakımını üstlenme karşılığında arsa devralan, ancak sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği öne sürülen torunun tapusu iptal edildi. Ticaret Bakanlığı, tüketicileri sık karşılaşılan uygulamalara karşı uyardı. Restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemeyecek. Vatandaşlar talep edilen bedelleri Alo 175 hattına ya da E-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine şikayet edebiliyor. Karadağ Dışişleri Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkenin vatandaşlarına 1 Kasım itibarıyla vize uygulanacağını duyurdu. Karadağ, 2028 yılında Avrupa Birliği'nin 28. üyesi olmayı hedefliyor.

0: Birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarına.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz?

0: alırsınız. Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Beko'dan ezberleri

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: İklimsa. Reklam.
2: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor.

0: akşamlarda. Alem Efendi, birazdan.
1: Seninki sevgi değil, seninki aşk değil, seninki gönül oyunu, şu halime baksana.
0: Birazdan.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

0: Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
3: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.

0: saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu revanşında yarın Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Galatasaray Kulübü'nde Temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak. Saat 13.30'daki toplantıda Başkan Dursun Özbek gelecek dönem çalışmalarına dair sunum gerçekleştirecek.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.758 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 37 kuruş, euro 53 lira 90 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 30 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.098, yarım altın 20.142, çeyrek altın 10.071, gram altınsa 6.168 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
0: Yeni saatte de

0: Alem Efendi birazdan.
1: Ah kalbin yeni yetme, bildiğini söyletme.
0: Birazdan.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
5: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: fırsatların sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Alem Efendi.
1: Birazdan. Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta.

0: aslında Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
0: Etkili iletişim ve ifade atölyesi. Bu atölye kendinizi sözlü ve sözsüz olarak net, doğru ve güvenli bir şekilde aktarmanızı sağlar. Konuşma, diksiyon, beden dili ve aktif dinleme becerilerini geliştirerek günlük ve iş hayatınızdaki ilişkileri güçlendirir. 31 Temmuz saat 16'da Art İstanbul Feshane'de.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
0: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival. Anlat.

0: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
1: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.

0: Sen yine iyi canım. Bir ara Kenan İmirzalıoğlu reklam için insanları arıyordu. Ben reklam olduğunu anlayarak 15 saniye Kenan abiyle konuştum ben. Vallahi bak.
1: Çok iyi.
0: Yemin ederim arayıp şey diyordu ya mesela. Merhaba ben Kenan İmirzalıoğlu falan deyip ondan sonra ürünün reklamına giriyordu. Merhaba ben Kenan İmirzalıoğlu dedi. Ben ooo Kenan abi ne haber falan diye başladım anlatmaya. Sonra baktım ki reklammış.
2: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.

0: Güneş Deniz Kum, Pide Lahmacun Ayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık.
1: Ne bunlar çocuğum?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok onu sayma. Umut Fatih Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
1: Yok sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum. Bebişim.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.

0: İstikbaldeyiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. Expert hisse. Dino Bille.
1: Reklam.
3: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
4: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.
1: Reklam.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Temsil edildiğimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda Gornik Zabze ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Ağrıları bulunan Şerif'in yanı sıra Yiğit Efe Demir kadroda yer almadı. Temsil edildiğimiz Fenerbahçe yarın Gornik Zabze ile saat 21'de karşı karşıya gelecek.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: BIST 100 endeksi 13.737 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 37 kuruş, euro 53 lira 88 kuruştan işlem görüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 9 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 22 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 32 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.052, yarım altın 20.118, çeyrek altın 10.059, gram altın ise 6.160 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul ve Erzurum 32, Ankara ve Kayseri 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 41, Adana 38 ve Trabzon 27 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
7: Fazla akbil olan var mı?
6: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
8: Serdar Gökalp.
6: O da bu yollarda seninle.
8: O da bu yollarda seninle.
6: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de.
9: Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp. Serdar Trafik'te başlar. Tarih 28 Temmuz yıl 2026 günlerden salı. Ben Deniz Serdar Gökalp ve Serdar Trafik'te karşınızdayım. Bu denizde
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Alt çizgi Hüseyin Koyuncu. Evet.
1: İşte lakap gibi oldu bu da ya. Alt çizgi.
0: Çizgi mi desek sana bundan sonra? Şimdi alt olunca o alt çizgi olmaz. Şimdi açıklamakta zorluk çekeriz falan yani.
1: Sadece acaba çizgi de şey ama ya.
0: Ney?
1: Bir numarası yok.
0: Çizginin mi?
1: Alt olunca şey oluyor. Böyle alt çizgi.
0: Alt çizgi.
1: Alt çizgi.
0: Alt çizgi Hüseyin Koyuncu.
1: Faça evet. Gibi.
0: Yakında.

0: Gününün birkaç saatini YouTube'da geçiren bir kardeşin olarak dün çok bildiğimi zannettiğim birkaç şeyi düzgün öğrendim. Şans eseri.
1: Öyle mi?
0: Evet. Kavuk meselesi var, biliyor musun kavuk?
1: Kavuk, evet biliyorum.
0: Kavuk meselesi. Biliyorum. Hani şu an şeyde komiserim Şevket'te galiba,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, Şevket abi de.
0: Evet, Şevket abi de. Şu anda Şevket abi de. Şevket abiye de Rasim abiden geçmiş.
1: Evet.
0: Olay şöyle, İsmail Dümbüllü'den biliyor insanlar bunu.
1: Hı hı.
0: Değil mi İsmail Dümbüllü'den? Ay, ismen çok duymuşuzdur, bilmişizdir. Ben mesela hiç bilmiyordum. Hani kavuk dediğin zaman ya İsmail Dümbüllü'nün kavuğu falan derler mesela. İşte ondan ona geçmiş, ondan ona geçmiş filan. Büyük usta da İsmail Dümbüllü de Kel Hasan'dan almış onu.
1: Evet.
0: Kel Hasan. Evet dedi, biliyor muydun?
1: Biliyordum.
0: Ciddi misin?
1: Ciddiyim.
0: Mesela ben şöyle zannediyordum. Komedyenler arasında zannediyordum bu kavuğu ben. Ben öyle zannediyordum. Mesela hani komedyenlikte bir kavuk var zannediyordum. Çünkü hani yüzyıllardan beri işte meddahlar, orta oyunu, ondan sonra stand-up'ın ilk adı, eski Türkçe'de adı ortada meddahtı galiba, meddah, değil mi? Evet, meddahtan.
1: Orta oyun.
0: Evet, yani meddahtan meddaha geçer zannediyordum. Oysa ki kavuk şöyle bir şeymiş. Türk, geleneksel Türk tiyatrosuna emek veren herkese verilebilirmiş. İlla bir komedyen olmasına gerek yok.
1: Evet.
0: Benim bildiğim kadarıyla sıralama, hani başlangıç noktası Kel Hasan mı bilmiyorum. Ben bu arada hiç bilmiyorum. Adı öyle ve ustalar arasında öyle anıldığı için ben kendi, yani Hasan demek olmaz şimdi, Kel Hasan diye biliniyormuş.
1: Evet, bir lakap, bir rumuz, evet, şu an günümüzdeki kullanılan adıyla.
0: Kel Hasan İsmail Dümbüllü'ye vermiş. İsmail Dümbüllü Münir Özkul'a vermiş.
1: Evet.
0: Tamam mı? Sonra Münir Özkul Ferhan abiye vermiş. Ferhan Şensoy'a vermiş. Ferhan abi Rasim Öztekin'e vermiş. Tamam mı? Rasim abi Şevket Çoruk'a vermiş. Şu anda Şevket abi.
1: Evet. Evet.

0: Mesela bana sorsalar komedi adı altında bir şeyler yapanlara veriliyor bu kavuk derdim. Necdet abinin, Necdet Uygur'un Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun bir açıklaması varmış mesela. Hani insanlar altına yorum olarak şey yazmışlar. Kavuk Necdet Uygur'dan bir geçmeliydi falan yazmışlar. Evet. Necdet abinin bakamadım valla bir saatten sonra uyku bastırdı. Bu anlattığım şeyler de hep sabah 6-6.30 gibi falan baktım zaten. Necdet abi öyle bir açıklama yapmış. Demiş ki ona Münir abi demiş galiba. Münir değil. İsmail Ümbüllü demiş pardon. İsmail Ümbüllü demiş. Demiş ki Münir Özkul'dan önce seni görseydim sana verirdim kavuğu demiş.
1: Vay.
0: Valla öyle demiş yani.
1: Ah be.
0: Olsun canım. Olsun yani, Necdet abi. Kavuk onda olsan olur olmasan olur yani, gözünü seveyim yani. Evet. Değil mi? Yani.
1: O sembolik olarak aslında bir Türk tiyatrosunda ama yani kavuğun olmadığı bir sürü değerli sanatçılarımız da var.
0: Tabii ki. Olay da buraya şuradan geldi. Daha önce tavsiye etmiştim. Arkadaşlar ben canım sıkılınca Hababam Sınıfı müzikalinin müfettiş sahnelerini seyrediyorum. Çok değerli tiyatro sanatçımız Ahmet Gülen. Ahmet Gülhan galiba.
1: Bakayım bir hemen.
0: Allah rahmet eylesin bildiğim kadarıyla hayatını kaybetti. Hani Hüseyin Şevki Topuz orijinalinde. Yine Şener Şen var tabii ki. Yani yine Şener Şen var. Sana bir soru soracağım. Hababam Sınıfı'nın tiyatro oyununda İnek Şaban'ı kim oynuyor biliyor musun? Şaşırırsın.
1: Kim oynuyor?
0: Kim oynuyor İnek Şaban'ı?
1: Şener Şen mi?
0: Hayır.
1: Kim?
0: Bir tahmin et.
1: Kim oynuyor?
0: İlyas Salman.
1: Aa.
0: Evet abi. İnek Şaban'ı oynuyor. Yani espriler aynı tabii filmdeki zaten eser aynı olduğu için. Kel Mahmut yok. Badi Ekrem, Şener Şen oynuyor. Badi Ekrem hem beden eğitimi hocası hem müdür yardımcısı.
1: Vay.
0: Adile Naşit tabii ki var. Bir şey dikkatimi çekti. Tiyatro oyununda üstüne basa basa hafize diyorlar.
1: Hafize.
0: Evet. Evet. Hmm. Hafize değil mesela. Hafize. Üstüne basa basa öyle diyor. Hafize anne.
1: Hmm.
0: Üzerine basa basa öyle. Tanıdık simalar tabii ki var. Şey var. Yonca Evcimik var.
1: Değil mi?
0: Tabii var. Daha şimdi birinin adını söyleyip diğerine ayıp etmek istemiyorum ama özellikle müfettiş sahnelerinde Ahmet Gülhan da değil mi?
1: Yok. Kim? Bir düzeltme yapalım. Ergin Orbey.
0: Hayır değil.
1: Ergin Orbey ya.
0: Değil abicim bakacağım şimdi bir saniye. Ergin Orbey hemen bakıyorum. Filmdeki galiba Ergin Hoca.
1: Evet bir bakmıştık galiba filmdeki Ergin Orbey.
0: Bir dakika bakıyorum yok abi Ergin hocam değil bir saniye.
1: Ahmet Sezerel mi?
0: Ahmet Gülhan galiba. Ahmet dur
1: Gülhan
0: bakacağım.
1: Ama şey değil mi başka bir oyuncu.
0: Abicim Ahmet Gülhan ya.
1: Ahmet Gülhan mı?
0: Evet abicim Ahmet Gülhan ya. Maalesef 2025 yılında yakın tarihte kaybetmişiz.
1: Evet. Dizilerde de hatta oynamıştı.
0: Allah rahmet eylesin. Evet. Ahmet Gülhan'ın Hababam Sınıfı'ndaki Hüseyin Şevki Topuz müfettiş tiplemesindeki performansını yani sabah saat 6 tek başıma ayakta alkış. Ya zaten biliyordum da yine yani mekanı cennet olsun. Hani hayatta olanları da Allah güldürsün. Başlı başına dev bir eser. Tek şikayetim şu. Ben bunu hatırlıyorum. Biz bunu çocukken televizyonlarda vermişlerdi bunu. Maalesef YouTube'da çok kötü görüntü kalitesi ve ses kalitesinde var. Hani bu bazı laboratuvarlar var. Eski Kemal Sunal filmleri 4K falan yapıyorlar
1: evet,
0: ya.
1: Evet restorasyon.
0: Ya yapıyorum. Şuna bir el atsanız be sevgili arkadaşlar ya. Şu Hababam Sınıfı'nın tiyatro oyununa bir el atsanız be. Hani ses kalitesi bir düzelse falan. Bir düzelse şey olsa bir görüntü kalitesi falan bir düzelse. Zeki Metin ikilisinin de çok kötü kayıtları var sevgili arkadaşlar. Allah'tan bende hiç açılmamış bir DVD koleksiyonu var. Onu bendeki kayıtlar ne alemde bilmiyorum ama bendeki DVD koleksiyonu sağ olsun var olsun mesleğim bu olduğu için eniştem bana hediye etmişti onu. Onun evinde görmüştüm. O var ama bir kere bile açmadım açıp izlemeye kıyamadım. Onlara da internetten bakıyorum. Tavsiyedir bir yere not alın. Söylediğim gibi görüntü ve ses kalitesi günümüz teknolojisinde sizi tatmin etmeyebilir ama usta oyunculuk sevgili arkadaşlar usta oyunculuk yemişim görüntüsünü sesini dedirtir yani size. Hababam Sınıfı'nın müzikalinde bir yani izleyin bu tavsiyem ek bir parantez açıyorum. Ya Ahmet Gülhan'ın müfettiş performa arkadaşlar yani biz ne yapıyoruz ya gözünüze yani. Ya onu bir seyretmeniz lazım değerli dinleyenler. O bambaşka yani bambaşka. Çok büyük sanatçılar çok. Çok büyük. Öyle sadece büyüktür hani Karahanlı gibi. Hani en büyük o mu bilmiyorum ama çok büyük diyor ya o yani. Çok.

0: Necdet Uygur tiyatro olur da 4K olsun ne olur demiş. Ya Necdet abinin şöyle bir şeyi var. Biz Necdet abiyle aynı mahallede oturuyorduk. Birebir tanışmışlığımız var. Şöyle var. Beni Serdar olarak bilmiyordur. Mahallenin çocuğu olarak biliyordur. Bisiklete sokaklarda binmememiz için bizi yakaladığı yerde dondurma ısmarlar, sokaklarda binmeyin derdi.
1: Vay be.
0: Tamam. İstanbul Ortaklar Caddesi. Hani Mecidiyeköy'e, Şişli'ye bağlıdır. Orada oturdu yıllarca. Oranın bölge halkı da çok iyi bilir. Çocukları çok severdi. Çetinkaya Parkı'nın orada. Bizi gördüğü zaman, oğlum bak yine bisikletleseniz caddelerde binmeyin, bu arabalara hiç güvenmiyorum diyordu. Biz de televizyondan görmüşüz oğlum. Yani Necdet Uygur karşımızda. Onun dediği emir yani, anladın mı? Çocuğuz çünkü. Dondurma alırdı bize. Derdi ki dondurmanızı yiyin, ondan sonra bisikletsiz çıkın derdi yani. Bisiklete bindirmezdi bizi. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah.

0: Hababam sınıfı Güle Güle'den sonra mı yapıldı tiyatro acaba? İlyas Salman, Yonca, Evcimik falan var orada. Bence tiyatro çok daha eskidir. Normal kaydı yok. Bir de şöyle bir bilgi vereyim size. Onu bak hiçbir yerde görmemişsinizdir. Bazı böyle yarışmalarda falan çıkıyor. Hababam sınıfında hem öğrenci hem öğretmen olarak oynayan değerli sanatçımız kimdir diyorlar. Kim mesela, söyle bana.
1: İlyas Salman.
0: Millet hep Ayşen Guru da der buna. Ayşen Guru da hani kızlar geliyor, kızlar öğrenci. Geliyor,
1: evet.
0: Ondan sonra da şey, öğretmen zaten. Evet. Tamam mı? Hani şey de oluyor. Ya yani farklı bir rolde de oynuyor. İlyas Salman gözden kaçmış. İlyas Salman bilmiyor, o da öyle. Hem öğrenci, evet, hem öğretmen oynamıştır yani. Ayşen ablayla tanıştım ama.
1: Öyle mi?
0: Ayşen ablayla tanıştım. Bizim Yasemin Şefi'ye gelmişti.
1: Aa, evet.
0: Evet, bizim Yasemin Şefi'ye, evet, gelmişti. Doğru. Beni hiçbir kuvvet o saatte kaldı. Yasemin'i kendisi bile kaldıramaz yani beni.

0: Şimdi yani... Notlarım arasına alındı. Hafta sonu seyredecek şey arıyordum. Hababam sınıfı müzikali. Tavsiyedir. YouTube'daki video anı nereden seyredersiniz bilmiyorum. Yani birkaç yerde var YouTube'da. Ben sizin için baktım. Uzun olan hali. İkisi de aynı kalitede yüklenmiş. Demek ki elde olan bu. Yarın öbür gün bakacağım. Seyredenlere sesleniyorum. Hababam sınıfı müzikalinin altına bana bir selam bırakın. Bana bir selam bırakın sevgili arkadaşlar. YouTube'da Hababam sınıfı müzikalinin altına bana bir selam bırakın. Seyrettin mi onu? Hababam sınıfının müzikalini.
1: İzlemedim. En son bana söylemiştin hatta izle diye.
0: Ya sen bunu oğlum izleyeceğim. Bunu söyledikten sonra nasıl izlemedin mi ya bunu
1: izleyeceğim,
0: sen?
1: İzleyeceğim.
0: Ya bunu sen nasıl izlemedin oğlum ya?
1: Ama o özel bir zaman dilimi ayırmam lazım.
0: Hafta sonu bak işte buna.
1: Hafta sonu bakayım.
0: Yani evet hafta sonu bak özellikle Ahmet Hoca'ya bak. Ya hepsi çok değerli şey. Şimdi Şener Şen'in olduğu yerde ona bak buna bak demek olmaz. Şener Şen zaten o aldık bir kenara koyduk Şener abi yani. O konuşacak bir şey yok. Hayattayken daha da kıymeti bilinmesi lazım. Bence çok daha fazla eserde olması lazım şu an. Yani Şener abinin.
1: Evet.
0: Tabii yorucu. Eyvallah yorucu ama onu seven bir kardeşi yani gerçekten hayran ötesi bir adam olarak Şener abinin keşke yani her gün bir iş yapsa Şener abi yani keşke. Değil mi?
1: Yani şu an mesela izlemeyi özledim.
0: Tabi yani. Abi baktım kalitesi çok kötü ya demiş. Ya abi inan bana seyretmeye başla. Ses, görüntü falan bir noktadan sonra takılmıyorsun onlara yani. Dün bir, bugün iki çok. Evet günün konusu buyursunlar.
1: Günün konusu hemen hemen sizlere şimdi günün konusunu iletiyorum.
0: Yine Hababam sınıfından böyle bahsederken çok değerli ustalarım Hababam sınıfında oynayan birkaç tanesi yazmıştı. Hani yayında yazmıştı siz de denk gelmişsinizdir o yayını dinliyorsanız. Beni çok mutlu etmişlerdi. Beni dinliyorlarmış yazmışlardı. Sen var mıydın o zaman yoktun?
1: Vardım anında. Ya.
0: Var mıydın?
1: Vardım.
0: Hababam sınıfından filminden oyuncular yaz büyük abilerimiz yazmıştı.
1: Ha yok onda yok.
0: Yok muydun?
1: Yoktum.
0: Tamam peki. Yine dinliyorlarsa yine selam ederim. Ellerinden öperim. İyi ki bu kadar güzel şeyler bırakmışsınız. İyi ki. Ben diyorum ya benim şarkıcı bir arkadaşım var. Şimdi ismi lazım değil. Biliniyor. Bu hikayeyi daha önce anlatmıştım. Bana bir gün dedi ki oturuyoruz. Bir çocuk da top ha yani. Kim olduğunu kendi söylemediği için ben söylemiyorum. Yoksa kendiyle çok barışık bir çocuk. Top yani bizim radyomuzun listelerinde var. Senin Spotify listende var. Hani şimdi televizyonu aç karşına çıkıyor. Çok yani iyi bir sanatçıdır kardeşim. Uzun yıllardır da tanışırız. Bir gün otururken bana böyle yaptı. Dedi ki oğlum Michael Jackson'ın klibini seyrettim dedi. Evet dedim. Biz ne yapıyoruz lan dedi. Ben de dün mesela Hababam sınıfını seyrederken kendi kendime dedim ki ne yapıyoruz lan biz dedim. Ne yapıyoruz biz? Kime nasıl ikna olacağım? Evet günün konusu ne?
1: Asla unutmam dedikleriniz.
0: Asla unutmam mı?
1: Evet.
0: Hiç unutmam.
1: Hiç unutmam dedikleriniz.
0: Evet. Hiç unutmam nokta nokta nokta sevgili dinleyenler. 0536 901 8902 0536 901 8902 sevgili dinleyenler. Hiç unutmam dediğiniz ne var? Hiç unutmam dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Buyurun bakalım. 0536 901 89 02 hiç unutmam dediğiniz ne var? Ne unutmazsın?
1: Ben galiba her erkek gibi askerlik anılarımı hiç unutmam.
0: Askerlik anılarımı?
1: Evet.
0: Ben de az erkek gibi hatırlamak istemediğim. Ben neyi unutmam biliyor musun?
1: Neyi?
0: Baktım da hiç unutmam dediğim çok şey varmış ya. Yani...
1: Bayağı unutmamışız ya hiçbir şeyi. Hiç unutmamışız yani.
0: Bisiklet çetesi olduğumuz tarihleri hiç unutmam.
1: Yaş?

0: Yaş çok ufak. Ama unutmam.
1: 7-8.
0: Değilsek bile en fazla 10.
1: Evet, tam o yaşlar.
0: Sana bir şey diyeyim mi? Kendi çocuğum olsa asla izin vermem şu an. Ama şöyle de bir olay var. Biz de anamızdan babamızdan izin almıyorduk zaten.
1: Yani.
0: Örnek

0: Abi İstanbul'un göbeğinden Şişli'den Kilyos'a bisikletle gidiyorduk oğlum.
1: Kilyos'a.
0: Evet, şu denize girmeye. Kilyos'a, Kireçburnu'na, Sarıyer'e. Yani. O Telli Baba'nın oralardan falan, tepelerden artık takat kalmıyordu. O Telli Baba'nın çıkışı böyle yokuştur. Gittin mi hiç o taraflara?
1: Yani o tarafa gittim ama oraları tam dediğin yeri bulamadım.
0: Bisikletten iniyorduk moruk. Bisikletten iniyorduk. Bisikleti iterek yukarıya çıkıyorduk. Altınkum plajına.
1: Ha.
0: Hemen tam yanında Elmaskum plajı vardır. Bazen nadiren araba testi için çıkmış olduğum zaman o tarafa doğru gidiyorum. Tam böyle Altınkum plajının önünden dönüyorum tekrar geriye. Dönerken böyle o böyle yazıyı görüyorum. O beni 5 dakika falan orada tutuyor.
1: Anılar.
0: Evet. Anılar. Bir de o plaj paralıydı. Şöyle yapıyorduk. Herhalde yıllar geçti değil mi? Daha ceza gelmez herhalde.
1: Yok.
0: Şöyle yapıyorduk. Yan tarafında böyle balıkçıların kayıkçıları vardı. Bisikletleri güzel bir yere zulalıyorduk. Bütün bisikletleri de birbirine bağlıyorduk.
1: Aa,
0: bütün bisikletleri taktik. Birbirine bağlıyorduk. Bazı bisikletlerin direksiyonunu falan söküyorduk mesela. Sökülen direksiyon.
1: Ne yapıyorsunuz evet. Ya bu kadar güvenlik önlemi?
0: Oğlum bisiklet her şeydir bir çocuğun.
1: Tamam.
0: Bizim zamanımızda şimdi bakma yüzüne bakılmıyor.
1: Benim
0: bisiklet,
1: de öyleyim.
0: Bisiklet bizim zamanımızda her şey. At, avrat, silahtaki at bisikletti bizde. Avrat o yaşta ne alaka? Silah da ne biliyor musun silah? Suluk. Silah da suluk. Yan tarafta kayalıklardan tek tek girerdik şeye. Altınkum ya da Elmaskum plajına filan. Elimizde ekmek arası böyle yiyecekler onlar ıslanmasın diye. İşte can kurtaran vardı o görmesin filan diye. Ben bisiklet çetesi olduğumuz tarihleri hiç unutma. Ama bizimki çok uzun sürdü. Hani 10'lu 11'li yaşlardan başladı. Zannediyorum ki 19 yaşına kadar falan bisiklet bizim için çok şeydi yani. Ulaşım mevzuydu. 19'lu yaşlara kadar. Bisiklet çeteniz oldu mu hiç?
1: Oldu bisiklet yani bir 8-10 kişilik bir çetemiz vardı bizim de.
0: En uzak nerelere gidiyordun?
1: Ya şöyle bizim oturduğumuz yer çok bir lojmandı ve lojman çok büyük işte, bir ormandı. Hadi. Hayır bir saniye ormanın içindeydi bizim lojmanlar. Ya yılan, kurtlar, köpekler her şey vardı yani. Öyle biz bir doğa ortamıydık yani.
0: Bisikletle seyahat ederken de en kötü şeydir köpek kovalaması.
1: Fena.
0: Tabii.
1: Yani.
0: Yaşamayan bilmez. Diyorum ya çocuktuk bak bisikletle gittiğim yerleri sayayım. Gittiğimiz yerleri sayayım sana. İşte Sarıyer. Elmaskum, Altınkum, Kilyos. Kilyos eski adıyla Turban mıydı? Kilyos plajın orası.
1: Bende yok o bilgi.
0: İşte oralar ondan sonra. Eminönü falan zaten bizim bir şey bırakınca kendi gidiyordu o kadardı yani. Bisiklet çok önemli bir şeydi yani çocuklukta.
1: Tabii.
0: Artçılar vardı, yancılar, artçılar.
1: Evet.
0: Onları
1: evet.
0: Sırayla taşırdık böyle öndeki demirde. Oğlum ne kondisyon varmış ya. Mesela Kireçburnu'na falan denize giderdik. Yani 5 kişiyiz, 3 bisiklet var mesela. 2 tane yancı var. Atıyorum mesela buradan Zincirlikuyu'ya kadar seni ben taşıyordum. Zincirlikuyu'dan sonra seni deniz alıyordu mesela. Denizden evet. Sonra sen Çağatay'a geçiyordu. O da böyle dönüyordum böyle 2 tane şeyde, 3 bisiklette. Şu anda var ya hani milli sporcular yapamaz yani şu an. Çocukluk öyle bir şey demek ki.
1: Evet ben böyle 2 sene önce falan en son bisiklete bindim. Hı. Dediğin gibi çocukken o kadar çok kullanıyorsun ki 1 saat falan sürdüm herhalde. Bir bacağım, 2 de oturacak yerlerim ağrıyordu. 2 gün ağrıdı.
0: İyi biner misin bisiklete?
1: İyi binerim.
0: Ben de bisiklette biraz iyi. Bu dünyada 2 şeyde iddialıyım. Street Fighter, bisiklet. Evet hiç unutmam dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Buyurun bakalım. Şarkıdan sonra ara vereceğiz Hüseyin. Panik yapma. Andımızı unutmam. İlkokul 2. 3. sınıf. Türküm, doğruyum, çalışkanım, ilkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi, özümden çok sevmektir. Nasıl unutulur? Merdivenlere çıkıp söylemek tüm okulun tekrarlaması muazzamdı ya, değil mi?
1: Evet.
0: Dün okulun tekrarlaması. Ateşe attın sen beni yakıp nereye kaçtın bil. Ben de bisikletimi hiç unutmam demiş efendim. Gel yapma gel sen de yandın. Ah sevda, ah sevda. Dün sizden aldığım sticker'ı unutmam artıkın demiş efendim. Tamam canım aramıştır. Aradın mı Hüseyin dün kazananlarına?
1: Aradım güldüler.
0: Güldüler mi?
1: Evet.
0: He. Tamam mesajımı aldın yani.
1: Ya birkaç tanesi gülmedi. Hani onları ifşalamayayım şimdi.
0: Ulaşamayan var mı?
1: Var.
0: Var mı ulaşan?
1: 3 kişiye galiba ulaşamadım.
0: Şimdi o 3...

0: kişi buradan bana yazarlar mesela. Hani ne oldu gelmedi? Hani ne oldu gelmedi? Yani. Harbiden böyle ha ha ha diye güldüler mi sana?
1: Özellikle ilk aradım beyefendi. Öyle açar açmaz ha ha ha diye gülmeye başladım.
0: Çok güzelmiş bu. Evet.

0: Unutmadığım bir anım. Gülhane Parkı'nda. Çocuklara yönelik aktiviteler yapılıyordu. Evet. Hiç Gülhane'de konser seyrettin mi?
1: Yok.
0: Al işte jenerasyona bak. Çok büyük lezzetlerden eksiksiniz ya. Vallahi billahi. Hiç Gülhane'de konser seyretmedin mi?
1: Hiç.
0: Değerli dinleyenlerim, size sesleneyim. Gerek İstanbul'da gerek İstanbul dışında. Gerek ise yani ülke dışında. Hani sadece soruyorum, ana konu bu değil. Gülhane'de konser seyretmiş olan şanslı kitle aramızda mı? Herhangi bir konser ya Gülhane'de. Kim olduğunun önemi yok.
1: YouTube'dan izledim.
0: Nereden?
1: YouTube'dan.
0: Yok, YouTube'dan değil. Canlı olarak Gülhane'de. Hayır. Bir cumartesi ya da bir pazar günü Gülhane'de konser. Gülhane'de hayvanat bahçesi vardı oğlum.
1: Biliyorum.
0: Biliyor musun onu?
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Evet, konser öncesi falan mı giderdik? Konserden sonra mı giderdik? Bir şeydi. Hani ben babaannesiyle büyümüş bir kardeşiniz olarak. Bir, memlekette gezmediğim türbe kalmadı. Şükürler olsun. İki, Gülhane'de kimin konseri varsa oradaydık arkadaşlar. Hani... Gülhane'de konser seyretmiş olan o efsane nesil aramızda mı acaba? Yani aramızda mı? Aram vereceğiz. Tamam, bir ara aradan sonra geliyoruz efendim.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAST, SWIFT masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz. MediaMarkt.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
10: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
11: Böyle bir dünya var.
12: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
11: dünya katılım var.
13: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası Dynamos Oto Ekspertiz.
11: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Reklam.
14: Parafla'nın katkılarıyla
11: güzellikler dünyası.
15: Parafla Hollanda The Hague'deyiz. Lahey. Lahey, Hollanda'nın yönetim merkezi olarak bilinen ve ülkenin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan şehridir. Hükümet binaları, parlamento ve kraliyet ailesinin çalışma merkezleri burada bulunur. Tarihi yapıları,

0: Denli şehir planı ve Kuzey Denizi kıyısındaki sahil bölgeleriyle dikkat çeker. Kültürel etkinlikleri, müzeleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Lahey, tarih, yönetim ve modern yaşamın bir arada bulunduğu etkileyici bir destinasyon.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Evet. Onlar da aramızda yani. Gülhane Parkı'nda konser seyretmiş olan şanslı kitlede var aramızda. Şanslısınız yani. Ben de evet. Bana sor mesela, var mı hatırladığın o falan diye. Öyle isim isim söyleyemem, kare kare anlatamam ama evet, Gülhane Parkı'nda cumartesilerin pazarları yapılıyordu galiba ya. Cumartesi de değil galiba, pazarları.
1: Hafta sonu oluyordu zaten.
0: Galiba pazarları yani, evet. Sahnede sadece sanatın yapıldığı dönemlerdi işte o zamanlar. Yani sahnede sadece sanat vardı. Mesela şarkı dinlemeye gidiyorsan şarkı dinliyordun. Yani evet. Anladın mı? Bir tiyatroya gidiyorsan tiyatro izliyordun mesela yani.

Selam Serdar, bisikletimi unutamam. Gazete kuponu biriktirip almıştım. Tam bir yıl beklemiştim ve zil, korna, hız göstergesi, dinamosu, neler neler yapmıştık demiş efendim.

Komşumuzun bir kızı vardı, aynı yaştaydık. Aşıktım ona. Sonra taşındılar Burdur'a. İrtibat kesildi. Hala unutamıyorum demiş efendim.

0: Şimdi olsa çocuğuma asla yaptırmayacağım bir şey. Yüzmeyi Kuzguncuk sahilinde öğrendim. O günleri hiç unutamıyorum. Ben de dedim ben evli değilim değerli dinleyenlerim. Yani bir çocuğum yok. Evli de değilim. Şu anda çocuğum olsa mesela, hani olmayan bir baba olarak konuşuyorum. Benim bisikletle gitmiş olduğum yerlere, yapmış olduğum şeylere falan asla izin vermem. Mümkün değil. Kırarım o bisikleti. Mümkün değil çünkü biz bir de çok böyle...
1: Ya tabii canım yani.
0: Uzak uzun yollara falan gidiyorduk.
1: Kilyos'a yani. Çocuk gitse şu an, şu dönemde.
0: Tabii mümkün değil. Ben öyle Kilyos falan değil oğlum. Ben öyle yani mahalle arasında binerse biner. O da mahallesine göre değişir. Siteyse falan eyvallah da öyle bisikleti binecek şu an günümüzde bisikletle... Kireçburnu'na gidecek, denize girecek filan. Vallahi kızmasın. Oğlum ya da kızım, Allah söyletti oğlum dedim, bilmiyorum. Yani kızma bana. Hani daha şu an dünyada bile yoksun. İleride bu kayıtları dinlersen mümkün değil, bırakmam yani. He, benden gizli giderse yakalarsam da sıkıntı yaşarız. Söyleyeyim. Çünkü zamanında da biz de gizli gidiyorduk, yakalanınca sıkıntı yaşıyorduk. Yani yaşar, yaşarız yani.

0: İlk bisikletimi hurdacıdan alıp boyadığım Pinokyo'ydu. Hiç unutmam. Sana ben daha önce bunu sormuş muydum? Pinokyo bisikletin özelliği nedir?
1: Pinokyo bisiklet öndeki demiri aşağı doğru bakan değil mi?
0: Nedir Pinokyo bisikletin özelliği? Bir özelliği var oğlum Pinokyo bisikletin.
1: Evet, ne? Ben biliyordum bunu.
0: Evet, ne?
1: Bildiğim şeyi mi unuttum acaba?
0: Ne? Mesela Pinokyo bisikletin bir özelliği var.
1: Tamam işte demiri...
0: Tamam işte demir bisiklet. Tamam,
1: oturamazsın, önüne kimseye binemezsin.
0: Değil.
1: Ne?
0: Özelliği o da. Genelde mesela Pinokyo bisikletlerin arkada oturağı olur mesela.
1: Ha, tamam, işte onlarda oluyor zaten.
0: O değil ama yani özelliği o değil.
1: Ha, ama zaten dümdüz olanın arkasında olmuyor yani.
0: Hı?
1: Anladım.
0: Ortadan katlanır Pinokyo. Katlanır ne? Böyle.
1: Bisiklet.
0: Bisiklet katlanır.
1: O çok ileri teknoloji değil mi ya?
0: Hayır canım, ortada bir şey var böyle. Pim var, pimi çekersin.
1: Tamam.
0: Katlanır bisiklet. Arabanın bagajına koyar götürürdüm mesela filan.
1: Aa, çok ileri teknoloji.
0: Katlanır. Genelde mesela hani 10 Pinokyo'dan 7'si 8'i de kontra olurdu mesela. Kontrayı biliyor musun?
1: Kontrayı bilmiyorum.
0: Kontrayı bilmiyor musun?
1: Bilmiyorum. Belki biliyorumdur da...
0: Hüseyin, ben seninle çalışmak istemiyorum
1: galiba
0: ya. Hangisi?
1: Bir saniye, hangisi?
0: Kontra. Kontra pedal. Biliyor musun kontranın ne olduğunu?
1: Biliyorumdur da adı o muymuş? Aa falan diyebilirim. Ne? Hangisi?
0: Geriye dönmez pedal. Geriye döndürdüğün zaman fren olur o.
1: Evet, biliyorum biliyorum.
0: Biliyor musun onu? Kontra.
1: Kullandım bu arada onları.
0: Kontra. Kullandın mı kontra?
1: Kontra kullandım.
0: Tamam. Dinamo var mıydı bisikletinde? Dinamo.
1: Benim bisikletimde yoktu.
0: Nedir dinamo?
1: Dinamo da işte şey.
0: Ne?
1: Aşağıdaki dinamo.
0: Ne aşağıdaki? Ne oğlum, ne dinamo? Ne dinamo ne Allah aşkına?
1: Biz sorun. Fakirdik falan diyormuş.
0: Dinamo bir şey değil ki oğlum. Dinamo ne?
1: Dinamo ne işte, motoru.
0: Neyin?
1: Şeyin, pedalı.
0: Değil oğlum. Dinamo nedir biliyor musun?
1: Ne, dinamo çok genel bir kavram
0: tamam,
1: ama yani.
0: Önde oğlum bisiklet aleminde dinamo dinamodur, öyle genel menel yok.
1: Tamam.
0: Bisikletinde dinamo var mı diye sorarlardı.
1: Tamam, soruyorum, bisikletinde
0: mesela,
1: dinamo var mıydı?
0: Işık var mı demezlerdi, yok. Çünkü dinamo şey yapardı, keserdi. Hızı keserdi. Lastiğe, hem lastiği yerdi. Lastik
1: yanında
0: çok önemli.
1: Değil miydi o? Evet. Lastiğe sürten bir tane,
0: evet,
1: pabucu
0: gibi böyle,
1: bir şey var.
0: O böyle döndükçe far yanardı.
1: Tamam
0: böyle.
1: Biliyorum onu işte.
0: Evet.
1: Vallahi şu an mesela nasıl geldi aklıma?
0: Tamam peki.
1: Google'a dinamoyu yazamam yani.
0: Tamam peki, bisiklet aleminde bana serseri frenini anlat.
1: Serseri, ayağını arkaya koyarsın.
0: Aferin.
1: Ya yaptık, az ayakkabı eritmedik.
0: Tamam. Abart egzoz anlat.
1: Şişe.
0: Ha?
1: Şişe.
0: Nasıl şişe?
1: Bildiğin pet şişeyi lastiğin arasına sokardık yani.
0: Evet, aferin. Pinokyo kontura pedal değildi. Abi 10 Pinokyo'dan 5 tanesi, 6 tanesi, 7 tanesi şeydir, kontradır. Aksine vitesli dağ bisikletlerinde filan kontura yok. Sende kontur yok. Pinokyo'm vardı ama bendeki kontura değildi. Kürşat diye bir arkadaşım vardı, onunki konturaydı mesela.

0: Kızlarda da mesela işte Barbie bebek, Cindy bebek. Bu Cindy'ye ne oldu Cindy'ye?
1: Cindy.
0: Barbie günümüze kadar geldi, hala popüler, filmleri yapıldı falan filan. Bu Cindy, yanlış mı hatırlıyorum kızlar? Cindy bebek yok muydu, Cindy?
1: Var canım, ben biliyorum kızların, kızlardan önce bilirim yani.
0: Barbie değil değil mi, Cindy?
1: Aa, Cindy de vardı, Barbie de vardı ama Cindy.
0: Hatta ikisi bir ara kapışmıştı yani, şey, millet şey diyordu, abi Barbie daha güzel, Cindy daha güzel falan. Bu Cindy niye şey olmadı, popüler, evlenip bu sektörden mi çekildi, ne oldu?
1: Bilmiyorum, bence Barbie ayağını kaydırmış olabilir.
0: Barbie'nin mi?
1: Cindy'nin.
0: Ha, Cindy. Cindy bir de tam böyle sarışın değildi böyle. Kumral gibi bir şeydi böyle.
1: Sarışın Barbie'ydi.
0: Değil mi?
1: Ben Barbie'ciydim.
0: Barbie. Cindy.
1: Cindy de yani isim olarak Cindy. Ne o öyle yani?
0: Yok işte, o alemde yok ya. Biraz Cindy ya alemden falan. Ama Cindy biraz... Bak öyle Cindy biraz Cindy yazmışlar. Dünya bana dar geldi. Boş versene. Evlendi, çoluk çocuğa karışır. Biri öyle yazmış. Benim daha... 30 saniye önce yaptım abicim şakayı. Başka radyolara yazın bunu. Bak, durduk yere başka bir radyoda Cindy bebek muhabbeti açın. Bu şakaları orada yapın. Burada yapıldı çünkü yani. Zeki'ye yazın, Zeki'ye. Zeki'ye yazın. Ne diyordun? Söyle
1: ya bakayım. Benim genellikle çocukken arkadaşlarım hep kızdı.
0: Kız mıydı?
1: Hep kızdı. Hiç erkek yoktu. Çok nadirdir yani. Bizde sonradan böyle oldu yani.
0: İşte bizde de kızdı vardı. Erkek de vardı da kızlar hava kararınca... İçeri giriyordu hep eve.
1: He.
0: Hep içeri giriyordu. Zaten okul hayatında çok kız arkadaş zaten yok. Zaten yok kız arkadaş. Niye? Var da yok.
1: Niye?
0: Oğlum kramponla gelen kız vardı bizim okula. Evet, kramponla gelen kız vardı yani.
1: Yok.

0: Benim hani o tarih gibi. Mesela öyle bir yönetmenlik yoktu. Kızlar sadece okulda etek giyiyorlardı. Etek. Bizde pantolonla gelen kız vardı oğlum. Hani daha icat olmamış. Zaten bizim okuldan sonra çıktı o yani. İsteyen kızlar pantolon giyebilir falan diye. O sonradan çıktı yani. Bizde vardı yani. Ben şu konuşmalara şahit oluyordum oğlum ben. Kızım niye pantolon giydin? Hocam böyle daha rahat.
1: He yok bizde
0: şöyle
1: öyle yok.
0: Kızlar vardı bizde. Geliyordu mesela sonra. Hüseyin gel bakayım bir dakika. Aysel senden çok hoşlanmış. Bugün çıkışta buluşun. Bunu sana söyleyen kız. Sana kız söyledi bunu sana. Cindy Cinderella değil mi? Değildi ya.
1: Cinderella başka bir şey değil mi ya?
0: Cinderella o başka bir şeydi.
1: Ay sonunda ye olan bu Cindy, Barbie.
0: Ne oldu ama bu Cindy hakikaten yani...
1: Batmış olabilir. Aynı şirket mi ki?
0: Barbie... Buraya kadar geldi Barbie ama...

0: Sakın Şişli Endüstri'de okudum deme. Demeyeyim. Orada okumadım çünkü. Düz Şişli Lisesi. Okulda da şans yoktu anacığım bizde. Okulda süper lise diye bir kavram vardı biliyor musun?
1: Evet,
0: süper lise.
1: Bilmez miyim?
0: Lan biz gittik kaydolduk süper lise kalktı. Türün son örneği böyle duruyoruz. Hani süper lise ne yapayım, kırmızı don mu giyeyim, pelerin mi takayım, ne yapayım yani? Kalktı biliyorsun o süper lise.
1: Kalktı.
0: Bitti o. Öyle olanlar var mesela. Süper lise mezunları ne yapıyor şu an mesela? Gündelik yaşantı da neyine yarıyor?
1: Ya ismi çok şey gibi yani. Hani mesela işte Anadolu Lisesi, Teknik Lise, Fen Lisesi. Süper lise ya.
0: Süper yani, yani neyine yarıyor mesela, neyine? Süper. Hani böyle hava yapan var mesela. Ben de süper lise mezunuyum. Yani.
1: Var var. Benim arkadaşlarımın abileri ablaları yapıyordu bunu.
0: Ne süper lise?
1: Ben süper lise mezunuyum.
0: Allah Allah.
1: Aa, süper deyip geçiyorduk. Ne diyeceğiz ki?
0: Tabii. Bir de şöyle bir şey var. Mesela 1A süper lise birinci sınıf. İşte atıyorum 1B normal lise. Böyle duruyoruz yani filan. Hiç.
1: Bir şey diyeceğim. Lisedeki sınıfın adı neydi?
0: Ben hep B'de okudum. Hep.
1: Hep B.
0: Ortaokulda da. Şeyde de ilkokulda da lisede de B'de okudum hep.
1: Benim C'de B'de var. Lisede çok garip bir isim var.
0: Niyeyse hep B. İlkokul numaranı hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Kaç?
1: 143.
0: Hmm, 421. Ortaokul numaran?
1: 143.
0: 195. lise numaran?
1: 143.
0: Sen oğlum sadece...
1: Ben yüzünü dolamadım diyor. Ya lise numaramı galiba birini hatırlatması gerekiyor.
0: Mersin'de yayında sorun yaşayan bir dinleyicimiz yazmış. Bilgiden istersen.
1: Hemen.
0: Hanımlar beyler bu arada bir aksilik olmazsa kesin bir şey değil. Şimdiden haber vereyim sadece. Hani ona göre ayarlayın kendinizi siz de. Ya da umurunuzda mı bilmiyorum. Ağustos'un son haftası ben giderim sevgili dinleyenler diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani şu an öyle düşünüyorum. Ağustos'un son haftası. Sen de kendini ona göre ayarlı Hüseyin.
1: Bir beraber miyiz?
0: Yok değiliz.
1: Ha ne bileyim öyle
0: değil. Hiç telefonunu bile açmam yani.
1: Eyvallah.
0: Ağustos'un son haftası yani ne zamana denk gelir? Şöyle bir bakayım. Ya işte tam tarih söyleyeyim. Ağustos'un son haftası bir hafta ben bir kaybolurum sevgili dinleyenler. Bu sefer film dizi falan filan çekmeyeceğim ama bu sefer. Yani normalde benim yıllık izinden hep bir şey yapıp geliyorum söyleme sahip. Bu sefer yok.
1: Düz dinleneceksin yani. Dümdüz.
0: Yok yapacağım yine bir şeyler de kayıt altına almayacağım bu sefer. Yani Ağustos'un son haftası ben bir hafta kaybolurum. Haberiniz olsun değerli dinleyenlerim.

0: Aynı öğretmen giriyordu derslere. Süper'de de Düz'de de demiş efendim. Evet. Aynı öğretmen.
1: Öyle mi? Bizde mesela öyle değildi.
0: Süper Lise'ye başka öğretmen mi giriyordu?
1: Yok, ben Anadolu Teknik'tim mesela.
0: Sen Anadolu Teknik Lisesi'ydin.
1: Evet.
0: Sen. Vay,
1: Anadolu,
0: vay vay.
1: Normal mesleğe, tekniğe başka öğretmen girerdi. Bizi sınavla atamış.
0: Tamam, mesleği anlarım, tamam. Şimdi atıyorum yani, durduk yere İngilizce öğretmeni mobilya dersine girmesin eyvallah da. Şimdi...
1: Hayır. He. Onların da mesela matematik dersi var. Bizim de var. Bize giren matematik öğretmeni sınavla Anadolu liselerine giren matematik öğretmeniydi.
0: Ben bir gün yayında söyledim. Şaka yapıyorum zannetmişler. Hatta bir dinleyici çok böyle üzdü beni. Çünkü ben şaka yaparsam...

0: sam gülersin abi. Benim yani bir şey dediğimde gülmüyorsan sen şaka değildir o. Ben bir gün yayında söyledim, vallahi gerçek zannetmişler, işin şakası bir kenara. Dedim ki ben, bize ortaokulda caminin imamı giriyordu bizim din dersine. Ortaokulda. Bir dinleyicimiz bana ta o tarih şey yazmıştı. Sizden böyle bir şaka beklemezdim. Matematiğe de bedenci mi giriyordu? Böyle olmadı. Biraz daha şey yap. Vallahi de billahi de şaka değil. Okuduğum Resteli Niyazi Bey, ilk bu kadar da adres vermesem mi acaba ya? Okuduğum ortaokulda din kültürü ve ahlak bilgisi dersine okulun hemen yanında bulunan mahallemizin camisinin imamı giriyordu sevgili dinleyenler, din dersine. Ha bu nasıl oluyordu? Bir mesela bazen şey böyle muhabbet oluyor. Yok canım, nasıl oluyor? Vallahi onu ben bilmiyorum nasıl oluyor da giriyordu adam yani. Bir sene mi, iki sene mi ne? Ve şöyle bir şey, iyi ki o giriyormuş. O kadar sohbet edasında gerçekleşti ve o kadar merak ettiğimiz soruları sorduk ki ona. Günümüzde konuyla alakalı 10 fikir sahibiysem 5 tanesi başlı başına o tarihte hocamıza sormuş olduğumuz soruların bize vermiş olduğu cevapları. Hani çok şeydi mesela, rahattı.
1: Direkt teorik diyor, pratikten başlıyorsun aslında. Hı? Direkt teori kalkıyor, pratikten başlıyorsun.
0: Ben bunu işte bir kere söylemiştim, gerçekten şaka zanneden olmuş. Hani bana kızan olmuş, kötü şakaydı Serdar falan diyor. Vallahi şaka değil sevgili dinleyenler. Ortaokulu, orta 2 miydi, orta 3 müydü, orta 1 miydi, 2 miydi hatırlamıyorum. Bir sene mi geldi, 2 sene mi geldi, inanın onu da hatırlamıyorum. Yan taraftaki camimizin bildiğin imamı bizim şey gibi. Bu asla şikayetçi, iyi ki de öyle olmuş. Hani çok şey öğretti bize hocam. Bütün aklımızdaki soruları sorduk ona. Çok böyle şey... Hani hocam şu şöyle mi, bu böyle mi falan diye. Vallahi çok, bize çok büyük artısı vardı. Ama şaka değil yani. Yan camideki imam giriyordu bizim şeye, ortaokulda din kültürü ve ahlak bilgisi dersine. Şaka değil, bir kere daha altını çizerek söyleyeyim. Hani bir de şöyle bir olay var yani. Milli güvenlik dersine albay girmesine şaşırmıyorsun da din dersine imamın girmesine niye şaşırıyorsun? Ben bunu anlamadım. Yok canım, albay değil o şey, üst teğmendir o filan. Yani, ara mı?
1: Ara veriyoruz.
0: Tamam, geliyoruz hemen.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.

0: taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Etkili iletişim ve ifade atölyesi. Bu atölye kendinizi sözlü ve sözsüz olarak net, doğru ve güvenli bir şekilde aktarmanızı sağlar. Konuşma, diksiyon, beden dili ve aktif dinleme becerilerini geliştirerek günlük ve iş hayatınızdaki ilişkileri güçlendirir. 31 Temmuz saat 16'da Art İstanbul Feshane'de.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
5: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Süper lise okudum, pişman değilim. İngilizcemiz gelişti en azından. Ha, şimdi başıma bir iş gelmeyecekse İngilizce işini de anlatayım. Vallahi şaka yapmıyorum. Ortaokulda bizim bak vallahi şaka yapmıyorum gerçekten.
1: Ne gelecek acaba?
0: Ortaokulda bizim İngilizce dersimize coğrafya hocası giriyordu. Sebebi ne biliyor musun?
1: Niye?
0: İngilizce kursuna gitmesi. Yemin ediyorum. Bak ben nokta.
1: Turist falan giriyordu zannet. Yok bak öyle diyeceksin.
0: Keşke öyle olaydı. Sonra diyorlar ki İngilizce var mı? Lan nasıl olsun? Bildiğim hani bir laf vardır ya İngilizce ile alakalı. Derdimi anlatacak kadar İngilizce evet. bilirim falan diye. Ben hakikaten derdimi anlatacak kadar İngilizceye hakimim. Onun da sebebi %100'lük bir sebebi varsa bu kadar bilmeyle alakalı. %90'ı tek başına oyunlar biliyor musun?
1: Tabii.
0: Oyunlardan dolayı gerçi bizim jenerasyon hani bilgisayar oyunlarına merak sardıysanız hakikaten bizim jenerasyon İngilizceyi orada çözdü yani.
1: Şu anki nesil de aslında öyle ilerletiyor.
0: Yani belki zamanlar onlar falan hani atıyorum işte simple past tense, present perfect tense falan filan bunlara belki birazcık bakmak icap etti ama vokabülleri anlamında. Anladın mı?
1: Biliyorum.
0: Vokabülleri anlamında gerçekten bilgisayar oyunları ben kendimce söyleyeyim bana çok şey kattı yani bilgisayar oyunları. Çünkü mecburen çözmek zorundaydın anladın mı? Mecbursun yani. Mecburen çözmek zorundasın. Selam Nesteren ben. Son süper lise mezunlarında isimden belli zaten süper kahraman gibi isim var yani. Nesteren.
1: Nesteren.
0: Vallahi billahi banka soygunculuğuna müdahale eden adam ismi gibi yani kadın adı gibi yani. Son süper lise mezunlarındanım. Farkımız üniversite sınav başarımıza bağlı olarak okulun düz lise mi yoksa Anadolu lisesi mi olacağının belirlenmesi oluyordu. Süper lise okuyup diplomayı Anadolu Lisesi olarak aldık demiş efendim. Ama süper lise tarafında okuyan kızlar çok güzeldi biliyor musun?
1: Öyle mi? Ben görmedim, yetişemedim.
0: Güzeldi, güzeldi. Çok güzeldi. Bir de bizim okulda şöyle bir olay vardı. Beşiktaş tesislerine yakın olduğu için bizim okul. 300 tane çocuk varsa 250 tanesi lisanslı sporcu. Beşiktaş'ta. Atletizmci kızlar, basketbolcular, futbolcular, boksörler, güreşçiler. Yani hep Beşiktaş altyapı bizde.
1: Gayet sağlıklı bir ortam.
0: Çok. Hani beden eğitimi hocası çok böyle havalarda işte hadi bakalım çocuklar falan diye. Bir şey demek yok. Herkes full kondisyon, zumba gibi.
1: Sizde beden eğitimi dersine herhalde herkes girebiliyordu o zaman.

0: Bizim İngilizce dersine ilçedeki eczacı giriyordu.
1: Yok artık.
0: Vallahi öyle yazmış.
1: Allah Allah.
0: İyi insandı, rahmetli orası ayrı. Allah rahmet eylesin. Kelime ezberletiyordu ama bayağı İngilizce kelime öğrenmiştik. Bize de işte giren orta... Ne kadar geldi bilmiyorum. Yarım dönem, bir dönem, işte bir sezon, bir sene hatırlamıyorum da... Coğrafya hocamız giriyordu bize, Çiğdem hocamız. Kendi de demişti, çocuklar İngilizce kursuna gittiğim için boşluk var. İngilizce dersinizi bildiğim kadarıyla ben size öğreteceğim. En azından açıktı yani, anladın
1: evet,
0: mı?
1: Evet evet, yani en azından yani bir katkı sağlamıştı sonuçta.
0: Evet. Bir şeyde de mesela lisede de hocası olmayan derslere kim girer liselerde? Ortaokulda bizde çok yoktu, görmedim
1: müdür
0: de.
1: Müdür yardımcısı.
0: Bravo. Müdür yardımcılığının eşittiri budur moruk.
1: Evet.
0: Anladın mı? Olmayan dersin hocasısındır sen. Mesela resim değil mi? Hiç gereği yok. Kalem biliyor musun, kara kalem çalışmayı? Daha önce hiç bir şey çizdin mi? Hani resim defteri gördün mü? Hiç önemi yok. Müdür yardımcısı sen, gir baba gel. Müzik mesela. Hani hiç atıyorum sol anahtarı çizebiliyor musun? Kaç tane nota var? Alt notalar nedir? Dinlediğin eser kime ait? Müzik kulağın var mı? Hiç önemi yok. Müdür yardımcısı sen. Müzik öğretmeni yok mu? Yok. Gir babacığım.
1: Bir de şey sorarlar ya. Evet, ne yaptınız geçen hafta?
0: Yani Allah Allah. Evet, bir ara aradan sonra geliyoruz sevgili dinleyenlerim.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: gün. Saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkide olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Yargımız hesabını soruyor diyen Erdoğan, depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar hesap veriyor dedi. Öte yandan Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığı idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Soruşturma kapsamında ünlü isimler ifade vermeye devam ediyor. Bugün Gülben Ergen, gazeteci Uğur Dündar ve şarkıcı Hayko Cepkin adliyeye geldi. Gülben Ergen özgün ve mağdur olduğunu belirterek iyilikten maraz doğar dedi. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte meclisteki oturma düzeni de değişti. Ana muhalefet konumunu kaybederek 5. sıraya gerileyen CHP, DEM Parti ve MHP arasına oturdu. CHP sıralarına ise yeni partili vekiller geçti. İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden gazeteci Vedat Yenerer'in beyin ölümü gerçekleşti. 61 yaşındaki Yenerer'e bir ay önce beyin tümörü teşhisi konmuştu. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Ankara'da son günlerde sosyal medyada gündem olan su kaynaklı salgın iddiasına ASKİ'den açıklama geldi. Açıklamada şebekeye verilen içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı belirtildi. Çanakkale Valiliği orman yangını riski nedeniyle tedbir aldı. Buna göre yarından itibaren 1 Ağustos'a kadar 12-18 saatleri arasında biçer döver ve balya makinelerinin kullanımı kısıtlandı. Yargıtay, ölünceye kadar bakma sözleşmesi kapsamında devredilen taşınmazlarla ilgili emsal bir karara imza attı. Dedesinin bakımını üstlenme karşılığında arsa devralan, ancak sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği öne sürülen torunun tapusu iptal edildi. Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bir alışveriş merkezinde yaşanan patlama ve kısmi çökme sonucu çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Karadağ, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkenin vatandaşlarına 1 Kasım itibarıyla vize uygulanacağını duyurdu. Karadağ, 2028 yılında Avrupa Birliği'nin 28. üyesi olmayı hedefliyor.

0: yol şarkılarını sundu.
1: Yaşını ele veren hareketler.
2: Kulak kılı çekmesi.
1: Kulak kılı çekmesi.
2: Evet.
1: Bir erkeğin gerçek yaşını kulak ve burun kıllarından anlarsınız. Abi kimisinin de kulağından böyle tarantola çıkıyormuş gibi. Yonca, bir kadın olarak kulak kılını yolan erkek görsen ne düşünürsün?
3: Çok iğrenç.
1: Yani. İyi değil mi? Veri evet, iğrenç.
3: Yani.
2: Asla evet. Öyle bir şey yok.
1: Kulak kılını böyle mesela Adem yanında kulak kılını böyle çıt çıt böyle yolsa.
2: Yani, İğrenecek evet. Misin?
3: İğrenirim. Adem ne yapıyorsun? Git tuvalette yap falan derim yani.
1: Kulak kılına da dışkı muamelesi.
2: Evet.
1: Hani git tuvalette yap diyor.
4: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te. Hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.
5: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Beden matik dersimiz vardı. Beden matik ne ya?
1: Beden matik.
0: Duydun mu daha önce?
1: Hiç duymadım.
0: Öyle yazmış. Beden matik dersimiz vardı. Beden hocası yoktu. Matematikçi girerdi ve matematik işlerdi.
1: He.
0: En sevmediğim şeydir yani ders işleyişidir.
1: Evet.
0: Bizde de muhasebe diye bir ders vardı. Matematik hocası giriyordu muhasebe dersine. Ve geldiği gün şöyle dedi. Valla muhasebe ile ilgili çok zaten bir şey öğretmeyeceğim size. Matematiğin konuları yetişmeyeceği için biz muhasebe dedi matematik göreceğiz Sinan dedi. Sana göre beden eğitiminin, hani iki saat ya beden eğitimi, olması gereken şey, gün ve ders saati hangisi?
1: Bence şimdi normal şartlarda sabah olsa çok güzel oluyor ama...
0: Saçmasın sen, çok saçma bir insansın.
1: Son ders.
0: Son ders değil
1: son
0: mi?
1: Son ders.
0: Eşofmanla yani. Eve gidilir değil
1: hani
0: mi?
1: Evet.
0: Oğlum bazen pazartesi ilk iki ders falan oluyordu ya hani beden.
1: Ya aslında sağlıklı olarak böyle sabah zinde bilmem ne ama öyle de işte öyle teknik olarak mümkün olmuyor.
0: Yani mümkündü. Bence beden eğitimi cuma günü son iki ders.
1: Doğru. İmza evet. Kaşı.
0: Bir kere bizde öyle olmuştu. Müdür yasak getirmişti. Hakkıdır da tabii. İstiklal Marşı töreninde eşofmanla katılamazsınız demişti müdürümüz. Evet. Valla.
1: Doğru.
0: Öyleydi. Hakikaten biz 10 dakika kala çıkıyorduk dersten. Haşofmanların üstüne şey giyiyorduk. Okulun üniformasını giyiyorduk. İstiklal Marşı törenine katılıyorduk.
1: Onu biz de yaşadık biliyor musun? Bir kısa bir süre.
0: Yasak mıydı
1: sizde? Tabii yasaktı. Direkt ceketlerinizi, gömlek kravatlarınızı giyin.
0: Hı.
1: Öyle gireceksiniz. Yasaktı.
0: Bizde de öyleydi, yasaktı.
1: Evet.

0: Cuma öğleden sonra full. Hiç sabahçı öğlenci okudun mu?
1: Okudum.
0: Ciddisin.
1: Yani ilk 6-7 sene öyle okudum sabahçı öğleci olarak. Sonrasında tek devre.
0: Ben bir dönem sabahçı öğlenci okudum. Onda da sabahçıydım. Kaçta gittiğimi hatırlamıyorum. Sana şöyle söyleyeyim. Okuldan geldiğimde evdekileri işe kaldırıyordum. O kadar erken geliyordum yani.
1: 6 falandır herhalde ya. Ben öyle hatırlıyorum yani.
0: Nasıl 6? 6'da biter mi lan sabahçı olsan?
1: Yok, sabah 6'da gidiyorsun.
0: Vallahi öyleydi
1: öyle
0: herhalde.
1: Hatırlıyorum yani.
0: Herhalde. Herhalde öyleydi yani. Ehliyet Esra'dan selamlar. Bizim müzik dersine de müdür yardımcısı girerdi. Bize saza benzer bir enstrümanla şarkılar, türküler çalardı. Biz de söylerdik. Güzel günler Serdar Bey. Cuma günü beden eğitimi dersim vardı. 2 saat. 2 saatte de seçmeli beden eğitimi dersimiz vardı. Son 4 saatimiz çok güzel geçiyordu. Seçmeli beden eğitimi mi?
1: Seçmeli. Ekstra mı?
0: Herhalde öyle. Sen hiç seçmeli ders seçebildin mi?
1: Yok, zorunlu seçmeli vardı.
0: Madem zorunlu niye seçmeli değil mi? Yani?
1: Adı da o, zorunlu seçmeli.
0: Madem.
1: Turizm dersi.
0: Ben gittiğimde seçilmişti o dersler. Mesela gidiyordum mesela resim, müzik, bunlar seçmeli dersti. Resim alayım diyordum. Hocası yok, müzik verelim diyordum. Ya yok diyordum, şey diyordum mesela. 15 kişiden az olursa sınıf açamıyoruz ona diyorlardı. Bir de öyle bir şey vardı yani.
1: Hiç turizm dersi aldın mı?
0: Hı?
1: Turizm.
0: Turizm dersi... liseden sonra aldım galiba ya. Bir şeyde krediyi tamamlamak için miydi? Bir şeydi ya. Turizm otelcilik okudun mu ben de? Hatırlamadım kardeşim.
1: Yok, biz direkt şeyde ortaokulda lisede.
0: Yok, ben de ortaokulda lisede yoktu.
1: Turizm vardı ya bizde.
0: Yok, bizde yoktu. Ben bir yerde turizm otelcilik gördüm sanki ama görmedim mi? Sonra yıllar sonra açık öğretimden mi kaydolmuştum? Bir şeydi ya.
1: Bir turizmle bir bağımız var.
0: Bir şeydi ama tam hatırlayamadım yani. Hani bir şey ama tam hatırlayamadım.
1: Otel falan.
0: Böyle otel.
1: Tatil, işte. Plaj.
0: Evet, havuz falan. beden eğitimi en iyi 4. ve 5. Derstir. 4. derste başlarsın, öğle arası olur. Öğle arası devam edersin. 5. derste de bitirirsin. 3 saat boyunca top oynarsın. Bilemedim. Bizim aşağıda saha falan vardı. Var mı sizin okulda saha?
1: Vardı, basketbol sahası vardı ama.
0: Basketbol.
1: Evet.
0: Bizde basketbol hem de futbol sahasıydı. Şimdi gittim, halı saha yapmışlar okulu.
1: Okula.
0: Vallahi öyle halı saha var yani, hakikaten. Halı saha. Dur bakayım. Okul kolları vardı demiş. Daha önce işlemiştik bunu. Sen ne koluydun okulda?
1: Ben kitaplık koluydum.
0: Kitaplık mı?
1: Evet.
0: Ben de nerede böyle antin kuntin kol var onu seçiyordum. En büyük işten ona çıkıyordu.
1: Neydi mesela?
0: Bir kere sivil savunmaydım. Bir kere.
1: Sivil savunma.
0: Evet, sivil savunma koluydum.
1: Çok havalı ya sivil savunma.
0: Tabii sivil savunma kolu. O da kendi içinde ayrılıyordu mesela, işte arama kurtarma vardı, bir şey vardı filan. Bir gün müdür yardımcımız dedi ki, oğlum dedi, bak bunu anlatmıştım da Adem'e anlatmıştım, sana da anlatayım. Evladım dedi, bir dedi tatbikat yapacağız. Yalnız dedi gerçek gibi olacak dedi. Öyle tatbikat diye dedi sallanmayacaksınız dedi. Yangın tatbikatı. Ne zaman dedi şeye basacağımızı dedi söylemiyoruz dedi. İşte alarm çalacak. Yangın alarmı. Herkes dedi gerçekmiş gibi dedi. Üstüne düşeni dedi yapacak herkes. Bak yalnız dedi öyle dedi tatbikat diye dedi. Lay lay lom yapanı lay lay lom yaparım dedi. Bu şimdi bunu dedi ya hocamız. Moruk dersteyiz. Yangın alarmı bir çaldı. Biz o kadar ciddiye aldık ki. Birbirimizin üstüne basıyor. Kolu bacağı kırılanlar. Yani. Yangın tüpünü sıkanlar. Filan. Ondan sonra bir de onun dayağını yedik. Oğlum niye bu kadar ciddiye aldınız diye. Daha sonra da onun dayağını yedik yani. Kütüphanedir o Hüseyin, kitaplık değil demiş efendim.
1: Kitaplıktı. Sonradan kütüphanecilik kolu oldu. İsim değişti.
0: Kütüphanecilik kolu.
1: Evet.
0: Kütüphanecilik kolu. Şey vardı mesela. Yeşilay kolu vardı.
1: Evet, Yeşilay, Kızılay.
0: Kızılay tamamdı. Yeşilay kolu... Bak çok özür dilerim, ben komedyenim, gördüğümü anlatmak zorundayım, çok özür dilerim, üzgünüm. Yeşilay kolunda şey, bahçede öğretmenlerin içip attığı izmaritleri topluyordum. Yeşilay kolunda. Yeşilay'da öyleydi yani. Evet, sonra dur bakalım, sigara sağlığa zararlıdır sevgili dinleyenlerim. Müzik dersinde flüt zorunluluğu vardı. Herkes çalıyordu demiş efendim.
1: Ben hiç beceremem.
0: Hep kaldım müzikten. Geçen gün söyledim işte sana oğlum. Öğretmenler kurul kararıyla geçtim müzikten ben. Başka dur bakayım. Bizim bayağı lisede 25-26 yaşında İngilizce öğretmenine ağlatarak kaçırdığı için öğrenciler dönemin ikinci yarısıydı herhalde, ben hiç hatırlamıyorum. Ben anlamıyorum ne dediğinizi, anlamıyorum, hatırlamıyorum ne dediğinizi, anlamıyorum. İngilizce öğretmenleri çok güzel olur ama.
1: Evet.
0: Bak bu bizim öğrencilik, üniversite öğrencilik döneminde de bir tespitimizdir. İngilizce öğretmenliği bölümündeki karşı cinsler, piu, hele böyle İngiliz edebiyatı falan, İngiliz dili edebiyatı falan.
1: Bizde edebiyat öğretmeni çok güzeldi.
0: Hani değerli arkadaşlar, bir geyik vardı bizim zaman, üniversitede kızlar teklif ediyormuş falan diye.
1: Bak, yok öyle bir şey.
0: Öyle bir şey yok. Fakat güzel kız sıralamasında, güzel kız sıralaması, şimdi herkesin bildiğini kimseden saklamamak lazım. Güzel kız

0: Evet.
1: Besyo.
0: Evet, bence yakışıklı erkek sıralamasında o. Evet. Ama tecrübeyle sabit değerli dinleyenlerim. Yani güzel güzel kız sıralamasında. Hani İngilizce öğretmenliği mi, İngiliz dili edebiyatı mı bilmiyorum. Ben şimdi bizim karşımızdaki hangi fakülteyi hatırlayamıyorum şu an. Ama yani zaten İngilizce öğretmenler hep güzel olur.
1: Hep olur.
0: Hep güzel olur. O işte fakülteden o. O fakülteden.

0: Koroya girdin mi hiç, koroya?
1: Yok ya, hiç girmedim.
0: Lan ben müzikten geçeyim diye koroya bile girdim ya. Yine koro olmadı, yine olmadı oğlum.
1: Arada kaybolurum diye mi?
0: Yine yani olmadı, yine olmadı yani, yine olmadı. İlkokulda kooperatif koluydum.
1: Aa evet, kooperatif kolu.
0: Kantinde çalıştırdılar.
1: Evet, kooperatif kantinde çalıştırdılar.
0: Vallahi kantinde çalıştırdılar, gerçekten.

0: Uluslararası Geleneksel Kahraman Maraş Fuarı 1 ve 31 Ağustos tarihlerinde KAF'ın fuar alanında kapılarını açıyor. Hepinizi bekliyoruz sevgili dinleyenler. Bu yılki ana tema ailecek fuardayız ve sanala değil hayata bağlan. Alışverişten yemeğe, lunapaktan çocuk atölyelerine kadar aradığın her şey burada. Kafa açan uzman 1 Ağustos'ta saat 16-18 arasında bu coşkulu etkinlikte yayın yapacak. Uvertür sevgili dinleyenler. Bizim Fatih ile Umut saat 16-18 arasında yayın yapacaklar. Onların yayınından hemen sonra sahneye geliyorlar. Biz üçümüz aynı sahnedeyiz. Ben Deniz Serdar Gökalp. Sevgili Umut Bezgin ve değerli kardeşim Fatih Yıldırım. Sevgili dinleyenler. Üçümüz aynı sahnedeyiz yayından sonra. Ne zaman? 1 Ağustos'ta. 1 Ağustos'ta sevgili dinleyenler. 1983 yılından itibaren 2010 yılına kadar düzenlendi bu fuar. Uzun yıllar boyunca şehrin en önemli böyle işaretlerinden biri oldu. Sosyal, kültürel ve ticari buluşma noktası oldu. 2010 yılından sonra çeşitli nedenlerle düzenlenemedi fuar. 2024 yılında tekrar düzenlenmeye başladı. Bu sebeple hepinizi fuara bekliyoruz. Ağustos ayında 16'dan gece 1'e kadar yani 4'ten gece 1'e kadar Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde KAF'ımdayız sevgili dinleyenler. İki gün sonra Antalya'ya gidiyorum. İstediğim bir şey var mı getireyim? Hüseyin'e de selamlar demiş. Bizim Evren. Yok selamlar. Evren'im sağ ol. Sağ ol Evren'im. Teşekkür ederim. Aşkımızın ateşi, bu bir gece... Uçak heyecanı başladı mı Serdar Bey? Yok yok. Daha henüz yok. Daha henüz yok. Yarın ne çarşamba. Yarından itibaren ufak ufak rahatsızlıklar başlar bende. Yarından itibaren. Bir de şöyle bir şey var. Ben cuma gecesi saat 2.30'da telefon şakası çekmek zorundayım.
1: Cuma gecesi.
0: Cuma gecesi. Bütün bilgileri aldık. Her şey tamam. Aramam için bütün zemin hazırlandı. Bilgileri de aldım. Hani internet aleminin panel kullanıyor ya bu falan dediği var ya hani bak. Hani bir haftadır bilgilerin peşindeyim. Arayacağım beyefendi vardiyalı çalışıyor. Cuma gecesi arayabileceğim. Ve gece saat işte 2:15 gibi falan telefonu açabilecek durumda olacakmış. Eşi öyle söyledi. Cuma gecesi 2.30'da, gece 2.30'da telefon şakası çekeceğim. Gece 2.30'da.
1: Sonra sabah da uçak.
0: Bu demek oluyor ki ben hiç zaten uyuyamayacağım uçağa bineceğim için de. Yani ne olacak bilmiyorum. Bak ben ne güzel unutmuştum ya.

0: Bir de doktorsunuz galiba değil mi? Evet, doktor hanım. Doktor bey hangisiyse. Ben ne güzel unutmuştum ben. Ben ne güzel unutmuştum. Cumartesi sabahı biniyorum değil mi ben uçağa?
1: Yani sabah diye biliyorum.
0: Bak içimde böyle kelebekler pırpır etmeye başladı şu an. Heyecandan değil ha. Vallahi ne güzel unutmuştum be hanımefendi. Ben de doktor hanım. Hocam artık neyim sen? Ne güzel unutmuştum. Neyse yine unuturum. Yarından itibaren başlar. Perşembe günü falan ben hiç Volkan Konak şarkısı gibi olurum. Çekilmez bir adam oldum yine. Perşembe gününden itibaren bana selam bile verilmez Hüseyin, söyleyeyim sana.
1: O derece.
0: Bak sana söyleyeyim yani. Bir ara aradan sonra geliyoruz.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Güç bende artık!
7: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
8: İskeletor ailemi aldı.
9: Baba!
8: Ve dünyamızı yok etti.
7: Bu yaz gücü keşfedin.
8: Hepsi onlar için.
7: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
10: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
8: Konuşma zamanı geçti artık.
7: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Temmuz tarihleri arasında piliç filetodan bütün pilice, kıymadan tavuğa, Ayşe kadın fasulyeye ve çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Vodafone 5G teknolojimizle

0: Van, Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
1: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
2: Reklam. Bu bir reklamdır.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Alem efendim, cümle alem burada.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.
5: Tempoyu hiç düşürmüyoruz hanımlar beyler. Hiç düşürmüyoruz. Tempo yüksek. Ama tabii kabul etmek lazım. Bu sıcakta da bu trafikte tempoyu yüksek tutmak için ekstra bir enerji, ekstra bir ferahlık şart. Tavsiyem Sarıyer Kola. Açıyorsun, asitli, buz gibi serin. Böyle sesiyle ortam zaten bir serinliyor. Bir anda değişiyor modu. Müziğin ritmiyle Sarıyer Kola'nın serinliği yan yana gelince... bize de stüdyoda keyifli bir hava esiyor şu an. Bize bir tat lazım, bize bizden bir tat lazım diyenler, akşam arkadaş ortamını toplayanlar, Sarıyer Kolaları önden dolaba atsın, gerisini dert etmesin. Şimdi ritmi biraz daha arttırıyoruz. Mehmet Erdem'den bir parça Sarıyer Kola ferahlığıyla size gelsin. Boşa geçmiş ömre yaşam benim. Bu sefer bilerek hissettirdim.

0: Kainatın Efendisi He-Man'de. Ya buna da niye böyle Kainatın Efendisi? He-Man'dir baba onun adı yani. He-Man.
1: Yani. Abartmayın.
0: Benim eski bacanak. Bacanak mı oluyor? Şey. Kim? Şira, senin eski yengen Şira.
1: Şira.
0: Sen biliyor musun Şira'yı?
1: Biliyorum.
0: İleri geri konuşma benim yanımda hakkında. Hani dışarıda da başka yerde de konuşma. Olur, kulağıma gelirse döverim.
1: Lütfen. Bizde yamuk olmaz.
0: Bacanak mı oluyor benim? Neyim oluyor He-Man?
1: Kayınbirader mi?
0: He öyle oluyor galiba.
1: Öyle oluyor.
0: Kayınço.
1: Kayınço.
0: Kayınço galiba. 40 kere dedim o kılıcı bana ver diye vermedi. He-Man. Orko var. Onu görmedim, koymamışlar. Filmde yok mu Orko ya? Orkosuz olur mu ya? Filmde Orko olacak, general olacak. Generalin kızı olacak. Uçan böyle bir büyücü var, da olacak. Gölgeler şatosu olacak filan. Bunlar olmalı yani. Gerçi bu He-Man'in ilk filmi değil ama. Değil mi?
1: Değil.
0: Hayvan herif mi vardı bir de? Ne var? Hayvan adam.
1: Hayvan adam.
0: Hayvan herif. Vallahi öyle bir
1: hayvan adam.
0: Evet.

0: Evet, İstanbul yol durumu. Hüseyin'cim, tek sayılar bende, çift sayılar sende.
1: Ya söyle ben bakayım. Kaç gündür çok şey yapıyorum. Ben...
0: Hüseyin, kulaklığın bek yapıyor ona. Hani bunca yıllık yayıncısın.
1: Yo, şu an...
0: Yapıyordu, ben buradan müdahale ettim. Bir daha etmeyeyim. Kulağım edeceğim mi? Müdahale kulaklığa olmaz bir daha Hüseyin.
1: Kulağıma direkt.
0: Söyleyeyim, evet.
1: Ben Sivas diyorum.
0: Sivas.
1: Evet.
0: 58 diyorsun.
1: 58.
0: Ben de 61 diyorum.
1: Ah, hemen bakalım.
0: 61. Bugün bomboştu çünkü. Motorla gelmiş olmama rağmen hissettim boşluğu.
1: Evet, İstanbul'da trafik durumu %60.
0: %60.
1: %60.
0: Ben bildim sayarım kendimi.
1: Bende de bildim sayarım o zaman.
0: Sende ama 2 var, bende 1 var.
1: Ama bunu yeni bilgi mi? Yeni mi oldu bu?
0: Nasıl yeni mi oldu?
1: Daha önce böyle bir şey yoktu. Ben de çok kez bilmiş olurdum o zaman.
0: Yani oğlum sen hiç bu kadar yakın. Bak ya, Adem'den işte Adem'in güncel versiyonu da olsa fesatlık güncellenmiyor arkadaş. Güncellenmiyor. Evet, aktar bakayım bize İstanbul trafiğini.
1: İstanbul'da trafik durumu oldukça yoğun diyemiyorum çünkü %60. Güzel bir haber bu. Hı-hı. Anadolu yakasında %60, Avrupa yakasında da %60. Eşit şu an her iki tarafta da. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne baktığımızda her iki tarafta da, her iki Avrupa Anadolu geçişlerinde akıcı. Avrasya Tüneli de karşılıklı akıcı şekilde. Hı-hı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa geçişlerinde akıcı olurken Anadolu geçişlerinde ise yoğunluklar başlamış. Yoğun akıcı diyebiliriz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne hemen bakıyoruz. Anadolu Avrupa geçişlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoğun akıcı diyebiliriz. Beşiktaş Şişli yönünde şu an trafik kilitlenmiş durumda. Trafik şu an çok yoğun. Basın Ekspres yolunda, ikinci çevre yoluna doğru giden güzergahta trafik şu an yoğunlaşmış durumda. D100 Edirne Kapı Merter yönü sağ şerit trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. D100 Yeni Bosna Şirin Evler yönü sağ şerit trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı.
0: Thank you kardeşim.
1: Ne demek?
0: Teşekkür ederim. Var olasın. Ya bizim psikolojik patron bize yazmış. Şey, İsmail Güllü.
1: Ne yazmış?
0: Abi arada beni arasana yazmış. En komiği ne biliyor musun?
1: Nedir?
0: İlk arada arıyorum yazıp 1,5 saattir aramıyor olmam.
1: Program başında mıydı?
0: Güllü dinliyorsan vallahi unutmuşum, yayın bitince arayayım ya. Neyse, yayın bitince arayayım şey derim. Oğlum ara demişim, ben iki yayın arası anladım ben. Öyle derim.
1: İki yayın arası. Öyle derim. Bayram arası gibi oluyor.
0: İki yayın arası. Bana soruyorlar mesela, diyorlar ki genelde iki yayın arası ne yapıyorsun Serdar filan diye. Anlatmayayım şimdi, canınız çekmesin.
1: Şey diyorlar, iki bayram arası evlenilmez diye. Mesela senin iki yayın arası ne yapılmaz?
0: İki yayın arası ne mi yapılmaz?
1: Evet.
0: Kardeş, motosikletle gidip gelebildiğim için şu an şükürler olsun çoğu şeyi yapabiliyorum. Ama benim ne kadarım daha var? Ağustos. Şimdi motorcu olan sensin. Sensin dedim. Sensin. Sensin. Ağustos'ta da motora binebiliriz değil mi?
1: Binebiliriz. Ekim'e kadar binebiliriz.
0: Ağustos. Eylül'de de bineriz.
1: Bineriz.
0: Bazıları diyor ki Ekim'de de binersin. Kasım'dan sonra binemezsin diyorlar. Ya kimisi şey diyor mesela. Abi saçmalama ya, yılbaşına kadar binersin, yılbaşında sıkıntı oluyor filan diyor mesela.
1: Yok onu ben, ya binen var tabii canım, yani sonuçta bir sürü insan biniyor
0: ya
1: ama.
0: Ya beni biliyorum, ben tikliyim bu konuda, tarzım belli, yağmur düştü mü motor olmaz bende. Havanın soğukluğuyla alakalı değil, giyinir yine binerim tamam. Motora da yağışlıysa binmem. Ne kadar daha binebilirim
1: yani
0: sence?
1: Senin profile baktığım zaman şunu görebiliyorum. Şimdi biraz daha havalar Ağustos, Eylül'de içine alıyor sıcak havalar. Ekim'de rahat kullanırsın gibi geliyor bana.
0: Ekim'de dahil.
1: Ekim'in sonuna doğru böyle ya yeter diyebilirsin.
0: Yağış mı olur?
1: Hava soğur, huzursuz olursun. Bir yağışlar artmaya başlar, yerler kaymaya başlar. Ne yapıyorum ben demeye başlar.
0: Ağustos, Eylül, Ekim. 3 ay daha binebilirim, doğru mu?
1: 2,5 ay diyelim.
0: Hafta sonu gideyim de ben o zaman arabayı alayım, çalıştırayım. Bir iki tur da atayım bari.
1: Daha erken ya.
0: Bir de oğlum aküsü biter filan onunla
1: uğraşmıyor. Çalıştır tabii.
0: Öbür araba biliyor. Öbür araba hala serviste.
1: Yani.
0: Bence. O parçalar değişti. O hala servisi çıkacak, sonra kaportaya girecek filan. Ondan sonra da arkayı yatak yaptırıyorum.
1: Eylül'e yetişiyor mu? Hani gidiyorduk.
0: Öbür araç mı?
1: Evet.
0: Öbür araç yetişir ya. Öbür araç herhalde. Hani takılacak parçaları ben seçiyorum. Ben gönderiyorum çünkü. Şunu şuna takın. Şu malzeme, şu marka olsun, bu marka olsun falan diye. Onun için birazcık ağır ilerliyor. Mesela hava filtresini falan onlar takıyor. Ben beğenmedim, başka markanın linkini gönderdim, bunu alın takın dedim. Fren şeyleri, diskleri değiştirdim mesela. Normal disk taktırmadım. Bir tane çok eskiden beri bildiğim kaliteli bir disk vardır, onu gönder, bunu dedim alın takın filan. Bundan dolayı birazcık sürüyor. Ama asıl iş şimdi başlıyor. Şimdiki iş mesela arabanın gideriyle alakalıydı işte. Mekaniğine bakıldı, elektrik tesisatına bakıldı. Bir arkadaşım da diyor ki, lan sıfır gibi oldu araba, bunu bana satsana diyor. Dedim, o treni kaçırdınız. O treni kaçırdınız. Şu an satılık değil. Ama benim işim belli olmaz. Pazartesi buraya gelip oğlum ben o toplamaya başladığım arabayı toplayıp sattım da diyebilirim.
1: Her an her şey değişebilir.
0: Ya benim işim belli olmaz yani.

0: döşemesini değiştirmek istiyorum arabanın içinin.
1: Güzel olur.
0: Tamam mı? Nerede yaptıracağız o? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir arkadaşım akıl verdi bana. 10 numara. Bunu şimdi gitsem, normal bir döşemeciye gitsem, atıyorum 10 lira para isteyecek benden. Paraya takılma. 10 lira para isteyecek. Taksi duraklarına gelen döşemeciler var. Taksi duraklarına.
1: He.
0: Evet, taksi duraklarına gelen döşemeciler var. Hemen orada tık tık tık yapıyorlar falan filan. Zaten şoför tarafı ve yolcu tarafı. Arka tarafa araç 2023'ten beri bizde ama hiç kimse oturmadığı için arka tarafın döşemelik bir şey yok. Bunu diyorum ki bir taksi durağı abimle bir konuşayım. Çağıralım, orada yapsın.
1: Olur. Mantıklı yani.
0: 2 liraya 3 liraya falan filan. Çünkü bunu yani arabayı kır gezisinde kullanacağımız için çok böyle şeye... Neyse söylemiyorum. Ben bilemedim yani. Kardeş dert etme. Sana ne bu? Soft jel motor takım dikerim. Ben dağcıların giysilerini yapıyorum abim demiş efendim. Sağ olun abi, çok teşekkür ederim. Var olun. Bu tarz meselesi. Ben motorcu değilim. Hani birkaç ay daha binerim motora. Binebildiğim kadar. Çünkü bana çok büyük vakit kazandırıyor. Sonrasında yine bir dahaki yaza kadar araba kullanırım ben. Şey de lazım bak, onları da bulamadım. Arabanın fitilleri lazım bana. Nasıl olacak?
1: Ne fitili?
0: Baktım bulamadım. Fiti işte. Fitil, kapı fitili. Kaput fitili.
1: Ha, sen bayağı oralara girdin.
0: Yani evet.
1: İşin zor. Çok para. Yani bu kadar şeyin üstesinden geleceksin de sonra satman, yani bence manevi olarak çöküş.
0: Değil mi?
1: Yani gerek yok. Bir kullan ama. Kullan sonra sat.
0: Anladım. Yalvaracaksın bakalım o zaman seni kim kurtaracak. Bir aram vereceğiz.
1: Araya gideceğiz.
0: Aradan sonra devam sevgili dinleyenler. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda

Erciz. Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız. Tarihten gelen lezzetler.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Yine kime yürüdüğümüz hakkında en ufak bir fikrim yok yine. Yani yine kime yürüyoruz, ne yapıyoruz hiç bilmiyorum yani.
1: Vardır birileri.
0: Benle alakası yok, onu bilin de sevgili dinleyenler. Bu ne yapıyorsa artık kime yapıyorsa.

0: Arabayı satarsanız alırım demiş efendim. Vallahi şu an öyle bir düşüncem yok, bilmiyorum.
1: Benim motorla takasa girsek.
0: Neyi, arabayı mı?
1: Arabayı.
0: Senin canın sağ olsun, takasa ne gerek var al oğlum.
1: Eyvallah abi. Eyvallah.
0: Yani Allah Allah.
1: Şu an gaza geldim.
0: Gaza ne geleceğim tabii. Daha önce hiçbir starla çalışmamış ki, ilk defa bu onun için. Hiç yani.

0: Aslında Ağustos'a yetişirse arabayla tura çıkalım diyecektim de.
1: Benle mi?
0: Bir, sen de çıkamayız. İki, çıkamayız.
1: Çıkamayız. Hayaller yani.
0: Evet. Şevval, niye böyle babasından gizli evden çıkanlar gibisin şu an? Böyle parmak ucunda yürüyorsun falan. Ne yaptın orada? Bu bir şey yaptı burada. Ne yaptın? Dinleme cihazı mı koydunuz kızım buraya? Ne yaptınız? O ne o? Senin telefonun mu? Kim? İlk durum mu? İlk durum telefonu niye buradaydı? Şarja mı takıyor? İlk dur, bana bakar mısın be?
1: Stüdyoya dinleme cihazı koymuş.
0: Hı. Bizi mi kaydediyorsun İlk dur? Ne oluyor?
1: Bir de yani.
0: Bizi mi kaydediyorsun İlk dur? Ne yaptın? Ay işte yani podcast var, hiç zahmet etme yani, alırsınız oradan. Onun için diyorum. Bir dakika dur, bir şey söyleyeceğim. Şeye, bizim Lig Radyo'daki Kerem'e, Umut Bezgin'e, bir de Fatih'e çok ağır konuştum. Onları kes.
1: Yalnız Kerem abinin de günahı var, onu şu an anladım.
0: Onu da yapıştırdım. Aşk benim, aşk, kalp benim, kalp. Kazalı arabayı yapıp satmakta, bak yine radyocuya sorulmaması gereken sorular yine. Kazalı araba yapıp satmakta kar var mı? Hemen otorite Hüseyin'e sorayım, bilir kişiye.
1: Ya evet, olur mu canım öyle şey?
0: Nasıl?
1: Yani kazalı olduğunu söyleyeceksen karşı tarafa, olur.
0: Nasıl olur?
1: Yani şimdi bu araba kazalı diye alıyorsun.
0: Evet.
1: Ya pert arabayı alıyorlar, sonra böyle kandırıp satıyorsan bir sıkıntı, etik ya, etik değil yani.
0: Nasıl etik değil yani?
1: Karşı tarafa kandırmak için satıyor.

0: kazalı olduğunu söylemezsen yani.
1: Tabii canım, öyle şey mi olur?
0: Öyle mi diyorsun?
1: Öyle olmaz öyle.
0: Anladım. O da zaten sormuş, insanları dolandırmak istiyorum. Yapabilir miyim diye sormuş.
1: Yapamazsın kardeşim, öyle bir şey olamaz.
0: Yok ya, diyorsun yani.
1: Olmaz, caiz değil.
0: Anladım kardeşim. Anladım. Peki. Çok acı biriktirdim. Bu şey değil mi? Funda Arar'ın birdenbire sinirlendiği şarkı değil mi?
1: Evet,
0: bu
1: duruyor. Bir aşkı sandıklara kaldırıyor.
0: Evet. Birdenbire sinirleniyor yani. Bu sanki daha... Ya yeni toparladım, aşkı sandıklara kaldırdım.

0: Hanımlar beyler, ufaktan gideriz.
1: Değil
2: mi? Yes.
1: Evet. Mevzu biter, ben gider. Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Bu kardeşimi de alt çizgi, alttan tere ne diyorsanız artık. Alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz sevgili dinleyenlerim. Sana Instagram'dan uçakla alakalı bir şey yazdım demiş birisi. Ne olur yazmayın ya. Ya lütfen. Vallahi engellerim bak. Uçakla ilgili yazmayın ne olur. Bak doktor da yazmış diyor ki iyi akşamlar İzmir'den selamlar. Onun da uçak korkusu var. Ondan yazmış galiba. Bana uçağa, cumartesi günü uçağa bineceğimi lütfen hatırlatmayın bana.
2: Lütfen rica ediyorum.
1: Bak bir yani. Keyfim var o da şeyde Instagram Reels kaydırmak ne olur bana zehir etmeyin gözünü seveyim bak ne olur.
2: Evet yani cumadan sonra hatırlatabilirsiniz.
1: Zaten uçakta ne yapacağımı hala bilmiyorum ya ne yapacağım. Ben yine bir yanımda tanımadığım biriyle el ele geleceğim herhalde. Bir de aynı gün biniyorum sabah gidiyorum akşam geliyorum ya. Tövbe estağfurullah. Durduk yere bak görüyor musun Funda Arar gibi sinir yaptım. Az sonra Fatih seslenecek size. Fatih de size iyi eğlenceler diliyoruz. Akşam 10'da radyonuzu Alem FM'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Biz gerisini hallederiz. 10'da görüşürüz. Hadi eyvallah.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
3: Alem FM. Cümle alem burada. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
5: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
4: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
5: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
8: Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
9: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
10: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
9: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
10: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
11: Saat 18. Bu bir reklamdır.
12: Ama dememek için ama sigorta.
13: Hesap.com spor haberlerini sunar.
14: Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın deplasmanda Gornik Zabze ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Ağrıları bulunan Şerif'in yanı sıra Yiğit Efe Demir kadroda yer almadı. 3 sezondur Samsun Spor'da forma giyen Carlo Hoyse, MLS ekibi St. Louis City'ye transfer oldu. MLS ekibi Danimarkalı oyuncunun transferi için Samsun Spor'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
13: Hesap.com spor haberlerini sundu.
15: Halk Bank'ın katkılarıyla.
14: BIST 100 endeksi 13.706 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 37 kuruş, euro 53 lira 94 kuruştan işlem görüyor.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: Doğru karar ustası Dino.

0: Dinobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 25 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
0: Doğru karar ustası Dinobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.942, yarım altın 20.063, çeyrek altın 10.032, gram altın ise 6.145 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul ve Erzurum 32, Ankara ve Kayseri 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 41, Adana 38 ve Trabzon 27 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Parafly'in katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'la Hollanda Utrecht'teyiz. Utrecht, Hollanda'nın en eski ve en canlı şehirlerinden biridir. Tarihi şehir merkezi, etkileyici kanalları ve orta çağdan kalma yapılarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunar. Şehrin simgesi olan Dom Tower, Hollanda'nın en yüksek kilise kulesi olarak dikkat çeker. Canlı öğrenci nüfusu, kültürel etkinlikleri ve hareketli meydanları sayesinde Utrecht, yıl boyunca dinamik bir yaşam sunar. Tarihi dokusu ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Utrecht, Hollanda'nın en çekici şehirlerinden biridir.
0: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.
1: İzlenecek bir şey değil.

0: Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem FM dinleyenleri, saygılar sevgiler. Sanatçımız seslendirdi, vallahi kime ne dedi ya. Biz de aynısını söylüyoruz efendim, kime ne? Kime ne ya? Allah Allah. Tabii şarkıyı Japonya'dan dinleyenler de şarkıdan bir mana illaki çıkarmışlardır efendim. Onlarda da kimono var biliyorsunuz. Vallahi kimono. Aslında bu şarkı çıkış noktası orası. Uzun bir hikaye, ben size anlatmayayım. Song Stories. Song Stories with Fatih. Kız işte kimono giyiyor, düğüne gidiyor falan. Aa, kimono giymişsin ya, düğünde kimono uğursuzluk getirir diyor. O da diyor ki vallahi kimono diyor. Yani bu vardı, temiz bunu giydim. Hikaye orada. Şevval, ne haber?
1: İyi, senden ne haber?
0: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Bugün normal bir tonlasın. İyi, senden ne haber?
1: Uzatmadım.
0: Demedi valla. Evet, demedi efendim. Kelto, selamlar, hoş geldin, hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, geldiyseniz geldim deyin. Kalabalığı görelim. Kalabalığa göre şakalarımızı yapacağız. 3-5 kişi yazmışsa daha az anonsa gireriz. Daha çok basarız şarkıyı. Basarız şarkıyı. Kalabalığı bir görelim. Akşamın şampiyon ilini de görelim. Çünkü il başı çalışıyoruz. Hani büyük şehirler fazlaysa ona göre şey yapıyoruz efendim. Bugün ne giydin kız bakayım? Kızımız çok şık. Bugün de çok şık maşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Maşallah.
1: Ben bugün beğenmedim kendimi.
0: Ben de beğenmedim. Moral olsun ya. Diye. Yok kız, gayet güzel, şık giyinmişsin.
1: Yakışmış mı bordo?
0: Çok, sen de çok güzel giyiniyorsun. Ay, Hüseyin de, Sena da çok güzel giyiniyor. Evet. Üçünüz de çok şıksınız. Zaten sizden sonra biz de artık dikkat etmeye başladık.
1: Umut abi sırıtıyor. Çok şık.
0: Aa, Umut çok şey giyiniyor. Çok şık. Donlarını ütülüyor. Bak, gerçekten onda öyle bir şey var. Senden sonra oldu bunlar. İnsanlar dikkat ediyor giyimine, kuşamana.
1: Gerçekten
0: mi? Tabii canım, uyduruyorum. Ay, uyduruyorum. Şarkının asla burasını bilmiyoruz. Asla bilmiyoruz. Ne dediğiyle de ilgilenmiyoruz. Ama şarkının nakaratına hayranız. Yani bizim dönemimizin manifesti bu. Yalnız grubun adını ezbere hepimiz biliriz. Laz Ketçap. Karadeniz'de üretiliyor sadece.

0: Nasıl ezbere biliyorum ama? Nasıl şovu nasılım?
1: Bari bir şey söyleyeyim. Tamam, takır, ya takır. Söyleyenden iyisin.
0: Takır takır takır takır. Şimdi asere he, ha, de he. Buraya kadar okeyiz değil mi? Asere he, ha, de he, de he, re, ture. Orası okey. Ondan sonra yapıştır. Şimdi ben size nasıl söylendiğini şimdi canlı yayında tekrar göstereceğim. Buraları geçelim. Burada biri sinirlenmiş anlatıyor. Ne istediğini de vermedim falan gibi şeyler.

0: Ulan ilk defa dinliyorum. Kabile marşı gibi diyen var hemen altında. Ya bunu ilk defa dinleyen ya 8 yaşındadır ya 9 yaşındadır efendim. Şey olsa biliyor musun bu şarkıyı?
1: Tabii ki.
0: Ya bunu bilmeyeni dövüyorlar ya.

Şarkı tam inek gütmenlik şarkı demiş efendim. Çok iyi şaka. Bak bayıldım bu şakaya. Hüseyin Savran yazmış efendim. Ulan müthiş şaka ya. He daha he he. Yes yes yes Clay. Var ya onu gibi diyor. Azara he.

0: Canımız yerimiz her şeyimiz. Bonuş Hanım'ıza selamlarımızı çakalım. Hasta haliyle açtım dinliyorum diyor. Biraz acıtasyon yapmış. Hasta halimle dinliyorum ne? Hasta halimle dinliyorum. Ne yapıyorsunuz efendim? Uzanıyorsunuz. Radyoyu açtınız bu kadar yani.
1: Bu kadar.
0: Bana Hanım çok geçmiş olsun. Durum ciddiymiş. Her geçen gün daha ciddi oluyor farklı mısın?
1: Gerçek mi?
0: Vallahi gerçek ya. Durum biraz şöyle ciddi. Bir tane çatlak yok. Başka çatlaklar da varmış efendim kaburgasında. Çok geçmiş olsun efendim. Kendisine saygımdan 6 ay kaburga yemeyeceğim. Sana söyle. Vallahi çok üzüldük ya.
1: Ben de ciddiye almamıştım.
0: Yok yok, ciddi ciddi, durum ciddi. Ve bu arada çok geçiyorsun. Bu arada kendisi telefonda konuşamadığı için arayamıyoruz da bir taraftan yani. Evet. Arayınca sanki böyle şey, onu pardon özür dilerim, mouse düştü. Mouse'u niye havaya kaldırdıysam değil mi? Asıl konu o. Mouse'la ne yapıyordum da mouse düştü. Dur bir dakika, şunu kapatmam lazım. Biraz kulağıma fazla geldi bu çünkü. Şöyle şunu kapatırsam da olacak herhalde. Yani şimdi oldu. Telefonda aradığımız zaman onu zulmediyoruz gibi oluyor. Çünkü nefes alırken zorlanıyormuş filan. Neyse. Banu Hanım, Allah'tan kafam çatlak değil deyip konuyu kapatıyor. Biz de kapatıyoruz. Allah'tan kafam çatlak değil deyip bize mi gönderme yaptığını düşünüyorum efendim.
1: Olabilir biliyor musun?
0: Muhtemelen.
1: Üstüme alındım.
0: Ben de inceden bir alınmadım değil. Banu Hanım çok yaşıyorsun vallahi.
1: Çok
0: yani
1: olsun.
0: Allah'tan hayat enerjiniz var da şey yapıyorsunuz. Ne derler ona?
1: Tolere
0: ediyorsunuz efendim. Yoksa kaburga çatlağı gerçekten zor bir konuymuş. Biz de öğrendik yani bugün radyoda konuşulanlardan. Böyle kaburga çatlağından hayatını... Yok, şaka. Dur, moralsizlik vermeyelim şimdi. Moral pompalayalım buradan. Abi sizin podcast'in neden sesleri kısık? Ses yükseltme programı kullanmak zorunda kalıyorum. Allah Allah ya, podcast'lerimizin sesi mi kısık?
1: Bana öyle gelmiyor.
0: Bana da öyle gelmiyor, ben normal, ben dinliyorum.
1: Ben de.
0: Podcast dinliyorum, bizim podcast'lerde bakıyorum gayet iyi. Dur şuna bak, taktın beni şu an biliyor musun? Uygulamaya giriyorum hemen, bir bakıyorum sesim kısık, hemen şöyle bakayım bir saniye. Canlı yayında çok uzağa gitmeye gerek yok. Podcast'lerinizin sesi kısık. İmkanı yok, böyle bir şey olsa ortalığı yenitirdik efendim. Hemen açıyorum bir dakika. Podcast'ler bölümüne giriyorum. İzleyecek bir şey değilin herhangi bir tarihini açıyorum. Şöyle bakıyorum efendim. Tıkladım. Canavar gibi çalışıyor. Benim asabım bozmayın. Teknik yatırım yapıyoruz kardeşim sürekli ya, Allah Allah. Tamam, cebimizden çıkmıyor olabilir ama biz bu işe yıllarımızı verdik yani. Muhammedciğim, telefonda da bir problem olabilir, bir şey olabilir, dinlediğim platformla alakalı olabilir. Azıcık kısık geldi diyor dinleyicimiz. Biz yine de bir bakalım. Biz yine de bakalım şey demek, düşüncene saygı duyuyorum. Ama aynı fikirde değilim falan gibi. Biz yine de bir bakalım efendim. Peki. Sizin radyonun sesi genelde kısık. Allah Allah. Ne oluyor ya?
1: Toplu şaka olabilir mi?
0: Toplu şaka ya bu. Vallahi Suat çok düşük sesi bak. Çok kısık değil, bir kademe açıyorum. Yani anladım. Evet, kısık abi demiş. Tamam, dur biz bu konuya bakalım ya. Bir ilk defa böyle bir şikayet alıyoruz. Bu konu önemli, bu konuya bakacağız, eğileceğiz, merak etmeyin. Mevzuyu verdim mi? Nö, mevzuyu vermedik. Birazdan vereceğiz. Fatih sesi şöyle kısık. Telefonu arabaya bağladığımızda podcast'ten dinlediğimizde neredeyse en sona getiriyorum. He, tamam, şimdi oldu. Şimdi oldu efendim. Sevgili dinleyiciler, onu biz kontrollü olarak limitliyoruz sesi. Siz arabanızda patlak çatlak bir ses duymayın diye. Yani en sona getirdiğiniz zaman kontrollü bir ses duyun diye yapıyoruz onu. Yani bu kadar kısık yani, yoksa kısık falan değil. O kontrollü, biz onu biliyoruz. Şey yapmayın yani. Diğerleri çok yüksek. Patara kütere öyle sesler yani. Yoksa biz de kontrollü efendim. Çıtırtısız mıtırtısız mis gibi ses duyarsınız. Onu da altını çizelim. Şimdi mevzu vereceğiz. Bu akşam mevzusunu. Bu akşam ne konuşuyoruz? Telefonlarla yayına bağlananlara ne soracağız? O da önemli tabii. Hazırsanız veriyorum konuyu efendim.

0: Efendim bugün şunu konuşuyoruz. Dikkatimi çeker. Sizin dikkatinizi ne çeker? Ben hemen söyleyeyim. Açılışı ben yapayım. Soru şevaya sorayım. Mezar taşları efendim. Bir mezarlığa girdiğim zaman mutlaka o mezar taşlarına bakarım.
1: Okur musun peki?
0: Okurum. Böyle şey söylerler işte hafıza kaybı yapıyor. Bang, bang, no filibuster. Efendime söyleyeyim. Unutkanlık yapıyor, bir şey yapıyor falan gibi şeyler söylerler. Ama ben buna engel olamıyorum. Bakıyorum, mutlaka bakıyorum. Okuyorum, şekillere bakıyorum, resimlere bakıyorum. Yazılar varsa yazıları okuyorum. Bir bakıyorum, inceliyorum yani. Var mı? Senin var mı? Dikkatimi çeker.
1: İnsanların kaş eşitsizliği.
0: Ay.
1: Bakarım ya, kılları eşit mi?
0: Bana da oluyor mu? Vallahi bana da oluyor. Bir de bazılarında böyle kaşın tam ortasında bir tane kıl uzar, evet. Ya böyle. Bir tane uzar. Dikkatimi çeker. Bu arada radyoda ses başka, kanallarda ses daha yüksek geliyor. Yalçın Bey 49 kodu Almanya'dan dinliyor galiba, internet sesiyle alakalı. Biz ekibe ilettik, merak etmeyin, ilgilenecekler, bakacaklar buna. Bu konuyla alakalı ses kısık diyenler ya da bulunduğunuz şehirde radyonuzun sesi kısıksa onu bize yazın, ama yani şeyinizi yazın. Ne derler ona? İlinizi yazın. Yani şuradayız, diğerlerine nazaran daha kısık olduğunu zannetmiyorum ama bizim için şikayetler önemli, iletiriz teknik ekibe. Onu da altını çizelim. Güzel kızlar dikkatimi çeker mesajından başka yazanları okuyacağız. Yani 1 milyon tane geldi de o yüzden efendim. 1 milyon tane falan geldi. Peki Soğaç'ım, bu kadar olumsuz olma güzel kardeşim. Her şeyi olumsuz yazmış. Seni ciddiye almıyoruz mesela. Mesela anketlerde de böyle her şeye 10 vereni ciddiye almazlar, bilir misiniz bunu? Evet. Şirketlerde ya da böyle dışarıda anket yapılır, size kağıt verirler, her şeye 10 ya da her şeye eksi diyeni ciddiye almazlar. Aşırı negatif ya da aşırı pozitif diye ciddiye almazlar, değerlendirmeyi almazlar.
1: Bir de onun için bir şey geliştirmişler, bazı soruları bilerek farklı soruyorlar ki hep evet dediği mesela yanlış çıksın diye. Hmm. Biliyor musun bunu?
0: Yok, bunu bilmiyordum.
1: Mesela 10 soru var, hepsine hayır diyor ya, hani sallıyor aslında. Araya bir soru sıkıştırıyorlar. Evet demesi gereken bir soru.
0: Tamam. Evet, gibi yani, gibi. Ama biz yine de bunları ileteceğiz efendim. Teknik ekibe merak etmeyiniz. Peki dikkatimi çeker. Dur bakayım. Araç plakaları çok dikkatimi çeker. Diksiyon, üslup ya da üslup yazmış. Üslup diye okuyalım biz onu. Eğer bir arabanın tamponu yere yakınsa dikkatimi çeker diyen var. Dişler dikkatimi çeker. Aa bak, bu çok dikkatini çeker insanların dişler.
1: Kesinlikle. Önem verir misin?
0: Yani veririm, dikkatimi dağıtır çünkü ama yani dişten daha önemli bir yere takılır gözüm, ayakkabılar.
1: Aa gerçekten.
0: Ayakkabı tabii.
1: Ben de söyleyeyim nereye takılır.
0: Ayakkabı bence bir karakter analizidir ya, ayakkabı.
1: Doğrudur. Çok pis ve kirliyse pis. Biraz rahatsız eder.
0: O da, ya daha çok pis ve kirlisinden ziyade böyle bir şekli, tipi falan gibi şeyler yani.
1: Şık bir ayakkabı her şeyi yapabilir diyorsun.
0: Çok zorluyorsun beni şu an. Dikkatimi çeker. El ve parmak yapısı mesela diyor. Dikkatimi çeker diyor.
1: Benim de çeker ve tırnağın içinde pislik varsa çok rahatsız eder beni. Ya dünyanın en yakışıklıyım. Brad Pitt olsun, soğurum.
0: Şu an istemsizce ellerime baktım, biliyor musun? Vallahi bak.
1: Selamlar Fatih Bey.
0: Etmez mi? Eder tabii canım. En kirli bir görüntü. Selamlar Fatih Bey. Yayınlar Şevval Hanım. Pardon, Şevval Hanım'la bugün konuştuk. Bir ricam vardı, iletti mi? Allah Allah. Tuğçe Hanım bir şey yazmış. İletmedi, ileteceğini söylüyor. El işareti yaptı şu anda. Kendisi efendim. Evet. Bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum. İnsanların yürüyüşleri dikkatimi çekiyor.

Güzel cevaplar akıyor. 536-901-8902 radyonun WhatsApp hattı. 536-901-8902. Dikkatimi çeker bu akşamın mevzusu efendim. Dikkatimi çeker. Aradan sonra...

0: özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: Yepyeni Chery Tigo 7 Konfor, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
1: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

Selamlar Engin Kaya. İlk defa canlı dinliyoruz İstanbul yolunda. Hep Almanya'da dinliyorduk diyor. Podcast'lerden dinliyorduk diyor. Selam olsun güzel kardeşim. Saygılar.

0: Dikkatimi çeker. Çocuklar dikkatimi çeker. Araç plakaları çok fazla dikkatimi çekiyor diyor. Abi kuyumcunun önünden geçerken altınlar çok dikkatimi çekiyor demiş. Abi benim de ya niyedir bilmiyorum böyle altın merakım da yok ama nedense kuyumcunun önünden geçerken
1: parlıyor çünkü.
0: Abi biri bir
1: gözüme çarpıyor.
0: Gel beni çal.
1: Al beni.
0: Al. Al beni lan. Beni al. Koca istiyorum al. Onun gibi yani acayip şey olmuyor mu ya böyle?
1: Evet bir... boynuma giresi geliyor.
0: O altını.
1: Evet.
0: Dikkatimi çeker bu akşamki mevzu efendim dikkatimi çeker. Sokaktan geçen zerzevatçı acaba ne satıyor diye kulak kabartırım diyor. Bir de dışarıda olan kavgalar çok dikkatimi çekiyor diyor.
1: Ben hiç koşmam dışarıdaki kavgaya çok korkarım.
0: Ya izlemesi çok zevkli oluyor ama tabii.
1: Ya... Bir ara cama çıkan birisi vurulmuştu ya ben oradan sonra cama da çıkmıyorum. Sonra,
0: evet evet evet efendim.
1: Kaza kurşunu.
0: Ya şey böyle haberleri biz çok gördük ülke olarak da çok gördük. Bir korku oluyor inceden evet. Bir böyle hafif bir geriye doğru böyle bir bakma izleme var maalesef var efendim. Ayak bilekleri diyenler var. Adını soyadını vereyim mi acaba?
1: Benim de dikkatimi çeker bu arada.
0: Ayak bileği.
1: Hatta böyle bir tezim var benim.
0: Neymiş senin tezin?
1: Bence bileği kalın olan kilolu olmaya yatkın.
0: Aman ne tez. Ne tespit be. Nereden de buldun bunu ya?
1: Bazı insanlar var. Bilekleri kalın ama zayıflar. Sonra hayatlarının bir döneminde diyorum ki siz kilo alabilirsiniz. Yatkınsınız. Yok almam ben zayıfım diyor.
0: Kız sen doktor görüyorum. Olmalıydın ya. Böyle anlatma tarzın, tavrın, üslubun böyle sanki doktor olmalıydı. Abi tabeller dikkatimi çekiyor. Mangal yakıyorsa birileri oturur izlerim. Acayip dikkatimi çeker demiş efendim. O dumanı da yakabilecek mi bir de o var yanabilecek mi efendime söyleyeyim başka ne varmış başka ne varmış ya burada mangal demişken şimdi bu kamp tatilinde bu en son tatilimizde kamp tatili yaptığımızı anlattık ya zıppırt orada bir şey dikkatimi çekti ben eski usul yakıyordum mangalı tabii kamp yerinde herkes mangal yakıyor ben eski usul yakıyorum işte şöyle yakıyorum bir kağıt parçası. Onu topik yapıyorsun.
1: Evet.
0: Ondan sonra üzerine küçük tahtalar koyuyorsun. Sokaktan, çerden, çörtten topladığın tahtaları koyuyorsun.
1: Evet.
0: O yanıyor. Sonra üzerine biraz büyükleri koyuyorsun. Sonra üzerine mangalı koyuyorsun. Bu eski usul. Yılla anam babam usulüdür ya.
1: Evet.
0: Ulan millete bakıyorum. Milletin yanında tahta yok, bir şey yok. Mangal kömürüyle geliyor. Bir de jelle geliyor. Bir tanesini bir izledim. Ulan jelle yaktı. O kadar da kolay yaktı ki.
1: Ben de jelle yakıyorum.
0: Ben ilk defa öğreniyorum. Gittim jel aldım. Jelle denedim. Jelle yaktım. Oluyormuş. Jelle oluyor. Millet tabii tahta odun toplamamak için jelle kolay yakıyorlarmış meğersem. Bilmiyordum
1: yeni
0: yani.
1: Çıktı zaten.
0: Jel olayı mı?
1: Tabii tabii.
0: Jel olayını bilmiyordum vallahi ben. Yani görüyordum ama hani şeyi bilmiyordum. Hani jelle nasıl olur? Yanar mı? Yanmaz mı? Aynı tadı verir mi?
1: Ben hep jelciyim.
0: Jelci misiniz
1: evet.
0: Efendim? İlla bir şeye bölünüyoruz değil mi?
1: Ay vallahi ben jelciyim.
0: Hemen bir taraf olma durumu tabii. Var. Vallahi biz jelciyiz abi. Ne dikkatimi çeker? Çıkmış kaş dikkatimi çeker efendim.
1: Evet.
0: Evet bunu konuştuk.
1: Bir de siyahsa.
0: Değil mi?
1: Orada tek çok, nokta
0: orada
1: gibi. Belli,
0: orada kendi cumhuriyetini ilan eder orada durur. Yayınlar çok izne çıkmanız dikkatimi çekiyor demiş efendim dinleyicimiz. Valla biz değil ya şirket gideceksiniz diyor gidiyoruz abi. Beyler şu izinleri bir eritelim diyor biz de eritiyoruz. Yeni açtım yayını demiş jel derken. Jelli bu mangal jeli efendim aklınıza gelen jel değil. Yayın jeli. O jilin ismi yakıtı. Anladım efendim. Teşekkür ederiz bu güzel bilgi için. Kepçe ekzavatörler çok dikkatimi çekiyor. Her gittiğim mangalda bulunduğum alandan kozalak topluyorum. Dikkatimi çekiyor demiş efendim. Ay, o kozalakları ya. Boyayanlar evet. Var bir şeyler var.
1: Bayılırım yapar mısın?
0: Vallahi yapmam ama toplayanları izlemeyi seviyorum. Bir sürü böyle kozalak topluyorlar. Kozalak da mangalda çok iyi yanar bu arada yani.
1: Öyle mi?
0: Tabii efsane yanar.
1: Aa, bunu bilmiyordum.
0: Tabii tabii kozalakla güzel mangal yakılır. Bir gün çarşıda kepçe çalışıyor adamlar dizilmiş aşağı doğru 8 kişi kahveci de sürekli çay dağıtıyor iş makineleri çok dikkatimi çekiyor diye bir şey gelmiş efendim. Peki dur bakayım nalbur malzemeleri ile kırtasiye malzemeleri çok dikkatimi çekiyor.
1: Benim de eczane malzemeleri.
0: Değil mi efendim?
1: Evet.
0: Eczane benim de çok dikkatimi çekiyor.
1: Her şeyi almak istiyorum.
0: Böyle oturup izlemek istiyorum orayı. Sende de mi var?
1: Evet.
0: Abi bu eczacıların... Marangozu kimse öyle güzel yapıyor ki o dolapları.
1: Değil mi? Hepsine bir elini sokmak istemiyor musun?
0: Evet abi çok güzel görünmüyorlar mı ya?
1: Hepsi benim olsun istiyorum. Bir çok de vitaminleri şık. İstiyorum oradaki.
0: Tüm dikkatimi saniyede üstüne çekecek tek şey güneşin batışı ve gökyüzü rengi diyor. Özellikle o güneşin doğduğu O seher vakti var ya.
1: Evet.
0: O an, o kızıllık. O çok güzel bir andır o ya. O ne güzel bir andır.
1: Şimdi onu soracaktım. Değil mi? Gökyüzünün en sevdiğin rengini.
0: İşte o renk.
1: Kızıl
0: rengi. Güneş batarken veya güneş doğarken ki o kızıllık, güneşin daha kendini göstermediği, balığın bol olduğu denizde. Balıkçılar iyi bilir onu. İnsanların ellerine çok dikkat ediyorum. Ha pardon, dikkat ediyor diyor annem demiş. Meltem Hanım'ın annesi Meltem'e demiş ki kızım yaz bakalım demiş. İnsanların ellerine çok dikkat ediyormuş Meltem Hanım'ın annesi efendim. Soyadı Aydın olan bir anne, ellerinden öperiz. Abi niye okumuyorsun? Yasin Yorkun, bakalım Yasin'cim ne yazmışsın? Evet. Yasin'cim neyini okuyayım oğlum? Hadi bir tane sen okuyayım. Kadınların sürekli son model arabaya biniyor olması çok dikkatimi çekiyor. Kafamı nereye çevirsem SUV araç ve kesin süren bir kadın sürücü. Üst model arabalara biniyor kadınlar diyor.
1: Algıda seçicilik olmuş olabilir bence ama de. Benim de dikkatimi çekiyor.
0: Ama yok ya, ben normal araba kullanan kadınlar da gördüm ya. Öyle üst model araba... Evet, sanki bir tık, şimdi söyleyince böyle bir tık sayısı fazla gibi geldi ama... Değil mi, yüksek?
1: Hiç böyle eski model süren bir kadın görmedim.
0: İki el direksiyonda.
1: Evet.
0: Kafa hafif önde.
1: Evet.
0: Biraz ileri doğru.
1: Kafada güneş gözlüğü.
0: Kafada güneş gözlüğü meşhur. Evet efendim. Barış Manço'dan bir seher vakti gelmez mi? Gelir, niye gelmesin? Bugün değil ama yani. Bir gün gelir illaki. Kocaları mı alıyor arabaları demiş. Niye efendim? Kadınlarımız kendi alamaz mı?
1: Alabilir.
0: Aslanlar gibi de alırlar yani.
1: Alırlar gayet yani.
0: Kadınımız gayet işine giden, parasını kazanan, kendi ayakları üzerinde duran kadınlarımız... Zın sayısı oldukça fazla.
1: Evet.
0: Ha, kocası alanlar yok mudur? Vardır. Kıskanıyor muyuz? Evet. Vardır, onlar da vardır. Çok kıskanıyorum ya. Gerçekten.
1: Sen mi, ben mi?
0: Adana'ya gelin, kadınlar at arabası kullanıyor. Evet, gördüm ben Adana'da. Çok da güzel kullanıyorlar. Balık tutmayı sevdiğim için navigasyonda bir yere giderken dönüşlerinden çok harita üzerindeki su bulunan noktalar çok dikkatimi çekiyor diyor. Gürkan Güreli yazmış efendim. Biz de bize bir yere giderken bir göl kenarı, bir yer, bir baraj, bir şey görelim. Hanımı yokluyorum önce. Diyorum ki ulan burada ne balık vardır ya, dursak mı falan. Hep aynı tepki geldiği için duramıyoruz. Ay Allah aşkına devam et, eve gidelim. Arabada bagaj hep bir olta, bir şey var mutlaka. Bir kez sallayacağım ya. Sallattın mı?
1: Üşenmiyor musun?
0: Vallahi üşenmiyorum. O balık tutmanın zevkini bir alsan. O
1: dadını bir kere yaşadım.
0: Ne oldu sonra?
1: O zevki aldım ve devam etmek istiyorum.
0: Ters köşe yaptım
1: ama
0: beni.
1: Ama oltam yok.
0: Ya olta, konu olta olsun ya. Olta çok kolay. Olta
1: ben gerçi oltayla tutmamıştım. Böyle
0: neyle tuttun? Şeyli
1: bir
0: mi?
1: İp böyle bir sürü misineyle. İğne var. Evet. Aynen.
0: Anam babam usulü. Eski evet. Usulü. Bence en lezzetlisi de odur.
1: Çok da öyle zevkli yani.
0: Kamış yerine misineyi böyle elinde hissettiğin, sağ elinin işaret parmağına taktığın, böyle evet. Tık tık tık tık balığı hissettiğin o duygu, of, ne güzel bir şeydir ya.
1: Çok güzel.
0: Yani milyar dolarlar vereceğim bir terapiye değebilir. Öyle güzel bir şeydir. Çok severim. Bayılırım.

0: Peki. Dikkatimi çeker bu akşama mevzu seferim. Dikkatimi çeker. Dur bakayım, hurdacıları izlemek çok dikkatimi çeker diyor. Bağırırlar ya onlar. Onları mı diyor acaba?
1: Evet. Herhalde çok estetik söylüyorum. Gözüküyorlar.
0: Eskileri. Pardon, bu eskiciydi değil mi?
1: Evet.
0: Hurdacı. Hurdalar. Hurdalar. Böyle bağırır. Eskiciyim. Tabii bizim en sevdiğimiz eskiciler. Çok güzel bağırır eskiciler biliyorsun.
1: Evet.
0: Eskileri. O arada bir yerde bir şey söylüyor o abiler. Ne söylediğini bilmiyoruz ama çok...
1: Sadece eskiyi anlıyor.
0: Eskiler alır, hurdalar... Galiba şey diyor, eskiler alır, hurdalar alır, yenine mangal verir. Bir şey mi söylüyor acaba? Eskiler alır, hurdalar alır, yerine mangal verir. Bir şey mi diyor? Kalmadı, onları da göremiyoruz ki. Görebiliyor musun? Var mı etrafta?
1: Geçen gün denk geldim, bir video çektim hatta. O da böyle çok kısaydı zaten. Çok da uzun süredir görmemiştim.
0: Ya müthiştir ya, onları izlemek çok keyifli o
1: çok
0: abinin.
1: Çok da güzel giyiniyorlar.
0: Yavaş yürürler bir de, dikkat et.
1: Evet.
0: Mesela bir yavaş yürüme şeyi vardır onlarda.
1: Tam böyle yavaş, yavaş. Nuri Bilge Ceylan film çek.
0: Tam böyle, tam onun şeyidir. Sigara sağlığa zarardır mı? Tamam, mizanseni anlatmamışım, söylemem lazım. Sağ tarafta böyle vardır o zararlı madde. Ondan sonra hafif esmerdirler o abiler. Seslendiğin zaman böyle bir önce bir durur, sonra kafayı çevirir.
1: Evet.
0: Yani yürürken kafayı çevirmez. Acelesi yok. Yavaş yavaş.
1: Geç kalmaz hiçbir şey.
0: Yavaş yavaş sürer çünkü ağırdır o taşıdığı şey. Evet. Büyük emek var. Durur böyle hafif bakar. Gel kardeşim der. Seninle diyaloğa girer ama böyle bir yüzündeki o çizgiler o abilerin bir sürü şey anlatıyor. Şimdi olayı dramatize etmeyeyim ama. Yani o zamanlar fark edemediğimiz, çocukken fark edemediğimiz o profil, o fenotip. Şimdi birçok şey anlatıyor.
1: Evet.
0: Baktığın zaman diyorsun ya, bu adamın yüzünde bir sürü şey var kardeşim.
1: Hikaye vallahi var.
0: Bir hurdacı olasımız gelmedi mi?
1: Geldi.
0: Abi hurdacıların %90'ı Niğdeli. Mesela böyle bir bilgi. Bunu yapalım ya, ne olur ya. Ya vardır çünkü bizim ülkede. Mesela fırıncıların %80'i İspirlidir ya. Erzurumludur kardeşim falan. Vardır yani. İşte otobüs şoförleri Artvinlidir falan. Böyle bir genelleme vardır
1: yani. Müteahhitler.
0: Ya. Müteahhit, Trabzon. Bir yazsanız bir ara konu olarak tabii ya. Asıl konu, asıl konuya, ana konuya döneceğiz ama biz yazsanız hangi ilin vatandaşı ne iş yapıyor?
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Ben büyüyünce astronot olacağım.
4: Ben veteriner olacağım.
5: Ben öğretmen olacağım.
6: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar.
7: Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
8: Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Kaptan Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklim Sayı etkili satıcılarında. İklim.

0: çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Emre'cim merhaba. Nereye gidiyorsun hafta sonu?
4: Abi ben Aksaray-Konya arası maden çekiyorum. Sürekli her gün Aksaray-Konya arası gidip geliyorum.
3: Evet. O yüzden çalışacaksın.
4: O yüzden çalışıyoruz. Çünkü ışık götürdüğümüz ham madde kağıt yapımında kullanılıyor.
3: Selüloz mü?
4: Yok, selüloz değil abi.
3: Ben de bir onu biliyorum ya, hava atacaktım illa. Tüh be, tutturamadık. Ne abi kağıt yapımı?
4: Talsit.
3: Talsit.
4: Talsit he?
3: Mide ilacı değil mi o ya?
4: Abi...
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Şimdi hangi memleketin insanı hangi işi yapıyor? Mesela Bursalılar genelde kebapçıdır diye bir şey gelmiş. Alakası yok ya. Ne alakası var ya? Ha, İskender'i kebap olarak ha, evet. Şey ha, ondan da ha, kebapçılar genelde kardeşim Anteplidir, Adanalıdır. Evet. Yani Urfalıdır, Urfalı'dır. O kadar. O kadar. Midyeciler Mardinlidir diyor. İmza.
1: Direkt.
0: Net yani. Net. Net. Midyecilerin %95'i Mardinli abi. Evet. Motor ustaları da Trabzonlu oluyor genelde demiş efendim. Katılıyor musun?
1: Hiç motor ustası tanımadım.
0: Ne acı.

0: Valelerin tamamı Siirt dedir demiş efendim. Katılıyor musun?
1: Evet, katılıyorum.
0: Nereden biliyorsun valenin Siirt olduğunu?
1: Gidiyorum, görüyorum, tanışıyorum.
0: Gidiyorum, görüyorum, merhaba diyorum, tanışıyorum.
1: Arabayı verirken bir soruyoruz.
0: Hataylılar sünnetçi olur diyor. Aa,
1: onu hiç tanımadım.
0: Allah Allah, ben de hiç... Ya bir tane mesaj gelmiş çünkü. Şevval'in fotoğrafını atar mısınız Yersen? Çok merak ediyorum sesin sahibini. Allah'ım yarabbim.
1: Acaba insanların kafasında beni görmeyenler nasıl?
0: Vallahi billahi.
1: Düşünüyorlar, onu çok merak ediyorum.
0: Ya tamam da hani bunu merak edersen ama radyo bunu yazmazsın ya. Bir akşam da Barış Manço akşamı yapalım mı? Yaptık daha önce, tarihimizde var lütfen. Radyo sicilimize bakarsanız çok fazla Barış Manço gecesi duyarsınız ama yaparız. Önümüzdeki günlerde notlarımızı alalım.
1: Lütfen.
0: Yapamadılar. Yaparız ama bir gün yaparız, zevkle yaparız. Ulan ne güzel konu açtım size demiş. Size de mi diyor. Mevsim Yılmaz Ayan yazmış efendim. Evet valla dinleyicimiz sağ olsun böyle bir konu açtı. İnşaatçılar nereli olur? Tekstilciler genelde Malatyalıdır diye bir şey gelmiş.
1: Katıldım.
0: Bilemedim. Hiç konu hakkında fikrim yok ama bizim kızımız konuya hakim demek ki.
1: Bir de Elazığlı.
0: Öyle mi oluyor?
1: Evet.
0: Adıyamanlılar hep çiğ köfteci olur diyor. Doğru mudur?
1: Doğrudur.
0: Sen neden biliyorsun bunu ya?
1: Ben bak insanlarla sohbet etmeyi çok seviyor olabilirim.
0: Ya uydurma şey
1: var. Gerçekten. Sorarım nerelisin?
0: Nerelisin?
1: Hemen sorarım, hiç affetmem. Allah Burcun Allah. Ne nerelisin? İki soru.
0: Peki devam ediyorum, dur bakayım. Kimler nerelidir? Hataylıların %90 tırcı olur diye bir şey gelmiş. Katılıyorum ya.
1: Ben tırcı tanımadım.
0: Ben çok tanıdım. Ya. Çok tanıdım. Aşçılar Bolulu olur diyor. Katılıyorum. Çok da güzel olur. Yani güzel olur derken öyle değil. Yani güzel yaparlar anlamında şey yaptım efendim. Dericiler Sivaslıdır diye bir şey gelmiş efendim. Dericiler.
1: %100 katıldım.
0: Dericiler Sivaslıdır. Öyle midir?
1: Evet, ben çok derici tanıdım.
0: Hmm.
1: Hepsi de Sivaslıydı.
0: Allah Allah. Çok sallıyorsun, sıkıyorsun gibi
1: gerçekten
0: geliyor ya. Niye bana öyle geliyor ya?
1: Cidden öyleydi.
0: Tırcılar Mersinlidir diyor, Mersinli.
1: Onu bilmiyorum. Tantunici olur Mersinli.
0: Evet, genelde öyle zannedilir. Bakayım. Tellaklar Tokatlıdır diye bir şey gelmiş. Hamamcılar Tokatlı olur. Hemen üstüne geldi mesela. Abi demek ki böyle bir bilgi var ya.
1: Tokatlamaktan mı acaba?
0: Herhalde oradan bir çağrışım yapıyor nedir? Tokatlamaktan bir çağrışım yapıyor olabilir. Peki hangi meslek grubu nereye nerelidir diye sorduk. Tellaklar Sivaslı olur, yanlış bilgi diye bir şey var. Efendim, ya arada şöyle mesaj var. Ankaralılar yiğit olur. Abi öyle değil, öyle değil. Konu o değil. Konu şu. Hangi meslek grubu nerelidir? Konu bu. Yani şucular şuralı olur genelde falan gibi. Bizim Enes'in eşi yazmış Kübra. Bu konuyla ilgili mi yazmış? Yani konuyla ilgili. Kübra'cığım birazdan döneceğiz konuya. Kasaplar da Erzincanlıdır diyor efendim. Çok detaya girdiniz ama konuyu değiştireceğim artık. Dişçiler Hataylıdır mesela. Yok artık böyle bir data.
1: Doğru. Bir de şey Tunceli'li. Çok gerçekten.
0: Tamam peki. Öyle de, öyle diyelim, öyle olsun. Abi fırıncıların %90'ı Erzurumludur. Dedim ya, bunu konuştuk az önce yani.
1: Evet. Bir de halıcı evet. Oluyorlar.
0: Halıcı olurlar. Doğru. Bravo. Çorumlar genelde Niğdelidir. O ne demek ya? Çorumlular Niğdelidir ne demek ya?
1: İnşallah.
0: Ulan o kadar hızlı akıyor ki burada kim yazdı göremedim onu. Çok hızlı akıyor şu an, çok hızlı gidiyor valla. Müteahhitler Trabzonlu, çok söyledik. Balıkçılar Erzincanlı. Ondan sonra cuma. Matbaacılar da Yozgatlıdır, onu da söyleyeyim diyor efendim. Katılıyorum ya, bir iki matbaacı tanıdım.
1: Ben de katılıyorum, biliyor musun?
0: Eşimin kuzeni de matbaacı. O da Yozgatlı,
1: Yozgatlı
0: mesela.
1: Yozgatlı değil mi?
0: Evet evet. Pilavcılar Mardinli oluyor genelde. Bravo. Benim böyle bekarken, şimdi değil, bekarken İstanbul'da 2-3 tane pilavcım vardı. Bir tanesi Beylikdüzü'nde büyük bir yapı market var sevgili dinleyiciler. Bakayım aranızda bilen var mı? Beylikdüzü'nde büyük bir yapı market var. Hemen yanında da alışveriş merkezi var. Böyle
1: evet.
0: Şeyden girerken E5'ten sağda kalıyor. Orada köşede bir pilavcı vardı. Ben de oraya çok yakın oturuyordum. Böyle 7-8 yıl oturdum o tarafta. O pilavcıya bayılırdım. Ve yani akşam 10 gibi 11 gibi açardı. Gece 2'de kapatırdı, 2'de 3'te. Çok güzeldi. Mesela o abi de Mardinliydi, öyle hatırlıyorum. Hemen otoban kenarında burada, buraya çok yakın bir pilavcı abimiz vardı. O da yine yanlış hatırlamıyorsam ya Mardinliydi ya Urfalıydı filan. Yani doğudan daha doğrusu. Çok lezzetliydi yaptı. Bu söylediğim yeri bilenler var. Hala da açık orası diyor. Açıyor diyor dükkanı diyor mesela yazmış. Çok iyidir. Evet o alışveriş. Dur bakayım. Evet bravo orası işte. Açıktı mı orası, hala açık mı o pilavcı? Çok lezzetlidir ha.
1: Ay gitmek istedim, canım çekti şu an.
0: Vallahi gidin Beylikdüzü'nde.
1: Tavuk pilav gibi bir şey.
0: Tavuk pilav var. Başka bir iki bir şey daha var. En son sucuk yapıyordu galiba, işi büyüttü. Kaldırımın üstünde bir abi. Böyle 30-40 kişi oluyordu yani, sıra oluyordu tavuk pilav almak için.
1: İşte şey, sokak lezzeti.
0: Lezzeti, eli de iyi, eli de lezzetli. Çok. Bu da çok önemli tabii yani. Bak varmış o abi, duruyormuş hala. Adını bile yazdılar. Pilavcı İslam diyor. Öyle miymiş? Adı o muymuş?
1: Çok meşhur o.
0: Ha, o bir marka mı?
1: Bence öyle.
0: O zaman çok yanlış soru, yanlış cevap geldi. Dur o değil o zaman. Tamam geçtim. Peki efendim. Mevzu neydi? Mevzu dikkatimi çekerdi ama biz bir ara konu yaptık. Dikkatimi çekere ara bir konu yaptık. Konuya geri dönüyoruz. Dikkatimi çekere geri dönüyoruz. Şimdi Kübra'nın mesajını okuyabiliriz. Şimdi. Kübra diyor ki ayakkabılar çok dikkatimi çeker. Bir de İnsanların yeme şekilleri, yemek yeme şekilleri çok dikkatimi çeker.
1: Benim de.
0: Evet. Ankaralı olarak oyun havası çalan her yer dikkatimi çekiyor. Çeker abi. Işık da lazım değil mi bir de onun? Sadece oyun havası olması yetmiyor. Işıklı mışıklı olması
1: neon
0: lazım.
1: Neon ışıklar altında.
0: Tabii yani. Olmazsa olmaz. O ışık bence insanın yani bilimsel olarak araştırılması gereken bir konu. O ışıklar insanın oynama güdülerini dürtüyor gibi bir şey yani.
1: Yani ne etkisi?
0: Bir şey var o ışıklarda abi. O yeşili, kırmızıyı, sarıyı bir arada görünce o gama ışıklarından mıdır nedir? Bir şey oluyor. İnsan oynamak istiyor yani.
1: Ritimle hareket ediyor ya bazen bir de ışıklar.
0: Evet.
1: Orada duramıyorsun tabii.
0: Servet Kardoğan. Mesajınızı ilettik efendim. Teknik ekibe çok teşekkür ederiz. Servet Kardoğan. Hemen onu... Evet. Peki... Şimdi ara gidiyoruz. Aradan sonra devam. Yeni saatte telefonlarla. WhatsApp'tan ben müsaitim. Ara keltoş yazmanız yeterli. Bu kadar. 536-901-8902. 536-901-8902. Radyonun WhatsApp hattıdır efendim. Ara beni demeniz yeterli. Bu kadarcık. Kısa bir ara, yeni saatte tekrar buradayız efendim.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
2: Reklam.

Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi. Ama dememek için ama sigorta.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca Gazoz.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
9: Size Fuzuli uyar.
8: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
10: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
12: Hesap.com spor haberlerini sunar.
13: Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın deplasmanda Gornik Zabze ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Ağrıları bulunan Şerif'in yanı sıra Yiğit Efe Demir kadroda yer almadı. 3 sezondur Samsunspor'da forma giyen Carlo Holse, MLS ekibi St. Louis City'ye transfer oldu. MLS ekibi Danimarkalı oyuncunun transferi için Samsunspor'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
12: Hesap.com spor haberlerini sundu.
14: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
13: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 25 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
1: Ekspertise, Dynobil'e.
14: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
15: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
13: İstanbul ve Erzurum 32, Ankara ve Kayseri 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 41, Adana 38 ve Trabzon 27 derece.
15: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
13: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Ulan çok güzel şarkı be. Çocuklar dinletti bugün. Dedim ki olmuş ya bu şarkı. Vallahi hakikaten yapmışlar ya. Aybars geldi değil mi? Aybars'ın merhaba, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Abi selam, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar Aybars, sakin oluyorum. Sakin. Ne yapıyorsun Aybars, her şey yolunda mı?
1: Abi maalesef.
0: Bağırma Aybars'cığım, bağır. Sakin, sakin, sakin.
1: Bağırmıyorum ya.
0: Aybars sakin bebişim, sakin bebeğim ben. Sakin.
1: Özür dilerim, çok özür dilerim.
0: Ne yapıyorsun, neredesin şu an, evde misin?
1: Şu anda maaile, arabadayız.
0: Ay canlarım benim, kaç kişi?
1: 4 kişi, eşim ve 2 çocuğumla beraber.
0: Allah başlasın, nereye gidiyorsunuz?
1: Teşekkür ederim. Eşimi spora bırakacağım. Ben çocuk bakacağım. Bakıcılık hizmeti.
0: Senin okey'e gidiyor olman lazım normalde. Çocuk bakıyor. Ay hayırdır ya.
1: Biz akşamlar rolleri değişiyoruz abi ya.
0: Eyvallah. Ama böyle olmak lazım değil mi?
1: Tabii,
0: yani
1: tabii.
0: Çocuklara... Çocuklara peki nasıl bakıyorsun? Çocuklara uyku hapı verip ben yatıyor falan.
1: Ben öyle... çocukları salıyorum. Uzaktan bakıyorum.
0: Güzel. İşte bu. Peki şey mi? Yoruyor mu çocuklar?
1: Valla biri 6, biri 3 yaşında.
0: Ha, yok şu an zaman. Efendim. Anladım. Şey değil. Yaramaz değiller şu an değil mi?
1: Düz duvar arıyorlar işte tırmanacak. Yani
0: bir dakika, yenge orada bir şey söyledi. Ne dedi?
1: Nasıl?
0: Bir yengenin sesi geldi az önce orada, duydum çünkü.
1: Bir şey dedi ama ben de şu anda seninle konuşurken tam anlayamadım.
0: Ver bir telefonu ver.
1: Yenge ben tam uzaklandım şu anda.
0: Hiç öyle değil dedi yenge. Bir duydum çünkü, bir şey söyledi. Versene bir telefonu.
1: Bir saniye.
2: Merhaba.
0: Merhabalar yenge hanımcığım. Çocukları veriyorsunuz babasına da, evde kamera falan var değil mi? Uzaktan izliyorsunuz ya.
2: Hı? Bazen merak ediyorum, hani nasıldı, ne yaptılar, çok iyiydiler, hiçbir şey yapmadılar falan diyor. Yani bir şüphe duyuyorum açıkçası, dediğiniz aklıma geliyor.
0: Evde
2: yani.
0: Evde uyku kamera... ilacı olabilir, eve bir bakın, inceleyin. Çocukları su için, çocuklar hadi bakalım siz biraz su için deyip okey gidiyor olabilir. Babalar bu yaparlar babalar.

0: Ya neler neler görüyorum ya, çocuğu bir tane yüz yaptırmış kendine. Sol tarafına kendi yüzünü böyle maket yaptırmış. Solda duruyor. Sağdan kendisi telefonla uğraşıyor. Çocuk da babanın yüzüne bakıyor. Baba bakıyor zannediyor. Anladın mı?
1: Ya, evet.
0: Babalar bu seviyede aman dikkat. Evet. Spora düşkünsünüz belli ki efendim.
1: Evet, seviyorum. Eşim de yapıyor. O sabahları gidiyor işe gitmeden önce. Altıda kalkıp.
0: Akşamda siz.
1: Evet.
0: Hadi
1: yani
0: bakalım.
1: Sırayla oluyor.
0: Hadi bakalım. Güzel. Sporcu bir aile. Çok mutlu olduk. Çocukları aynen, da aşılıyorsunuz tabii şimdiden değil mi çocukları?
1: Aynen öyle. Öyle oluyor.
0: Kaç kilo kaldırıyor çocuklar? 3 kilo, 1 kilo, 5 kilo?
1: Vallahi küçük bazen damacanayı falan sürüklüyor. Bayağı bir güçlü olduğunu düşünüyorum ama.
0: Çocuk işçi çalıştırıyorsunuz efendim. Bu spor değil bu.
2: Oğlanı crossfitçi yapacağız.
0: Ne diyor?
2: Oğlanı crossfitçi yapacağız.
0: Crossfitçi. Öyle mi? Oo. Şey var, crossfit değil.
3: Bilmiyorum
0: ben
3: ki.
0: Ben de bilmiyorum ama havalı duruyor yani. Oo dedi. Oo güzelmiş.
2: Zaten artistik olsun diye söyledim ya crossfit diye.
0: Sen de bilmiyorsun. Ne peki? Yenge Hanım sen Aybars'ı bırak. Crossfit de siz biliyor musunuz Yenge Hanım crossfit?
1: Ağırlık antrenmanlı yani böyle çok hızlı bir şekilde çalışılıyor böyle. Ne bileyim teker lastiğini böyle kaldırıp sürekli.
0: Ha onlar mı?
1: Evet aynen o tarz
0: bir şey. Bir de Yenge Hanımcığım şey yapıyorlar böyle iki tane uzun halka var böyle ip var. Evet. Halka diyorum ip var böyle büyük halat. Halatları böyle bir sağ bir sol bir sağ bir sol yapıyorlar falan. Onun adı ne? Öyle bir şey de var spor salonlarında görüyorum.
1: İsim olarak bilmiyorum ama bizim salonda da var yani.
0: Ya Ayber sen biliyor musun ne olur böyle ipleri böyle bir yukarı. Survivor'da da vardı böyle yukarı aşağı yukarı aşağı yapıyorlardı.
2: Halat sallama ya.
0: Sallama ya. Ayber sallama ya gerçekten. Halat da sallama normalde sallama. Halat sallamaymış bu arada adı. Dinleyiciler yazıyorlar. Ha gerçekten adı oymuş. Allah sallama.
2: Gereksiz minselin yere bak beni.
0: Eyvallah. Aybars sana sticker gönderiyorum.
2: Vallahi tam onu diyecektim. Kızım stickerlara bayılıyor.
0: Ne demek Aybars'ım. Yenge Hanımcığım çok memnun olduk bu arada.
1: Ben de memnun oldum.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim aramayı değer bulduğunuz için.
2: Amca teşekkür ediyorum be.
4: Teşekkür ediyorum.
0: Maşallah. Bileydim. Alya mı adı?
1: Evet.
0: Bileydim onunla konuşurdum. Bayağı konuşuyor, normal konuşuyor.
1: Evet, evet konuşuyor. Ali sıkır geliyor.
4: Nerede?
0: Nerede? Ya birkaç güne inşallah Aliyacığım. Aliya şimdi sana sticker geliyor deyince sen şeyde oley demen lazım. Tamam mı? Hadi bir deneyelim canlı yayına bakalım oluyor. Evet. Aliya sana sticker geliyor.
4: Oley.
2: Oley'di.
0: Çok doğal olmadı ama olsun yine de dedi.
4: Oley'di.
0: Oley. Oley. Aliya seni çok öpüyorum, çok seviyorum.
1: O kim
0: diyor? Fatih Alan. Fatih Alan, Fatih Alan ben nasıl tanımadın beni Aliyacığım? Aliya. Teyzem tanımadı mı beni?
2: Fatih yengen kızı.
0: Aliya beni tanımadı mı teyzeciğim?
4: Tanıdım şimdi.
0: He, ne yapıyorsun teyzem iyi misin?
4: İyiyim.
0: Stickerlar geliyor birkaç günü tamam.
4: Tamam.
0: Teyzem öpüyorum çok seni.
4: Ben de seni.
0: Bye.
1: Görüşürüz.
0: Çocuğu doktora gösterin. Psikolojisi bozuldu çünkü.
2: Zaten şu anda şey çocuğun bir gözleri kaymaya başladı. Nasıl çocuğu?
0: Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Sağ olun.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.

0: Çağatay Tozak mı? Doğru mu gördüm? Çağatay?
1: Buyur abi.
0: Buyur abi mi? Çağatay ne yapıyorsun bu? Çağatay iyi misin?
1: Abi trafikteyim, kenara çektim.
0: Buyur abi, buyurdum kardeşim. Bursa'dan arıyor, trafikteymiş. Trafikte olan erkek, en sevdiğim erkek modeli. Evet Çağatay, mevzuya bir cevabın var mı? Mevzu ne bilmiyor ki. Vallahi mevzuyu bilmiyor. Biliyor musun mevzuyu? Yok.
1: Biliyorum abi.
0: Ne mevzu ne?
1: Seni en çok ne merak ettirir?
0: Dikkatimi çeker mevzu bir kere. Mevzu olayım da neyse tamam. Tamam. Dikkatimi çeker. Ne dikkatini çeker Çağatay'cığım?
1: Abi çok cevap verildi zaten de plakalar çok dikkatimi çeker.
0: Ne yapıyorsun peki, isim misim uyduruyor musun plakalara? Ben yapıyorum onu.

0: Evet abi, zamanlar vardı bende de.
1: Evet. Ne peki plakayı, plakanın neyi dikkatini çekiyor? İşte sayı uyumları, işte birbirinden çıkartıp baş ve sondakileri bulma. Bir dönem bendeki hastalıktı bu arada, o yüzden söyledim.
0: Abi sayı uyum, birbirine uyarlama. Acaba bir isim içeriyor mu gibilerinden.
1: Evet. Yani şey var mı, çamaşır makinesi izliyor musun? Böyle başına geçip.
0: Hayır abi.
1: Ha, tamam, bu da varsa bir doktora sen de görüneceksin. Çünkü bende var o. Çamaşır makinesi hala izlerim bu arada. Bulaşık makinesini izleyemediğim için çok üzülüyorum. Çok böyle markalara çok mail attım. Camlı bulaşık makinesi yapın diye.
2: Çok güzel olurdu.
1: Cevap da geldi. Seni duyamıyoruz, biraz yakın ol. Cevap da geldi bu arada markalardan.
2: Ya ne dediler?
1: Ya saçmalamayın, kirli bir görüntü, bunu nasıl size göstereyim dediler. Haklılar, doğru söylüyorlar ama ben oradaki akışı, o işleyişi görmeyi çok seviyorum. Çamaşır makinesi izlemek özellikle o kirlilerin içinden akan kir. O var ya o.
2: Bazıları içine kamera takıyor bu arada. Çamaşır öyle görüntüler bulabilirsin.
1: Süper fikir.
2: Evet.
1: Çok iyi fikir.
2: Bulaşık makinesinin içine kamera koyuyorlar. O temizlenme sürecini.
1: Hemen bir GoPro almalıyım. Hemen bir GoPro almalıyım valla. Çağatay, orada mısın?
0: Buradayım abi. Çok rahatlatıcı bir şey değil mi sence de?
1: Çok acayip rahatlatıcı. İşte diyorlar ki bunları yapıyorsanız doktora gidin, görünün diyorlar yani. Bir otizm belirtisi olabilir diyorlar. Ciddi söylüyorum bak yani.
2: Yok artık.
1: Gülme oğlum, ciddi söylüyorum yani. Bak samimi söylüyorum, ben eşim tarafından makinenin önünden alınıp içeride misafir ver gel otur denilen insanım. Samimi söylüyorum, al arayayım şimdi canlı yayında arayayım soralım. Ne yapıyorsun, içeride misafir var, gel onlarla otur dedi mesela.
2: O kadar mı?
1: Ya lavabodan çıkmışım, bizim çamaşır makinesi lavaboyla aynı yerde, banyoda yani.
2: Tamam.
1: Abi çıkmışım, izlemişim, kaptırmışım kendimi yani. Artık ne kadar zaman geçti. Geldi beni uyardı dedi, ne yapıyorsun dedi, enseyi de vurdu bir tane. Ya Çağatay, insan karısını seçemiyor. Allah'ı seçemiyor. Çağatay, kesin doktora gitmen lazım oğlum. Son kahkahadan sonra, son kahkahan kendini ele verdi, ben sana söyleyeyim. Çağatay iyi misin? Çağatay. Yaptı. Çağatay iyi misin?
0: İyiyim abi.
1: Çağatay.
0: Efendim.
1: Kalk geride yat oğlum. Çato.
0: Buradayım abi. Doktorun yanından çıktın zaten. Ne var? MR'ı çek.
1: Ne MR'ı? Beyin değil tabii. Ne MR'ı?
0: Bel abi. Bel, sırt.
1: Oo, ne oldu?
0: Ağrılarım vardı abi. MR'dan çıktım.
1: Çok yaşıyorsun. Çok yaşıyorsun kardeşim. Tutulmuş muydun?
0: Ya tutulma değil abi de biraz boyum uzun. Sanırım o yüzden biz...
1: Ha, vücut tartmıyor artık. Belki öyle bir şey mi olabilir?
0: Kronik bir ağrılarım vardı da 3-4 aydır.
1: Çok yaşıyorsun güzel kardeşim.
0: Sağ ol abi.
1: İşte ona da baktır, ona da baktır. Çato, öpüyorum seni.
0: Abi teşekkür ederim.
1: Var ol, iyi ki aradın bizi.
0: İyi yayınlar abi, teşekkür ederim.
1: Hadi git artık, ağlatmadan git artık. Güle güle git. Adam güle güle gitti ya. Vallahi. Haydar! Haydar! Radyonuzun sesini açar mısınız efendim? Sayın Bezmenler! Sayın Bezmenler!

0: Cevdet Bey geldi. Cevdet Bey, iyi akşamlar diliyoruz. Saygılar efendim.
1: İyi akşamlar Fatih Yıldırım. Yiğidim. Aslanım.
0: Cevdet abi, aldım paranın hakkını veriyorsun.
1: Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Yapmış hesaba para, sağ olsun, göndermişler.
0: Sevgili dinleyiciler, bunların hepsi ajanstan ayarlanmış insanlar. Ciddiye almayın. Cevdet abi İstanbul'da bir ajansa çalışıyor. Biz kendilerine ulaştık. Bugün 19.20'de bağlanacaktı. Bağlandı. Hesabına yattın para Cevdet abi?
1: Abi nakit geldi. Olmaz olur mu? Eyvallah. O yüzden böyle gidiyoruz.
0: Eyvallah. Daha diyor, çok gülersen daha çok veririz.
1: Cevdet'im. Abi reytingi nasıl arttırabiliriz, onun peşindeyim şu anda.
0: Kardeşim gerek yok, akıyor.
1: Ya, ürün yerleştirme var, sonra arada şey yapalım abi, hallederiz.
0: Yerleştireceğiz ama finalde. Cevdet'im, finalde yerleştireceğiz inşallah. Cevdet Bey, neydi lan bugün mevzusu? Mevzuyu unuttum.
2: Dikkatimi çeker. Yani
0: dikkatimi çeker. Cevdet abi, dikkatimi çeker dediğiniz bir şey var mı Cevdet abiciğim?
1: Abi özellikle yani erkekler şeyin birileri hani konuşurken kaş, el, ayak hareketler var ya, mimik hareketler deniyor ya. Onları böyle daha fazla kullanan insanlar daha fazla dikkatimi çekiyor.
0: Böyle abartılı hareketler falan seni rahatsız mı ediyor, dikkatimi çekiyor?
1: Ya, rahatsız, dikkatimi çekiyor. Hmm. O an yani o muhabbetin içerisinde olmasa bile, uzakta bile olsam o insanları gördüğüm zaman, lan diyorum acaba ne konuşuyorlar böyle heyecanlı heyecanlı. El ayak hareketler de var ya. İsterseniz bir masa yan tarafa kayıyorum hemen. Ulan misafir oluyorum, lan acaba böyle mi olmuş ya, vay be diyorum. Ben anlattığına bakayım. Alakası yok oysa ki.
0: Büyük büyük tepkiler veriyorlar tabii yani.
1: Aynen öyle abi. Büyük büyük tepkiler verince hani çok merak uyandırıyor bende de.
0: Cevdet abi, acayip merak ediyorum. Böyle kafelerde şey yapıyorlar ya, böyle 3-4 arkadaş çok eğleniyorlar ya bir masada mesela. Oturup evet, ben de dahil olasım geliyorlar. Ne konuşuyorlar acaba ya bu kadar? Çok merak ediyorum. Abi,
1: çok kıskanıyor var ya, o konuda var ya, çok haset ediyorum bunlara.
0: Ben de haset ediyorum abi.
1: Diyorum benim niye böyle arkadaşlarım yok, niye yanımda değiller?
0: Yakın arkadaşların var mı peki, böyle sağlam arkadaşların 3-5 tane falan?
1: Var canım, Allah'a şükür.
0: Peki o 3-5 arkadaş kaç tane var, 5 tane mi var, 3 tane mi var, kaç tane var?
1: Abi yok, 3'ü geçmez ya. 3
0: diyelim, 3 diyelim. Aynen. Bu 3 yakın arkadaşınızın ortak özelliği, bunu dinleyicilere de soruyorum. Sevgili dinleyiciler, 3 yakın arkadaşınızın ortak özelliğini yazar mısınız ya da özelliklerini?
1: Ben önce üçlerini söyleyeyim mi ben?
0: Heh, Cevdet abi, önce sana soruyoruz.
1: Yalan söylemeler abi. İkincisi çok sallıyorlar. Gerçi yalanla aynı şey olacak, sallama işi de. Bir de abartıya çok gidiyorlar.
0: Şimdi yalanla sallama aynı şey değil abi. Sallama biraz şey, ne derler ona? Abartarak.
2: Dikkat çekmeye çalışma falan.
0: Ne bileyim, sen yalanla aynı kefede.

0: kısmına çektim, çakıyı çıkardım derler ya. İşte bendekiler o misal.
1: Anladım. Şevval, üç yakın arkadaşının üç özelliği.
2: Duygusal, sanatsever ve bence tutkulu.
1: Çok sıkıcı ya Cevdet abi. Acayip sıkıcı ya.
0: Yok ya, hiç açmadı. Hiç
1: abi, sıkılırım ya. Sıkılırım. Büyük sıkılırım yani.
0: Hem sanatsın.
1: Hem duygusal, hem sanatsever, bir de neydi?
2: Tutkulu.
1: Tutkulu güzel Cevdet abi. Tutkulu. Tutkuldan kastın ne Şevval'cim?
2: Biz her şeyi çok ihtiraslı yaşıyoruz.
1: He, böyle bağlanıyorsun, sonuna kadar kullanıyorsun.
2: Sonuna kadar, dibine burada kadar.
1: Cevdet abi tutkulu musundur?
0: Yok abi ya. Bir sadece yalan söylerken biraz tutkulu oluyorum. Onlar günü başlıyor. O da mecburen yani karşıdaki insanı inandırmak için o şekilde davranmam gerekiyor.
1: Tutkulu yalan yoksa söylüyorum.
0: Aynen öyle abi. Öbür türlüsü kurtarmıyor çünkü karşı taraf inanmıyor abi. Böyle normal sabit bir şekilde anlatınca, basit bir şekilde anlatınca ikisi inanmıyor. Yemiyor.
1: Doğru.
0: Ama böyle işin içerisine aşkı, şevki katınca, böyle tutkulu olunca, özellikle el ayak mimik hareketlerini katınca işin içerisine, tamam diyorum ya, oldu bir iş diyorum.
1: Evet. Şevval'cim bu arada arkadaşlarım patolojik vaka.
2: Evet.
1: Doktoru şey yaparsın. Cevdet abi çok teşekkür ederiz. İyi ki bağlandın be.
0: Rica ederim abi, ben teşekkür ederim.
1: Çok lezzetli bir insansınız efendim.
0: Sizler böyle abi. Sizin kadar olamasam da.
1: Ne olamasan?
0: Sizin kadar diyorum, olamasam da öğrenmeye çalışıyorum.
1: Sticker alamasam da, anladım efendim, özür dilerim. Ama biz yine de size sticker gönderiyoruz Cevdet abi.
0: Eyvallah abi, teşekkür ederim.
1: Yanaklarından ısıtırıyoruz, aksel vururuz Cevdet abiye. Görüşürüz.
3: İnşallah.
1: Cevdet abi var olsun. Muratcan mı geldi? Muratcan.
4: Merhaba.
1: Merhaba Muratcan.
4: 9'da arayacaktınız beni. Bulut Ajan. Ama İBAN'a yazdım. Erken oldu biraz.
1: Kardeşim yokluktan ben. Müşteri yok. Özel seni.
4: Neyse, bu seferlik sonra bir şey para almayalım.
1: Eyvallah.
4: Ayağınız olsun.
1: Teşekkür ederiz. Murat Beyciğim, ticaretle meşgulmüşsünüz efendim. Meşgulseniz sonra arayalım bu arada. Şey
4: yok
1: değil.
4: Yok. Bitti. Mesai bitti.
1: Şimdi hayır. Burada bitti. Buraya öyle yazmış. Ticaretle meşgul yazmış. Sen de ya öyle mi dedi şey var?
4: Evet. Online iş yapıyorum dedim.
1: Online. Vay. Ne satıyorsun internetten?
4: Bilgisayar.
1: Güzel.
4: Dizüstü bilgisayar. Evet. Ona takılan her şey.
1: Eyvallah. Dizüstü bilgisayar mı deniyor, ona laptop mu deniyor, ya da ikisi aynı şey mi?
4: Laptop diyen var. Notebook diyen var.
1: Artık yani dizüstü denmesin. Nasıl ki bize cep telefonu diye bir şey kalmadı ya. Telefon oldu o mesela artık.
4: Aynen, akıllı
1: cep,
4: telefon.
1: Akıllı telefon oldu bilmem ne. Güzel. Peki Muratcan abi, internette satıyorsun ya, sıfır mı satıyorsun, çalıntı mı anlarımız?
4: Ha, sıfır. Yani çalıntıları eşe dosta, sıfırları müşterilerim.
1: Senin başın netini yiyorlardır ha. Murat ayarlamış ya da ya falan bir şeyler falan. Yapıyorlar.
4: Ya sorma abi. Akşam eve geliyorum, iki tane notluk var. Kimin? İşte amcanın oğlu Harun'un. Şu kimin teyzenin. Hayda, al götür, yaptır.
1: Ha, bir de onlarla mı uğraşıyorsun bir de?
4: Tabii canım, yani çocuklara veriyoruz sağ olsun, işlerindeki arkadaşlara. Onlar hallediyorlar.
1: Ulan var ya, halime şükredeyim ya. Ben de eş dost arkadaş şarkı istiyor benden diye uyuz oluyorum. Lan ne şarkısı diyorum.
4: Televizyon getiren vardı abi ya.
1: Yuh!
4: 47 inç televizyonu bizim eve getirmiş, bırakmış, Murat halleder.
1: Kardeşim sen teknik servistesin ki, sen ürün satan bir kimsesin.
4: Ama işte bilmiyorlar abi. Çamaşır makinesi soran da var, buzdolabı soran da var, her şey var.
1: Sana şey diyeyim gülüm Muratcan.
4: Murat bilir.
1: Murat yani. Sen internetten laptop satıyorsun, buzdolabı da var mı? Öyle mi diyor mesela?
4: Bir de 50'ye satıyoruz ya, bize 30 olur mu? Sanki ben 60 bin lira para kazanıyorum bir tane bilgisayardan.
1: Kazanmıyor mu? Kazanıyorsun tabii, burada bizi yeme.
4: Belli etmemeye çalışıyoruz.
1: Uyanık. Murat, İstanbul'da mısın?
4: İstanbul'dayım.
1: Eyvallah. Yolun düşerse,
4: Maltepe'deyim.
1: Radyo yolun düşerse beklerim, burada bir çay içelim seninle.
4: İnşallah. Çok yani uzun zamandır takip ediyorum.
1: Eyvallah.
4: Her akşam da yazıyorum keltoş diye, ama sağ çok ol, sevindim yani.
1: Abi işte yoğunluktan olmuyor. Bazen aynı dinleyiciyi iki hafta içinde bir daha alabiliyoruz.
4: Süper.
1: Dengesiz bir şeyler oluyor burada, ama konuştuğumuzda mutlu oldum gerçekten.
4: Dinlemek bile çok güzel. Çok
1: eyvallah,
4: keyif alıyorum. Sabahları çok... Radyo Spor ve siz.
1: Eyvallah.
4: Akşamları sadece siz.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Sabahları komple bize dönelim. Ya da lig radyo var bizim. Lig radyoya da kardeş
4: yani
1: radyomuz.
4: Yani şey, yattıktan sonra Muhammed Sabah yattıktan sonra zaten artık spor falan takip etmeyeceğim.
1: Komple bize dönelim.
4: Full alem efendim.
1: Eyvallah. Orada Doğan abiye de selamlar. Çok severim kendisini. Şimdi dikkatimi çekeri bir cevap alayım sizden.
4: Dikkatimi çeker. Yani çok düşünmedim açıkçası.

0: Yani akıllı insanlar dikkatimi çekerliyim. Merak ettiğim şeyler, yani dikkatimi çeken hayvanlar var. Arı mesela.
1: Ya benim de çok
0: Çok
1: dikkatimi
0: dikkatimi
1: çekiyor.
0: çekiyor.
1: Evet.
0: Nasıl yapıyor bu balığı yani?
1: Aynen öyle
0: Küçükken
1: ya.
0: diyordum ki, ben mesela şey zannediyordum, arı bal yapıyor, eşek arısı reçel yapıyor zannediyordum küçükken. Vallahi.
1: Çok güzel, çok güzel. Kaç yaşına kadar? 40'a kadar değil herhalde. Kaç ne kadar küçükken?
0: 43, geçen seneye kadar işte.
1: Abi geçen lafını unutma, lafını unutma. Geçen gün evde sinek var, kara sinek. Bildiğin kara sinek var ya, böyle iğrenç bir görüntüsü vardır falan böyle baktığında falan.
0: Yapıştırma bırakmaz.
1: Evet, bravo.
0: Uyutmaz.
1: Abi normalde yani bundan 10 yıl önce olsa onu yakalarım. İcabına bakarım. Uçtu uçtu uçtu gitti, bu şeyin içine girdi Murat abi. Duşakabinin içine girdi. Bizim hanım da kapıyı kapatıyor. Diyor ki duşakabinin içinde. Dedim üst taraf açık. Üstünden çık. Yok ıslattım dedi. Korkmuş kız yani. Islattım, bir baktım orada duruyor. Uçuyor bu arada, aşağıda uçan, yakın uçuyor. Yani böyle alçak uçuş var ya, onu yapıyor. Abi kıyamadım öldürmeye. Böyle aldım peçeteyle. O kanadındaki ışık yansımasının o maviliklerini gördüm. Baktığında kara sinek, hatta halk arasında şey sineği derler. Şimdi söylemeyeyim ne sineği olduğunu da. Şimdi arı diyoruz ama Murat abi, sinek ya. Sineğe bakıyorsun, dehşete kapılıyorsun. Nasıl lan bu ışıklar, bir şeyler, kanat manat falan yani.
0: Abi onlar da sapıttı. Eskiden sadece yazın vardı, şimdi kışın da var. Kışın da kara sinek var, sivrisinek. Hani mont giyip geziyorlar herhalde. Böyle bizim evde bazen yakalıyorum kara sinek, sivrisinek.
1: Bir de 13. kata niye çıkıyorsun oğlum? Giriş katta ev mi yok ya? Peki. Murat abi çok lezzetli bir insansınız. Size sticker gönderiyorum. Lütfen kabul edin.
0: Teşekkür ederim. Çok
1: biz
0: sağ olun.
1: Teşekkür ederiz efendim. Yanıcıklarınızdan öpüyoruz.
0: Görüşmek üzere.
1: Akşam oluyoruz. Sağ olun efendim. Ya Şevval, bana gösteriyorsun da anlamıyorum ki. Vallahi anlamıyorum.
2: Mesajıma bak.
1: Mesajına bakıyorum, dur bakayım. Yok vallahi bir şey çıkmıyor bende.
2: Allah Allah.
1: Vallahi sen başkasına yazmış olabilir misin?
2: Evet o. Kendime yazmışım.
1: Öyle iki, yani 10 dakikadır eli böyle ekranı gösteriyor. Ekrana bak, ekrana bak. Göremiyorum. Ne? Şimdi araya attım. Mı gidelim? Araya mı gidelim? Dur bakayım. Ha, tamam. Öyle mi?
2: Evet.
1: Ne diyorsun?
2: Gerçekten.
1: Allah Allah. Sevgili dinleyiciler, Levent abi vardı ya kamyonunda çip olan. Çipi bulmuş. Vallahi bulmuş çipi. Reklam dönüşünde Levent arayalım abi mı? Müsaitse şey yapalım.
2: Tamam.
1: Alalım.
2: Alalım.
1: Mustafa değil miydi adı ya?
2: Levent. O başka.
1: Ona iyice yaşlandım ya. Sineklere şaşırıyorum. Adamın adını unutuyorum. Aradan sonra çipi bulmuş Levent abi. Onunla konuşacağız müsaitse tabii.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Enerjiyiz.
1: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Setur Yaz Show!
3: Güneş zirvede, Setur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa,

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üstü.

0: Konda.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna Allianz.

0: Yepyeni Chery Tigo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
3: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
4: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Ya Tuğçe Hanım var olsun. Ağaçlandırma bölgeniz İstanbul Sarıyer. Yeşil vatan için geleceğe nefes oldunuz. Bir fotoğraf. Çok güzel, çok mutlu olduk. Yeşil vatan seferberliği kapsamında ülkemiz orman varlığının artırılması amacıyla bir adet fidan sahiplendiniz. Fidanlarınız daha yeşil ve daha temiz bir dünyanın umudu olarak büyüyecek ve insanlığın geleceğine nefes olacaktır diye Alem FM adına böyle bir ağaç dikmiş kendisi. Biz de bunu çerçeveletip buraya asmak istiyoruz.
1: Evet.
0: Şevval'cığım, bu çıktıyı alıp yarın sana zahmet kurumsala iletirsen mini bir çerçeveyle buraya asalım.
1: Tabii ki.
0: Stüdyo olmasa da stüdyoyu asamıyoruz akustik panellerden dolayı ama içeriye mutlaka bir yere asalım isteriz. Çok da mutlu olur. Tuğçe Hanım'a da teşekkür ederiz. Var olsunlar efendim. Böyle dinleyicilerimiz bizim adımıza iyilikler yapıyorlar. Var olsunlar. Böyle barınaklara gidip hayvanları doyuranlar oluyor filan. Video çekiyorlar, bir şey yapıyorlar, söz veriyorlar, bize gidiyorlar, yapıyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor, var olsunlar. Gönül ister ki yarın öbür gün ise bir dinleyicimiz sizin için uçak aldım. şaka tabii, şaka. Levent abi geldi mi? Levent abi orada mısın?
2: Buradayım abi.
0: Saygılar Levent abi, nasılsın?
2: İyi abi, sen nasılsın?
0: Aşırı mutluyum çünkü yani bizim adımıza ağaç dikilmiş. Dinleyicimiz böyle bir hassasiyet gütmüş.
2: Ben de köye erik dikti.
0: Bizim adımıza mı diktiniz efendim eriği?
2: Yok, çocuk anlamda. Aklıma gelmedi.
0: Abi işte bizim adımıza da erik dikersen çok mutlu. Maydanoz
2: abi
0: da olur.
2: Abi çatalcıya dikeceğim, sana resmi atacağım. Haftaya çatalcıya dikmeye gidiyorum.
0: Tamam, maydanoz
2: yok,
0: da olur.
2: Yok haftaya değil, daha zaman değil.
0: Bunun tamam. Levent abi böyle anladım. Kendi sorup kendi cevap verir. Bizi yormaz. Bu anlamda aşığıyız kendisinin.
2: Abi Çatalca'da yer var. 50 tane ağaç diktim ben öyle de. Senin ağzınıza dikmedim.
0: Yer sizin mi bu arada Çatalca'daki yer?
2: Efendim?
0: Yer sizin mi yer diktin?
2: Yok abi, patronum bahamallık yaptırdı 3 sene önce. 50 tane ağaç diktim. İnanır mısın, bir tane meyve yemedim daha.
0: Yok artık
2: geçen gün,
0: ya.
2: Geçen gün kabak getirmiş. Uzun kabakları var ya.
0: Kabağı ne yapacaksın abi? Kabağı ne yapacaksın? Ne kabağı ya?
2: Vallahi ben de aynısını söyledim. Geçen kabak getirmiş. Ne yapacağım kabağı ben?
0: Saçmalık. Koca arazisi var, sana bir parça şey mi vermiyor yani?
2: 3 dönüm abi, vallahi 3 dönüm.
0: 3 dönüm arazi abi, az mı ya oraya? Onda ne yapıyor, o kadar meyveyi kendi mi yiyor?
2: Abi oraya ben var ya 3 sene önce 50'ye yakın meyve diktik abi. İnanır mısın, bir tane yemek nasip olmadı.
0: Ah be abi ya, işte insan çalıştı, insan seçemiyor ya. Allah'ın ile seçiyor.
2: Abi işte ondan sonra kabak getirdim. Uzun kabakları var ya, vallahi onlardan getirdim. Ben ne yapacağım, ben kabak sevmiyorum ki.
0: Dedin mi peki patronu, kabağı ben ne yapayım, sen bunu
2: vallahi
0: bana mesaj ver.
2: Söylerim ben abi, niye söylüyorsun?
0: Söyledin mi peki?
2: Vallahi söyledim.
0: Ne dedi?
2: Ben kabağı ne yapacağım dedim.
0: O ne dedi?
2: Yersin dedi, ben kabak sevmiyorum dedim.
0: Sen ne dedin?
2: O kadar işte, uzatmadık. Bazen bahsap olmaya gerek yok. Herkes hatini bilecek.
0: Hatini bilecek. Kabak, sen de ona salatalık götür. De ki salatalık çıkmıyor sizin bahçeden. Ben sana salatalık getirdim.
2: Geçen sene salatalık götürmüş. Hani salatalık uzun böyle acır ya. Hani böyle çok olur da acır ya.
0: Evet.
2: Şaftı mahtı kaymış. Rengi sapsarı olmuş. Vallahi bir tane bile almadım.
0: Sana mı getirdi yine? Salatalık mı getirdi?
2: He.
0: Ya abicim ya. İnsan vallahi biraz gönlü bol bir olur ya.
2: Abi zamanında götürsen veya ben çağır oraya, ben toplarım oradan.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Bu adam pinti değildi anlattığın kadarıyla bir önceki...
2: Abi pinti değildi, ne bileyim, bize mi öyle geliyor, bize mi nasıl geçiyor, anlayamadım gitti ya.
0: Allah Allah. Yani kabak da bir mesaj gidiyor.
2: Yoksa Allah var. Evet. Şimdi bu kadar şey yapmaz bizi de, sıkıştırmaz da.
0: Allah Allah. Abi Allah o... sana 10 dönüm arsa arazi nasip etsin inşallah da bol.
2: Köyde var. 5 dönüm arsa var, şart olsun.
0: Güzel.

0: Güzel. Köyde varsa iyi. Toprak çünkü çok önemli abi. Toprakla temas
1: vallahi
0: etmek
1: çok önemli. Çok abi. Önemli yani abi. Benim için çok önemli abi.
0: Temas edeceksin, bir çıplak yürüyeceksin toprakla değil mi?
1: Ya gidiyorum, haftaya gidiyorum inşallah.
0: Hadi bakalım.
1: Muhasebeci geldi, izin. Abi muhasebeci dedim ki ay başladım, bana izin yaz dedim. Kendine izin yapmış, bugün geldi. Bir kavga ettik, bir görsen var ya.
0: Levent abi çip vardı bir hikaye.
1: Buldum abi, buldum.
0: Tamam, vallahi dur bilmeyenlere hikaye, yani bugün dinleyenlere ya da kaçıranlara söyleyeyim. Levent abinin tırında bir çip var.
1: Kamyon tır değil abi.
0: Kamyonunda özür dilerim abi, kamyonunda bir çip var. Rica ederim.
1: Öyle geldi abi ya.
0: Tamam. Şimdi
1: tamam.
0: Estağfurullah efendim. Keşke biz de köylü olabilsek.
1: Abi şimdi bizi biliyorum. Bir teşekkür etmesinin zor geliyor.
0: Abi estağfurullah, o ne diyeyim?
1: Şey geliyor vallahi ya.
0: Yapma kurban olun. 10 numara insansınız. Levent abicim şöyle hikayeyi özetleyeyim. Kamyonu var. Kamyonunda çip var. Bu çipi bulmaya çalışıyor. Daha önceki iki kamyondaki çipi bulmuş.
1: Bulmuş.
0: Ama bunu da bulamıyordu. Biz de dedik ki buldum. Acaba anahtarda olabilir mi dedik. Çipi yok, bulursam sizi arayacağım. Yok. Dur anlatayım abi bir. Çipi bulursam sizi arayacağım dedi. Bulmuş. Nerede çıktı çip?
1: Bu nerede biliyor musun? Ön sol tekerde çift çamurluk var bunlarda, tamam mı abi?
0: Hmm.
1: Biri kolay sökülüyor şeyle, yıldız tohumuyla.
0: Hmm.
1: Biri lokma takımı, içerideki yıldız şeyle sökülüyor. Yıldız lokma takımıyla.
0: Tamam.
1: Ben bugün lastikleri değiştirmiyorum davasında. Ön lastiği söktürdüm lastik diye.
0: Oradan çıktı.
1: Ondan sonra o sonu sökmüşken ben zaten çipe bakmaya götürdüm arabayı.
0: Kafayı takmış çipe. Çipe takmış.
1: Saat 11'de buldum.
0: Peki şey ne yap? Nerede? Nasıl bir şey? 1-2 ne yaptın? Bulup ne yaptın çipi?
1: Abi şimdi bu nasıl bir şey biliyor musun? Hani bu saat pilleri var ya, ufak saat pilleri.
0: Tamam.
1: Öyle bir şey, siyah ama metal değil bu.
0: Tamam.
1: Plastik bu, tamam mı abi?
0: Hı.
1: Orada benim beyinci var. Aynı sanayide yani sabah akşam tamirhanedeyiz zaten. Onlar tanıyorlar beni. Benim beyinci var orada abi. Ben muhasebeci sabah erken çıktım. Onun geldiğini bilmiyordum. Anladın mı? Ondan sonra ben bunu beyinciye götürdüm abi. Tık tık yaptı. Varsin çekini söktü. Şey yaptı, kapattı.
0: Abi şirket demeyecek mi çipi söktün, niye söktün diye?
1: Abi ne bileyim ben, bozulmuş diyeceğim. Vallahi ondan sonra saat 11'de tam sanayide çay içip çıkıyoruz. Muhasebeci aradı. Abi sen neresin? Sen neresin dedim. Ben de dükkandaydım. Geldim dedi. Ondan sonra abi arabada gözükmüyor diyor. Arabada burada dedim. Ya,
0: hayır, çip yok. Çipi göremiyorlar tabii.
1: Ondan sonra öğleden sonra servise gördüler. Gıcıkma, bir saat yattım vallahi yolun kenarında. Hadi buldum bakayım ben seni. Hadi.
0: Hadi bulun bakayım beni. Hadi abi, bul.
1: Motor sendir araba üzerindeyim. Onlar daha dün geçmişler araba üzerinde. Ne anlarlar?
0: Yalnız sanat kamyon muamelesi yapıyorlar abi. Yani Levent abi, sen abi, neredesin abi. Görünmüyorsun. Ulan ben görünüyorum, kamyon görünmüyor.
2: Evet.
0: Demen lazım normalde yani baktığında.
1: Yok, ama arabayı bulamıyorum dedi.
0: Ha arabayı bulamıyorum dedi.
1: Öbür olabilir. Öbür arabalar görüyor mu dedim. Onlar otoparkta dedi, tamam mı abi? Bu dedim ben de dedim göremiyorum dedi. Ne bileyim dedim ben, sen ne yaptınız ne ettiniz haberim yok dedim. Ben bir şey değilim.
0: Peki diğer arkadaşları da örgütledin mi? Arkadaşlar çip burada, isterseniz sökün yatın yatabilirsiniz diye.
1: Yok, onları söylemedim şimdi.
0: Onlardan abi işte şu an radyoda anlatıyor.
1: Onlar abi biri yolda şimdi garip, biri de yoldan geldi uyuyor.
0: Ha dinle uyuyor. Yolda geldi uyuyor diyor.
1: Yok, biri yoldan geldi abi.
0: İyi tamam, duyarlı.
1: Yanmış adam sıcakta, atletten matletten, bu görsen sanki denizden çıkmış gelmiş gibi.
0: Abi o zaman buradan sen fikir verdin. Böyle arabasında kamyonunda çip arayanlara abi, söyleyelim. Sağ ön.
1: Ulaşsınlar bana bak. Sol taraf kamyonlarda sol ön çamurunda arkasında gizli bir çamurluk var. Çamur atmasın diye, tamam mı abi?
0: Tamam.
1: Onu lokmayla sökecekler. Normal anahtar yıldız mıldız değil o. Ben de ne yaptım biliyor musun? İnanır mısın 4 tane vida o. Gittim 0-4 tane lokma vidası aldım. Söküldü anlaşılmasın diye 0 taktım oraya.
0: Adam hayrına şeyle, lokma döktürmüş ya. Vallahi lokma döktürmüş.
1: Lokma değil. Lokma vidası.
0: Ha lokman. Lokma. Ben lokma döktürdün çipi buldun diye zannettim.
2: Ben de öyle zannettim.
1: Yok döktürmedin ya. Ondan sonra onların kafalarını şey yaptım. Böyle bezle sardım. Anahtar değdiği belli olmasın diye 0.
0: Anladım. Peki. Ben sizi tebrik ediyorum. Bu çip konusundaki uzmanlığınız konusunda bize de bilgi verdiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Ekleyeceğiniz bir şey varsa alalım.
1: Canına sağlığı abi. Teşekkür ederim.
0: Ya tişörtlerimiz gelmedi mi şevvalye?
2: Gelmedi.
0: Ha sticker gelmiştir sana. Tişört de mi geldi?
1: Yalan mı söyleyeyim şimdi? Geldi vallahi de. Öbür arabada var.
0: Ha, tişört de gönderdiniz.
2: Tişört döneminde konuşmuştuk. Levent.
1: Ama var ya. Stikerleri, kamyonları hepsine şey yaptım.
0: Çok güzel. Yapıştır
1: abi. Bastonun arabasına bile yapıştım. Bu ne diyeyim ben?

0: otoparktaydı. Geçen gün arabaya getirdi. Benim arabam da vardı. İnanılmaz. Arka camı iki tarafları yapıştı.
1: Eyvallah Levent abi, çok teşekkür ederiz. Dinleyicilerimizin sana çok selam var. Seninle tekrar konuştuğumuz için mutlu olduk. Çok öpüyoruz seni Levent abicim. Sağ ol. Alkışlarla uğurluyoruz Levent abi. Sağ olsun.
0: Selamlar abi.
1: Sağ ol. Eyvallah. Bay bay dedi. Kapatmadı hani. Levent abi. Açık hala. Levent abi. Buraya şimdi bir şey der, bir şey der, yayına gider patlarız. Peki. Kısa bir ara, aradan sonra final için buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi. Expertise Dynobile.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
4: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
5: Reklam. Garanti
6: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
7: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
8: Yalan söylüyorsun. Etmiyoruz. Sonuna geldik. Bitiriyoruz. Şevo, çok teşekkür ederiz Şevo'cum.
9: Ben teşekkür ederim.
8: Hadi soru cevap yapalım. Şevo'cum, birinde neredeyiz biz?
9: Kahramanmaraş.
8: Çok güzel. Kafon Fuarı'ndayız sevgili dinleyiciler. Uluslararası Yeniksel Kahramanmaraş Fuarı 1-31 Ağustos tarihlerinde Kafon Fuarı'nda olacak. Sizleri de bekleriz. Vaktiniz varsa buyurun gelin, tanışalım, kaynaş olalım. Bir daha kim bilir ne zaman geleceğiz efendim. Bu o yüzden bizim için kıymetli bir yayın. Sizleri de buraya bekliyoruz. Kahramanmaraş'ta 16-18 arası Kafa Açan Uzman özel yayını yapacağız. Sonra Serdar, Umut, ben sahnede beraber sizlere sohbet edeceğiz, tanışacağız, kaynayacağız filan. Efendime söyleyeyim. O yüzden biri çok önemli. Fuar alanında bu arada Luna Park'tan çocuk atölyelerine kadar, alışverişten yeme içmeye kadar bir sürü şey var. Orayı da kaçırmayın. İnşallah gelen konukları ücretsizdir. Yani bize. Harun abi buradan, Harun Beyciğim, inşallah oradaki yeme içme standlarında bize özel fiş verirsiniz. O fişlerle artık. He? Ne diyorsun?
9: Bence olur.
8: O niye olmayacak?
9: O neden olmaz?
8: Annen gel dinliyor mu?
9: Dinliyordu.
8: Selam ederiz kendisine.
9: Aleyküm selam, biraz hasta.
8: Ay geçmiyorsun bugün. Da onu neyim?
9: Boğazı ağrıyormuş.
8: Öyle mi?
9: Evet.
8: Kendisine çok iyi gelecek bir şey önereyim mi?
9: Evet.
8: Uğur'da bak, süper bir kampanya var. Evet şöyle. 31 Temmuz'a kadar sürecek ve anlaşmalı bankalarla da taksit imkanı var. 9 taksit.
9: Süper.
8: Evet, anneciğinin bunu söyle, belki iyi gelir.
9: Gelir mi gelir?
8: Gelir mi gelir. Şöyle, Ankastre ocağınızı ve Ankastre fırınınızı alıyorsunuz. 9170 lira değerinde bir davlumbaz hediye ediyor size Uğur. Bununla bitmiyor efendim. Büyük hacimli buzdolaplarından birini alırsanız 16425 lira değerinde derin dondurucu veriyor. Bir de efendime söyleyeyim. 12'lik klimalarda 9545, 18'lik 24'lük klimalarda da 12610 lira değerinde bir su sebili hediye ediyor Uğur. Yerli ve milli markamız Uğur Derin Dondurucu'ya bu muazzam kampanyası için minnettarız.

22'de bizim Serdar burada olacak bir aksilik olmazsa. Serdar'ımı kaçırmayınız efendim. Türkiye radyolarının en tatlı gece şovunu yapan adam. Serdar Gökalp, Alem FM'de. Ne zaman? 22'de.

0: Şimdi ben giderim ama yarın sabah tekrar burada olmak için gidiyoruz. Yoksa keyfimizden gitmiyoruz efendim. Şevo var mı ekleyeceğim bir şey?
1: Hiçbir şey yok.
0: Bu kadar mı?
1: Canının sağlığı.
0: O kadar yayın yaptık insan bir şey söyler ya.
1: Hepinizi çok seviyorum.
0: Bizden nefret ediyorum ama paraya ihtiyacım var. Hanımlar beyler yanıcıklarınızdan öpüyorum. Ve unutmayın yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Balıkların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında 300-600 gram çipuranın kilosu 299 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları

0: Temmuz tarihleri arasında seçili klimalarda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Bayım. 1 gram altını bile kapınıza getiren
1: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: saat 20. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Yeni saatte de tüm zamanların en iyileri.
1: Alem
0: efendi.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Reklam.
1: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
0: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Güneş Deniz Kum, Pide Lahmacun Ayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık.
1: Ne bunlar çocuğu?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok onu sayma. Umut Fatih Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
1: Yok sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

0: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival. Ama dememek için elmas
1: sigorta. Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Gökhan Tepe.
1: Tatlım.
0: Şimdi.

Merhaba, ben Mela Bedel. Yeni şarkım Gel Dönelim Eve şimdi Alem Efendi. Alem Efendi.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.

0: Hanımlar beyler herkese merhaba. Burası Alem Efem. Bendeniz Serdar Gökalp ve Hüseyin'in aşk acısını çekiyoruz şarkılarla. İşte yine tamam ayrıldık bir şeyler bitti de. Bak ben Demet Akalın çalarım, severim, tanırım. Hani yeri gelir dinlerim. Böyle bir şarkısı olduğunun varlığından şu an haberim oluyor.
1: Hepsi giderli şarkı zaten Demet Akalın.
0: Bu oğlum giderli değil ki, bu işte ayrıldık bitti falan filan bir şeyler diyor bu.
1: Bir de böyle dinleyelim Demet ablamızı.
0: Nasıl dinleyelim?
1: Bir de böyle ayrılıklı falan dinleyelim yani.
0: Yani oğlum hiç yani içime öküz oturdu şu an.
1: Ama geliyor söyleyeyim. Bak geliyor.

0: Yalancılara gelsin.
1: Of.
0: Allah Allah.
1: Of.
0: Vay be.
1: Benden birileri yazmış.
0: Yani bilmiyorum. Bak bakayım. Yalancılara gelebiliyor mu acaba? Yalancılar.

0: Gelebilir.
1: Gelebiliyor mu yalancılara? Gelebilir.
0: Ama yani şimdi güzelim yayın, yalancılara niye veriyoruz?
1: Yapacak bir şey yok. Bak bir şey diyeyim mi? İkinci mesaj ne biliyor musun yalancılara gelse? Nedir? Bak abi bu akşamki yayın kazıkçılara gelsin.
0: Allah Allah.

0: ediyoruz ya güzelim yayını.
1: Yani yapacak bir şey yok. 0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 0536-901-8902 değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası ya da Twitter Serdar Gökalp. Ya da Twitter Serdar Gökalp. Tabii kitle farklı oluyor. Nişantaşı'ndan falan da yazıyorlar bazen. Onlar Twitter'ı tercih ediyorlar. Sevgili dinleyenler artık nereyi isterseniz. Twitter Serdar Gökalp ya da WhatsApp 0536-901-8902. Hadi bir toparlanın da başlayalım ufak ufak. Ne oluyor oğlum?
0: Korktun değil mi?
1: Bu ne lan?
0: Çok ne? Güzel şarkı.
1: Bakayım.
0: Böğücülere özel diyormuşum bunu.
1: Ne ki bu ya? Neyse dinleyelim sevgili dinleyenler. Çıkaramadım şu an, bakacağız.

0: Hüseyin herhalde Manita'yla barıştın. Neredesin ha?
1: Buradayım.
0: Herhalde barıştın Manita'yla.
1: Bir konuştuk, hallettik.
0: Yani ben bu kadar duygu karmaşasına aynı anda şey yapamadım yani. Bak dinleyicine yazmış, biliyor musun dinleyici? Demiş, iyi yayınlar Serdar. Bu remix olayı nereden çıktı böyle demiş efendim. Vallahi benim nereden çıktı oğlum, bu remix olayı nereden çıktı?
1: Remix olayı yıllar yıllar önce DJ'lerin kendi şarkılarının dışında. Ya
0: oğlum öyle değil, ortaya çıkış noktası. Ortaya çıkış noktası değil. Yani, sen de diyor nereden çıktı diyor.
1: Farklılık. Yani hep biraz farklılık diyelim.
0: Farklılık.
1: Tabii.
0: Değerli dinleyenlerim, ben yani mesleğe ilk başlamış olduğum ilk birkaç yılda çaldığım şarkılara şöyle bakıp kendim ayarlıyorum, şöyle olsun bu böyle olsun falan diye. O tarihten beri alınganlık olmasın şarkı, bütün sanatçılar selam ederim, arkadaşımız dostumuzdur. Hani ben çalan şarkıyla ilgilenmiyorum çok. Onun için bilemiyorum. Çoğu zaman mesela siz yazdığınız zaman bakıyorum, ne çalıyormuşuz falan diye. Şaşkınlıkla dinliyoruz demiş efendim. Vallahi ben ağzım açık şu anda yani, ben de hiç.
1: Değişik şeyler seçiyorum sevgili dinleyicilerimiz için.
0: Ben de. Evet, gecenin konusu ne olsun söyle bakayım bana.
1: Gecenin konusu. Çok evet. Güzel. Farklılıklar.
0: Evet.
1: Farklılıklar.
0: Beğenmedim.
1: Evet. Neyi değiştirmek istiyoruz?
0: Beğenmedim.
1: Bir sihirli...
0: Oğlum bir dakika dur ya. Bak ben sadece bir tanesini görmüşüm. Şöyle aşağıya doğru neler biliyor musun?
1: Neler.
0: Bak.
1: Neler neler.
0: Bak. İyi yayınlar. Ehliyet Esra'dan... Üsüğüne mesajımdır. Gece kulübünden çıktık, radyoya geldik. Öyle yazmış, tamam mı? Başka. Şöyle. Dur. Şurada da var. Bunu okuyamam. Pazartesiden beri güzel şarkılar çalıyor. Radyo yenilenmiş gibi sanki demiş efendim.
1: Bak, görüyor musun? Güzel yorumlar da var. Teşekkür ediyoruz.
0: Evet. Ondan sonra. Hüseyin şarkıları sen seçme bundan sonra.
1: Aşk olsun.
0: Vallahi öyle yazmış.
1: Aşk olsun.
0: Underground Tekno. Öyle yazmış. Hüseyin radyodan şarkıyla sübbibilen mesaj gönderme. İmkanı bulmuşken değerlendiriyor. Gönderme imkanı bulmuşken değerlendiriyor galiba demiş.
1: Olabilir, neden olmasın.
0: Efendim Lütfi'ye sesleniyorum. Lütfi'ye değil, Lütfi'nin ailesine sesleniyorum artık. Telefonu alın çocuğun elinden lütfen. Lütfen. Alın yani. Sonra dur bakalım başka.
1: Ama hep aynı başlamayalım, biraz da farklı başlayalım ya. Dinleyicilerimize de farklı gelmedi mi?
0: Tamam, farklı başlayalım. Bir dinleyici yapmış bunu, biz daha önce Adem yapmış, şimdi sana yapıyoruz. Telefonunu al.
1: Nasıl yani?
0: Al telefonun elini al.
1: Elimi aldım.
0: Elini al, bir harf söyle.
1: S.
0: S harfinde üçüncü kişiyi arayacaksın yayında. Hayır. Hoparlörden ara.
1: Hayır sevmem.
0: Arasana oğlum.
1: S harfindeki üçüncü kişi kim ya?
0: Evet, S harfinden üçüncü kişiyi arayacaksın yayında.
1: S.
0: Canlı yayında ara. Hoparlör al.
1: Bunu arayamam.
0: Oğlum kedi sevdim, her yanım tüy oldu biliyor musun?
1: Bu çok Serdar Gökalp.
0: Üçüncü kişi miyim ben?
1: Arıyorum seni.
0: Üçüncü kişi değilim ben. Göster bana. Göster, üçüncü kişi olduğumu göster.
1: Ya.
0: Ya. Evet.
1: Soner Arıca var.
0: Soner Arıca mı var?
1: Var evet.
0: Ara. Hayır. Ara, yanlış aradım der, kapatırsın.
1: Kayıtlı mı acaba? Ben kayıtlı, en son bana kandil mesajı atıyordu.
0: Evet, tamam, başka bir harf söyleyeyim. Dinleyici, sevgili dinleyenler, ilk gördüğüm harften beşinci kişiyi aratacağım. Buyurun, harfi siz yazın, buyursunlar.
1: Ya hayır ama.
0: Hayır. Ağırlığı tutulmaz. 0536-900-1-89-02. 0536-900-1-89-02. Gelene kadar al, sen seç bakayım. Söyle bana bir tane harf söyle.
1: Senin için mi, benim için?
0: Söyle bana bir tane harf söyle.
1: F.
0: F mi? Bir dakika. Ha. Önce F'ye geleyim. Ben de F'de birisi olmayabilir yani. Önce F'ye geldim. Tamam. Söyle bana kaçıncı?
1: 4.
0: 4 biliyorsun. Emin misin 4 olduğuna?
1: Eminim.

0: Hüseyin. Hizmet dedik.
1: Gördün mü? Meşgul. Ben sen miyim oğlum? Hadi bak bir dakika bekle bir de, açayım. Başka bir harf daha söyle bana.
2: Z.
1: Z.
2: Z 7.
1: Z 7. Bir dakika dur oğlum, bir Z'ye geleyim önce ya. Allah Allah. Bir dakika bir Z'ye geleyim. Z bende yok ki oğlum Z.
2: Z yok. Yok mu Ziya?
1: Z 7 mi?
2: Z 7.
1: Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ile 8 aynı. Zagor 1, Zagor 2. Tamam arıyorum. Al. Ben arayamayacağım kişiyi niye tutayım oğlum telefonumda?
2: Abi de hoparlörü yayına vereceğiz yani.
1: Al işte.
2: O hayatta yapamam.
1: Dur. Alo.
3: Alo abi.
1: Aslanım benim, ne yapıyorsun?
3: İyi abicim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Canlı yayındayız şimdi.
3: He, buyur abi.
1: Bizim Hüseyin'le iddialaştık. Ben ona dedim ki telefonu eline al, atıyorum işte. B harfine gir, 5. kişiyi ara dedim. Arayamadı. Başka bir şey söyledim. Yok bunu aramam, yok yok orada Soner Arıca var, yok burada bilmem ne var filan diye anlattı bana. Ben de telefonu elime aldım, söyle bir şey dedim. İlk F harfinden söyledi. İşte F harfi bilmem kaçıncıyı ara dedi. Aradım. Meşguldü aradığım kişi. Z harfinden kaçıncıyı dedim? 5. mi dedin Hüseyin?
2: Evet 7.
1: Z harfinden 7. dedi. Z harfi sen bende hala yanıma geldiğin, senle tanışmış olduğumuz günden beri Zagor diye kayıtlısın. 7.
3: de aynı abi hala.
1: Evet 7. kişi sensin Zagor. Aradı, bu arayamam zannetti. Aradım.
3: Merhabalar abi.
1: Ne haber?
3: İyiyim abiciğim, sen nasılsın?
1: İyiyim ben de. Ne yapıyorsun? Aile saadeti sesi geliyor arkadan.
3: Yani bizim her zamanki gibi koloni halinde evden eve geziyoruz diyor. Ablamlar bizde mi? Biz ablamlardayız.
1: Her zamanki gibi mi?
3: 4 tane abla olunca.
1: Şu tarihin ağzı dili olsa da anlatsa. Hani.
3: 4 tane.
1: Sen duymazdan gel gel. Sen duymazdan. Her zamanki gibiymiş. Bak bak bak, tanımıyoruz sanki. Ablalarına çok selam söyle kardeşim benim.
3: Bağış üstüne, aleyküm selam abi.
1: Öpüyorum seni, hadi kolay gelsin, görüşürüz.
3: İyi yayınlar,
1: sağ ol,
3: abi.
1: Teşekkürler abi, sağ ol, bay bay. Al, ne oldu?
2: Ya tamam, az öncekini arayayım.
1: Ne oldu, kimdi ki az önce?
2: S dedik.
1: Tamam kimdi? Hayır, az önceki filan değil, dinleyiciye sorduk artık.
2: Hayır ya.
1: Hayır oğlum, sen o şansı kaybettin. İlk gördüğüm dedim. Bir saniye dur, ilk gördüğüm dedim.
2: Gördüğümü arayamam.
1: Evet. ilk gördüm. H. Sayıyı da ben söyleyeyim. Saat kaç? 22:27. H2.
2: H2 mi?
1: Evet H2.
2: Ben kendim varım ya. H.
1: H2. H2 ampul kodu gibi oldu buna.
2: Yalnız H2. Bunu aramayayım.
1: Niye?
2: Bu biraz şey yani.
1: Ne?
2: Yayından sonra söyleyeyim sana.
1: Çevir bakayım, görebiliyor muyum ben kim olduğumu?
2: Ya bir şey satan kişi.
1: Ne satıyor?
2: İşte böyle bizim market var ya mahalledeki. Ya orada şimdi adam kapalıdır.
1: Değildir ara.
2: Hayır vallahi.
1: Ara oğlum, yanlış aradım dersin. Ara hal hatır sor.
2: Abi adamı uyandıracağız şimdi.
1: Tamam başka tamam.
2: Bir de bende H'ler tam çıkmıyor. Niye acaba?
1: Tamam Z2.
2: Z2.
1: Amiral battı gibi oldu. Z2 evet.
2: Z2.
1: Hadi göreyim hadi.
2: Z yok ya.
1: Hı?
2: Taksici var.
1: Nasıl? Z yok mu?
2: Zülküf diye bir taksici var. Z'de bende çok yokmuş.
1: Tamam başka birine bakalım ama o zaman. Abi. Bir dakika. Başka birine bakıyorum şu anda. E5. E5 yoldan geldi aklım. E5 ara.
2: Arıyorum.
1: Kim?
2: Bir arkadaşım, kız. Yani kız... şey, normal bir kız arkadaşım.
1: Tamam.
2: Değil. Vallahi.
1: Tamam ara, de öyle aklıma düştün, ne haber, hal hatır sorayım diye arıyorum.
2: Hayır, yayında olduğumu söyleyeyim ya. Yani.
1: Hayır söyle, sen söylemiş sana ceza, sen söylemeyeceksin. Evet. Buyur.
2: Bir dakika.
4: Alo.
2: Ne haber?
4: İyidir, senden ne haber?
2: İyi, ne yapalım? Gece dedim ki yani bir arayayım, ne yapıyor?
1: Söyleme
2: ne diyor?
1: Sakın yayında olduğunu.
2: Ne yapıyor? Ay, ne
4: Fransız
2: diyor?
4: Fransız izliyorum oğlum, ne yapayım ya? Fransız'a sardım bu ara, sen ne yapıyorsun?
2: Ha, Fransız mı izliyorsun?
4: Yes canım. Sayıdı, bir çıkmaz işin varmış gibi bir hissim var şu an.
2: Yok.
4: Sen beni şeyini aramazdın. Ne oldu lan? Bir şey mi oldu?
2: Sen yine de konuşmalarına dikkat et diyeyim ben sana. Ne olur ne olmaz. Herhangi bir argo kullanma. Herhangi bir şey de deme. Ne olur ne olmaz. Sonradan pişman olabilirsin. Ben sana diyeyim.
4: Tamam. Zaten ben asla küfreden bir insan değilim. Arkadaşım. Sevgili, saygıdeğer arkadaşım.
2: Evet.
1: Beni duyabiliyor mu acaba? Beni duyabiliyor
2: mu? Seni duyamıyor, bir saniye.
1: Beni duyamıyor değil mi?

0: Dur. Şu an duyabilir belki.
1: Hanımefendi merhabalar.
2: Merhabalar efendim.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. İyiyim efendim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim efendim. Çok teşekkür ederim.
2: Sen kimsin?
1: Hiç kimse birbirini tanımıyor değil mi?
2: Tanıyamadım ben.
1: Şimdi hanımefendi şöyle bir şey oldu. Biz Hüseyin'le böyle otururken dedim ki ya oğlum dedim piyasa dedim çok kötü hiç nakit dönmüyor falan filan. O da bana dedi ki bana da bazı insanların borcu var dedi. Hadi gel dedim şöyle bir oyun oynayalım. Borçlu alacaklılarımızı arayalım bakalım telefonu açacak mı dedim. Ben aradım benimki açmadı. O dedi ki dur ben alacağım olan kişiyi arayayım dedi. Sizi aradı siz açtınız. Bilmiyorum ne konuşacak.
2: Neyden alacaklıymışım peki? Onu söyledim size.
1: İnanın ki bilmiyorum. Böyle aramızda tatlı bir oyun. Erkeklerin salak salak oyunları vardır ya öyle bir oyun işte yani. Öyle bir şey.
2: Size söyleyeceğim. Size Friends'i tavsiye edelim. Sizin canınız sıkılmış.
1: Friends'i ben seyredeli çok birkaç sene oldu. Ayıp olmazsa.
2: Yani öyle ben. Ben sonradan devam ediyorum. Sonradan
1: ofisi seyrettiniz mi ofis? Ofisi seyrettiniz mi?
2: Hayır seyretmedim. Tamam.
1: Friends'ten sonra hatta o sizi darladığında aralarda birkaç bölüm ofis atabilirsin.
2: Tamam bakacağım.
1: Dünyadaki son adama bakabilirsin. The Last Man on Earth ona da bakabilirsin. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Ama şimdi sen bana borçlandın.
2: Yani ne oldu ben şurada köşemde televizyonumu izliyordum. Ben nasıl borçlu çıktım şu anda?
1: Evet, ben diyorum ki bir gün bir yerde oturalım Hüseyin de gelmesin.
2: O zaman sen de kahve ısmarlayacaksan olabilir.
1: Ya beni böyle şeylerle mi korkutacaksın? Tamam sen Hüseyin'e borcunu öde kahve benden.
2: Bak bu sefer sen borçlandın.
1: Anladım peki tamam. Sen Hüseyin'le bırakıyorum sizi. Teşekkür ederim. Tamam, çok ince bir insansınız.
0: Evet,
1: görüşmek üzere.
0: Elif, Alem FM'de canlı yayındaydın. Serdar Gökalp şu an seninle konuşuyor.
2: Ya aman Allah'ım.
1: Niye söyledin terbiyesiz olan?
0: Ne yapalım? Heyecanlı.
1: Niye söyledin? Ben kızla görüşecektim.
0: Görüşün abi yine bir şey demiştim.
1: Neden söyledin?
2: Ben kahve sözümü aldım ama haberiniz olsun.
1: Tamam başta. Elif'ti galiba değil mi?
2: Evet.
1: Baş tacısınız efendim. Sıkıntı yok. Kahve, çay falan.
2: Teşekkür ederim bunlar... efendim. Sizler de öylesiniz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Size. Thank you. Bu diziler şaka değildi bu arada. Bakabilirsin. Ofis, Dünyadaki Son Adam. Bunlara bakabilirsin. Görüşürüz.
2: Tamam.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek sağ olun. Bay bay. Sağ olun.
0: Hadi bay bay.
1: Teşekkürler. Niye söyledin? Terbiyesiz adam yayında olduğumuzu. Neden söyledin?
0: Söylememeli miydim?
1: Evet. Peki şu anda rehberinden herhangi birini arayıp...
0: Burada ter attım.
1: Arayıp karakoldayım acil gelip beni al diyebiliyor musun mesela?
0: Karakoldayım. Kim arıyor?
1: Biz bunu yıllar önce yapıyorduk biliyor musun yayında?
0: Yapalım.
1: Bak yıl kaç? Vallahi tam hatırlamıyorum ama 2003'lü 2005'li yıllar. İnsanlara hani böyle telefon şakalarıyla alakalı böyle şeyler yapıyorduk böyle canlı. 2003'lü 2005'li yıllar. Hı hı. Aradan yıllar geçti. 2010'lu 2011'li yıllar. Aa lan bir baktım bizim köşe televizyonda televizyon programı. Çekmişler. Bizim radyodaki üçü çekmişler. Oturdum seyrettim çekirdek yiyerek. Sonra hesapladım lan kaça satmışlardır acaba bunu falan filan diye. Evet söyle bakalım.
0: Neyi?
1: Kim arayabilirsin?
0: Kimi? Birilerini ararım ya.
1: Kim mesela? Mahalle. Kim?
0: Yani üniversite arkadaşlarımdan birini mi arasam böyle konuşmadık?
1: Hayır oğlum böyle ne bileyim Ardahan'da falan biri yok mu? Beni karakola aldılar hemen buraya gelmen lazım filan.
0: Ardahan'da biri vardı şu an nereden çıktı Ardahan bir anda?
1: Hemen buraya gelmen lazım filan.
0: Ardahan değil mi? Bu aralar Ardahan çok şey bende.
1: Niye ne oldu ki?
0: Konuşuruz.
1: Ne oldu ki o? Ne oldu da?
0: Tanıdık var bu arada Ardahan'da.
1: Benim de var canım.
0: Evet. Ararım ya birini.
1: Hayır arama kimseyi arama. Bunu yani dinleyiciye yaptı ama dinleyici konferans aldığı zaman şey oluyor galiba değil mi? Evet. Değerli dinleyenlerim telefon rehberinizden kendiniz birisine telefon şakası yapmak istiyor musunuz? Senaryoyu ben vereceğim. Beni ara Serdar deyin arayayım sizi bir telefon şakası yaptırayım. 536-901-8902 536-901-8902 Kahramanmaraş'tan birileri varsa şu Lütfi'nin evinin telefonunu versem bir gidebilirim acaba? Size zahmet. Yani bir gidebilirim acaba? Çocuğun evine bir gidebilirim artık yani lütfen. Yıllar evvel canlı yayında benim rehberimdeki kompresörcüyü aratmıştın manita diye demişim. 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Beni ara yazmanız yeterli. Beni ara yazmanız yeterli. Balkonda oturup ben de sizin gibi rehberimde kime denk geliyor ona bakıyorum demiş efendim. Kime denk geliyor? Amiral Battı gibiydin hemen değil mi? Abi adres ver gideyim hemen demiş efendim. Yani
0: gideyim.
1: Gideyim hemen. Abi Lütfi'nin çocuk uyumuyor, telefonu da elinden almıyorlar ya. Almıyorlar. Telefonu almıyorlar elinden. Uyumuyor da çocuk yani. Bak yazmış. Abi beni ara, ayrıca benim evime gittiler de beni bulamazlar. Açık adres veriyorum. Çukurova Elektrik'teyim yazmış. Değişik bir çocuk. Ben yaparım. Dur bakayım şuradan. Şöyle bir bakalım. Beni ara demişler. Tamam arayayım. Şöyle bir bakalım. Evet.
0: Arıyor muyuz?
1: Bir dinleyiciyi arıyorum önce. Tamamdır. Kayınçosunu arayıp kumara düştüm dedirteyim mi?
3: Efendim.
1: Emniyet kemerini takar mıyız abicim önce?
3: Tamam.
1: Tamam. Bunu demek için aramışım sadece. Tamam, teşekkürler.
3: Teşekkürler.
1: Rica ederim. Abi kimsiniz? Oo. Adam. Adam gerçek sandı lan. Bunu demek için aramıştım sadece dedi. Sana dedim oysa ki adam teşekkürler deyip taktı kapattı. Allah Allah. Şakanın kendisini yaptı adam. Evet şuradan. Şöyle bir bakalım. O bence bizim radyoda aradığımızı mı anlamadı acaba reis?
0: Ben de anlamadım. Niye öyle yaptı ki?
1: Ben öyle dedim ya, bunun için aradım diye.
0: Böyle bir devletin böyle bir şeyi var değil mi? Arıyoruz.
1: Alo. Efendim? Abi radyodan arıyoruz, radyodan.
3: Evet, fark ettim.
1: Tamam, niye kapattın?
3: Emniyet kemerini takmak için.
1: Onu takmak için kapattın.
3: Evet.
1: Abi telefonu bir yere koyup kapatamıyor muydun ya? Takamıyor muydun?
3: Takıyordum da direksiyonu bırakmam gerekiyordu.
1: Allah Allah, bunları yayında söylemedi. Ceza arkadan gelmesin istiyorsan.
3: Evet.
1: Şimdi abi rehberinde kimi arayabilirsin? Çocuk var galiba yanında.
3: Çocuk da var, evet. 3 yaşında.
1: Çocuk, hey maşallah. Çocuk sadece siz ikiniz misiniz çocukla?
3: Eşim de var.
1: Çok doğru karar bence. Seninle yalnız kalmamalı çocuk.
3: Genel olarak babalarla bırakılmamalı çocuklar.
1: Evet. Efendim kayınçonuz var mı kayınçonuz?
3: Var kayınço.
1: Kayınço aranız nasıl?
3: Çok iyidir.
1: Kayınçonuzu canlı yayında arayıp işte alacaklılar peşimde, beni açık açık tehdit ediyorlar, bana hemen yarına 1 milyon lazım diyebilir misiniz?
3: Derim ama hayatta inanmaz.
1: Niye inanmaz? Çünkü daha önce dolandırdın galiba kayınçonu.
3: Yok, bütün borçlar eşinin üstüne de, ondan inanmaz.
1: Bütün borçlar eşinin üstüne. Tamam, kimi arayıp ne diyebilirsin?
3: Kardeşimi arayabilirim ya. O da para vermez.
1: Ne der mesela? Para ver, ne der?
3: Beter ol der.
1: Beter ol mu der?
3: Evet.
1: Ben galiba bunu duymak istiyorum ya.
3: Yani...
1: Ama inandırıcı olman lazım yani. Öyle yani işte ne haber? Vallahi 1 milyon lazım filan diye. Yani inandırıcı olman lazım biraz.
3: Ya bizim sülalede herkesi toplasan 1 milyon para çıkmaz.
1: Çıkar çıkar. Sen o emniyet kemeri sesi, ben uyandım. Araba en az 2 milyon.
3: O kadar 2 milyon değeri olsa keşke.
1: Ya şimdi tartışmayalım burada şimdi. Evet, kimi ararsın?
3: Kayınçomu arayayım ben yine de ya.
1: Tamam, kayınçoyu ara. Konferans yapmayı biliyorsun değil mi?
3: Evet biliyorum.
1: Tamam ara, ama bizi konferans almayı unutma. Bazen bunu dinleyiciye yaptırıyor. Bizi konferans almayı unutuyor. 5 dakika bip bip
3: bip
1: sesini dinliyoruz. Biz asla yokuz. Kayınçon tamam. Argo konuşursa, hani kendi aranızda argo konuşursa bir kere kesebiliyorum. İkinciyi konuşursa ikinciyi de keserim. Üçüncüyü konuşursa artık yani 2 şans veririm. Yani üçüncüde kesmem. Direkt yayını bitiririm, tamam mı?
3: Konuşacağını sanmıyorum ya, tamam.
1: Tamam ama şey, inandırıcı ol yani. Borç nereden borç?
3: Maliyet olmaz orası.
1: Mali o, resmi kurum kullanma.
3: Nereden? İşte borcu nereden olduğunu...
1: Ya bulamaz. Borcum vardı, sen de gittin tefeciden aldın, şimdi tefeciyi ödeyemiyorsun. Canın iyiyim, beni kurtar. Ama ağlıya sızlıya kurtar diyorsun beni, tamam mı?
3: Tamam.
1: Bak ağlıyası, bak beğenmezsem kapatırım, ona göre söylüyorum.
3: Tamam.
1: Tamam hadi bakalım, buyursunlar. Al konferansa, bekliyoruz kayınçoyu. Bekliyoruz. Evet, bu bakalım. En kötüsü de şu dıt dıt bekleme. Konuşmayayım da birdenbire açılabiliyor sevgili dinleyenler.
4: Thank you.
3: Alo.
4: Ahmet.
3: Efendim.
4: Ne yapıyorsun, nasılsın?

0: İyi, yemek yedim, şimdi oturuyorum. Sen ne yapıyorsun?
1: İyi, ben de. Müsait misin?
0: Buyur.
1: Ya bana para lazım ya.
0: Şu an yok.
1: Ya şu an değil, yarına yaklaşık bir 500-600 milyar kadar bir para lazım. Ciddiyim ya. Bir yerlere takıldık. Yüklü bir yerde geldi. Hemen böyle bozdurup verebileceğim para var mı? Kenardaki
0: Bozdurup
1: şeyler.
0: verebileceğim yok.
1: Nereden buluruz?
0: Kuyumcu soyalım. Ya
1: Yani
0: oğlum, bu muhabbet bir kere telefonla konuşulacak iş değil. İkincisi,
1: yok.
0: araba sürerken konuşulacak iş değil. Makaraysa makara olduğunu söyle, devam edelim.
1: Makara değil lan, harbiden ne makarası? Ya bir
0: Oğlum, ben
1: yerden
0: nereden
1: mesela
0: çıkartıp vereceğim
1: şey mu?
0: 500-600 lira?
1: Ne bileyim, bir yerden isteyemez miyiz? Altın altın bozamaz mıyız? Ben eldekileri bozacağım. Bir 600-700 lira açık kalıyor. Aklıma sen geldin.
0: Nereye
1: Bizimkileri
0: açın
1: sen de
0: kalıyor?
1: zaten. Borcu ödemeye.
0: Neyin borcu ki öyle Akın? Ya oğlum, makaraysa makara de, makaraymış
1: Oğlum
0: gibi
1: ne
0: devam edeceğim
1: makarası
0: ben.
1: ya? Ne
0: Ne
1: makarası? Makara
0: borcu?
1: oldu. Ya bir yerden borç aldık, ödeyemedik. Adamlar da yarına kadar getirin parayı diyor, en kötü akşama kadar. Yani ben de eli ne var ne yok bozdum. Sen de yok mu hiçbir şey bozmaya? Zaten bizimkileri
0: Bozmaya...
1: biliyorsun, istesem vermez.
0: Akın, yüz
1: Olması
0: ifadeni
1: geleni.
0: görmediğim için ciddi misin değil misin anlaşılmıyor.
1: Oğlum yüz ifademi nasıl göreceğim lan?
0: İrem nerede İrem?
1: Zaten İrem şu an iyi değil. O da bir şey olduğundan
0: Şey, miktarı duyunca bayıldı mı? Ne oldu?
1: bayıldı değil. İlahi hayat tutuyor onun yani şu anda.
0: Ağzını
1: Kendini
0: konuşabiliyor mu?
1: konuşamıyor. En son beni tırnakladı.
0: Gülmeye başladı. Akın hafiften gülüyor şimdi.
1: Hayır yani. Ne
2: Şimdi sevgili dinleyenler,
1: zaten,
2: onlar beni
1: sen
2: duymuyorlar.
0: zaten.
2: Ben...
1: Senin eline telefonu verdim. İrem kendi halinde takılıyor. Olmadı size gelelim oturup konuşalım.
2: Heh, şimdi
1: Yani
2: girdi, güzel
1: adamlar
2: girdi.
1: da arasın.
2: Güzel girdi. Size gelelim diyor.
0: Ben İrem'e versene bir telefonu.
1: İrem en son konuştuğunda beni parçaladı. Şu an hiç İrem'e verip de kendime şey yapamam. Onu doğru zapt etmişim. Olan olmuş. Yani. Ne diyorsun?
0: Gelin bize bakalım, gelin konuşalım.
1: Tamam.
0: Tamam hadi. Yaklaşınca ara.
1: Tamam. Alo.
2: Alo, kapattın mı kayınçoyu?
1: Kayınço kapattı, yaklaşınca ara dedi.
2: Hadi yine iyisin, bir 50-100 kurtarırsın sen bundan.
1: Kurtarırım.
2: Hadi yine bak, bana bak, bir şey bence kayınço hatta hala. Kayınço hatta mısın?
1: Hatta değil, kapattı.
2: He, kapattı. Tamam. Tamam. Abi çok böyle bir şey söyleyeyim mi? İnan, sen adamı inandıramadığın için olmadı, biliyor musun çok?
1: Bence inandı, şu an gitsem ben elindeki parayı alırım onu.
2: Gitme gitme. Yani, hadi iyi yolculuklar abi, öpüyorum, görüşürüz.
1: Fırsat geçmişken gideyim ben.
2: Yani o, ben karışmam gerisine. Öpüyorum, görüşürüz. Sağ olun, teşekkürler. Gitsem diyor elindekini. Hayır. Ben karışmam, gidip almasına karışmam. Sen de oğlum. Allah Allah. Dur. Arıyoruz birini. Şuradan. Evet. Şöyle.
3: Arayalım.
2: Tamam.
4: Alo.
2: Alo.
4: Buyurun.
2: Merhaba.
4: Merhaba Serdar abi.
2: Nasılsınız?
4: İyi abi, çok şükür. Sizi dinliyordum da bir an şeyi unuttum ya. Gecikmeyi unuttum.
2: Ne gecikmesi? Ne diyorsun abi? Bugün bir şey var ya. Telefon şeylerinde, olaylarında bir şey
3: ses
2: var.
3: Ses geç gidiyor ya şeye. O yüzden onu diyor herhalde.
2: Yani evet. Bu arada Lütfi'nin evine gitmek isteyen çok var. Yok yok, Lütfi bizim canımız ciğerimiz ama ailesine sesleniyorum. Gözünü seveyim, şu telefonu alsın artık elimden. Bak, bana bugün yazdığını söylüyorum size Lütfi'nin. Hani hep söylüyorum ya, Instagram'a giriyorum Lütfi. TikTok'a giriyorum Lütfi. Radyoya geliyorum Lütfi. Hani mesajlara bakıyorum Lütfi. WhatsApp'a bakıyorum Lütfi.

0: Bugün bana yazdı. Abi sana Twitter'dan mesaj atılmıyor. Lan daha ne yapacaksın? daha ne yapacaksın? Takmış o, biz ayın birinde Kahramanmaraş'tayız yani.
1: Evet.
0: O yok ayın birinde. Ona üzülme. Üzülme oğlum, gönüller bir ya. Sorun yok. Sıkıntı yok. Problem yok yani. Gönüller bir. Evet. Dur bakayım. Beni arayın demiş efendim. Olur. Şöyle bir arayayım bakayım.
1: Arayalım.
0: Bakalım ne oluyor. Erkek arkadaşını işletmek isteyen var mı canlı yayında?
1: Aa.
0: Kadın. Ayrılık konuşması yapmak isteyen. Yorulmuyorsunuz abi, yorulmuyorsunuz ya. Samet. Merhaba Samet. Alo. Ara diyen adam niye telefonu açmaz?
1: Evet, açmıyor.
0: Açılmazsa burada işaretleriz, kusura bakmayın. Programın akışkanlığını bozduğunuz için sizinle bir daha karşılaşamayız. Son bir kere daha çaldırıyorum. Güle güle canım abim. Çünkü hani ben biliyorsun telefonu açmayınca arkasından yapışır. Yüzüne karşı bir şey demem de arkasından yapıştırıyorum. Meraklım değiliz ki abicim yani. Ara dedin diye arıyoruz seni biz. Yani bu. Evet. Dur bakayım. Nişanlımı arayın diye ama nişanlımı arayan diye. Olmaz ya, nişanlı olmaz. Değil mi?
1: Nişanlısı olmuyor. Yani yok, nişanlısı olmaz bence.
0: Evet, nişanlısı olmaz yani. Nişanlısı olmaz şimdi. Resmi bir şey var, biz ayrılığa sebep olmuyor. Bir de senden ayrılmak istiyorum dersin. Adam şey der. Ben de istiyordum, bana söyleyeceğimi bilmiyordum filan der. Sorun olur. Evet. Bir kere daha çaldırıyorum. Evet, bir daha hayat boyu karşılaşamayacağımız ikinci kişi daha. Sonra dur bakalım. Şuradan. Serdar iyi akşamlar, iyi yayınlar. Dünkü yayında sticker hediye etmişler. Arkadaşlar aramışlar ama yetişemedim. Panik yapmayın. İki kere şey yapıyor. İki kere arıyor çocuklar.
1: Evet.
0: Bugün aradılar, yetişemediyseniz, ulaşamadılarsa başka bir gün bir daha. Hatta Hüseyin sen mi arayacaksın, Şevval mi arayacak?
1: Ben arayacağım.
0: Ne zaman arayacaksın ikinciyi?
1: Yarın ararım.
0: Yarın bir daha arar efendim. Açmaya çalışın. Olur da ulaşamazsanız yine haber edersiniz ama. Yine haber edersiniz. Yenilerde ayrıldığım ama hala görüştüğüm erkek arkadaşımı işletelim hadi.
1: Oh.
0: Öyle. Hani bizim sevdamız.
1: Ama yeni mi ayrılmış?
0: Yenilerde ayrıldım diyor.
1: Yenilerde ayrıldın.
0: Evet, yenilerde ayrıldım.
1: Belki diyor. Tekrar birleştiririz. Sevenleri yani, kavuştururuz.
0: Öyle bir istek var mı ama bilmiyorum.
1: Bilmiyorum.
0: Ki. Hani bilmiyorum yani.
2: Alo.
0: Alo.
2: Evet.
0: Evet mi?
1: Evet.
2: Evet.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben deyim, teşekkür ederim. Neredesiniz? Yolda mısınız?
2: Yoldayım ama sıkıntı yok. Hoparlörden konuşuyorum.
0: Sorun yok. Nereden nereye gidiyorsun ey yolcu?
2: Eski erkek arkadaşımın yanından bir arkadaşımın yanına doğru gidiyorum şu anda.
0: Daha yenilerde ayrıldığım dediğin daha 5 dakika oldu. Koşa koşa bizi mi aradın?
2: yaklaşık 3 ay oldu ama ufak ufak böyle konuşuyoruz.
0: 3 ay oldu, ufak ufak konuşuyorsunuz.
2: Evet.
0: Neredesin şu anda? Yani il olarak neredesiniz?
2: Adana'dayım.
0: Adana'dasınız.
2: Hı hı.
0: Tamam. Nereden gittiniz Adana'ya? Adana'da mıydınız zaten?
2: Hep Adana'daydınız.
0: Hep Adana'daydınız.
2: Hep Adana'da.
0: Tamam, hep Adana'daydınız. Madem şöyle bir şey yapalım. Eski erkek, şu an onun yanından dönüyorsunuz değil mi?
2: Evet. Şöyle bir saat sonra falan tekrar bir buluşacağız ama.
0: Bir saat sonra? No, çocuk bir şey mi unutmuş evde almaya gitti? Ne oldu? Ne oldu?
2: Bir emanet var. Onu alacağım, sonra ona geri bırakacağım, evet.
0: Allah Allah.
1: Allah Allah, gerçekten yani.
0: Adana olunca ürperdi birazcık ben. Birazcık yani. Şimdi hanımefendiciğim, senaryoyu beraber oluşturalım. Yanınızda ikinci bir telefonunuz var mı acaba?
2: Yanımda ikinci bir telefonum var. Hatta ben şöyle yapayım. Şimdi sağa çekiyorum.
0: He,
2: ara. Telefonum elimde.
0: Harikasınız. Vallahi evet. Çok güzelsiniz. Tamam.
2: Ama hayır, şarjım yok. Onun şarjı bitmiş. Kullanmadığım
0: için. Şöyle diyelim mesela. Hani ara onu, de ki eve giremiyorum, kapıda kaldım. Niye derse, evi polis basmış dersin.
2: Buna inanır.
0: Tövbe yarabbi ya. Buna inanır diyor.
2: Haftada yani ayda iki defa falan bizim apartmana bir şekilde ya polis ya ambulans ya itfaiye falan geldiği için buna gerçekten inanır.
0: Bastı polis götürüyor beni de. Buna inanır mı?
2: Olabilir. Buna inanır.
0: Allah Allah, buna inanır. Tamam, jandarma da seni inanır mı?
2: Havaalanı kavşağında çevirmeye girdim.
0: Şu anda.
2: Desem inanır bence.
0: Tamam, çevirmeye girdin, ne olacak, göster ver eksiği falan. Sen inşallah kanun kaçağı değilsindir ha, sen konuşuruz bunu.
2: Yok değilim.
0: Hayır şey yap ya, mesela ara çok ciddi bir şekilde ama. De ki merhaba işte, yüzüne karşı söyleyemedim, senin yanına da böyle geleceğim. Ben işte borç batağındayım, tefecilerin eline düştüm. Bu üç ay içerisinde sana olan işte aşkımı unutabilmek için devamlı para çektim, zevkimi harcadım, devamlı para çektim, harcadım. devamlı harcadım. Yaklaşık 5 milyon kadar borcum var, 3,5 milyonu bende var. Bunun 1,5 milyonunu cuma gününe kadar ödemem lazım. Bana bu parayı verebileceksen, sen de sonuçta senin yüzünden bu borcum falan filan gibisinden. Yani ne diyorsunuz?
2: Yani hani ilişkimizin seyrinde gidişata göre falan hiç, yani bu tarz bir insan olmadığını bildiği için buna inanır mı hiç bilmiyorum.
0: Tamam işte, ciddi, o inandırıcılık artık sana kalmış. Hani arayacaksın ciddi, böyle sıkıntılı sıkıntılı. Vallahi nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum, yüzüne karşı söylemeyi çok denedim falan diye. Hiç mi Türk dizisi seyretmedin ablacığım? Surat beton gibi olacak.
2: Tamam, deneyeceğim.
0: Deneyecek misiniz?
2: Deneyeceğim.
0: Ne kadar kaldı yolunuz?
2: Bir 15-20 dakika yolum var.
0: Arabada araç şarjınız var mı?
2: Evet var.
0: Tamam, o şarjı bitmiş telefonu şey yapar mısınız? Araç şarjına takar mısınız? Biz de sizi bir saat başı arası verelim, ondan sonra arayalım. İki telefondan yaparsak şöyle bir sistem yapabilirim. Beni siz duyarsınız aradığınız telefondan, ama erkek arkadaşınızı aradığınız telefondan o beni duymaz. Böyle bir sistem, ben sizi yönlendirebilirim.
2: Tamam, süper.
0: Tamam, şöyle yapalım. Saat 22.51, bak normalde bu saatte ara verdiğim görülmemiştir. Sizden sebep ara vereceğim. 22.51. 11'i 10 geçe sizi arasam uygun mudur?
2: Uygundur.
0: Tamam, 11'i 10 geçe arıyoruz sizi. Tamam.
2: Tamam,
0: telefonu hemen şarja takın, size zahmet.
2: Şarjda, evet şu an şarjda.
0: Sizi
2: evet.
0: Bu numaradan mı arayalım, yoksa evet, diğer numaradan
2: evet,
0: mı?
2: Evet, bu numaradan arayalım.
0: Tamam, siz erkek arkadaşınızı diğer numaradan arayacaksınız.
2: Evet, öbüründen arayacağım.
0: Tamam, 11'i 10 geçe arıyoruz sizi, kolay gelsin.
2: Tamam,
0: sağ olun, teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Ya ondan sonra bizim telefon şakada, bırak lan kurgu bunlar filan. Abicim cuma akşamı gece saat 2.20 geçe radyoya geleceğim. 2.20 geçe telefon şakası için birini 2.20 geçe aramam lazım. Cuma akşamı 2.20 geçe gece. Hani cumartesi de uçağım var, sabahın bir saatinde Kahramanmaraş'a gideceğim. Bugün de yayında, bugün de var değil mi ya? Bugün de gece yarısından sonra arayacağız ya oğlum.
1: Evet, bugün
0: evet,
1: de arayacağız.
0: Bugün de gece saat 24 diye bir saat var. Ya bugün de işte yayın bitecek. Şöyle bir 5 dakika 10 dakika çay kahve molası, ondan sonra bir tane telefon şakası var. Bugün de onun için arayacağım.
1: Doğru.
0: Üzüldüğüm konu o işte yani. Vallahi billahi yani. Radyoda haberdar olmuyorlar. Ya bırak lan, arkadaşlarını arıyor bu filan diyor. Lan benim ne kadar çevremde adam varmış böyle, ben. Yani vallahi. Bilgileri ediniyoruz falan, panel diyorlar. Ya abi neresinden tutsam elinde kalıyor. Bir de bunlar hep böyle 13-16 yaşında bebeler. Hani birinin bunlara konuşması lazım. O biri ben olmayayım diyorum ama her seferinde de ben oluyorum Hüseyin. Nasıl olacak?
1: Duymamazlıktan gelelim. Hı. Üç maymun oynayalım.
0: Evet. Dur bakayım. Yalnız bir emanet var dediği ne acaba demiş. Özeline giremem abicim insanların. Paradır. Başka bir şeydir. Ben,
1: yani bilemeyiz.
0: Yani ben nereden bileyim abi? Dinleyicideki bu merak da beni var ya yedi bitirdi, yemin ediyorum. Vallahi billahi. Vallahi bir ara verelim gelelim, tamam mı? Şu an bütün tamam. Reyting lambaları yanıyor önüme. Herkes saat 23.10'a kadar nasıl olsa kimse gidemez yani. Bir ara, aradan sonra geliyoruz efendim. Ben kazmayla vuruyorum.
1: Vur kazmayı.
0: Ondan sonra toprağa belliyorum. Anam şunu. Duruyorum falan. Aa bir şey var lan. Halfa!
1: He.
0: Gel lan buraya.
1: Geldim.
0: Tut şunu.
1: Ney?
0: Onu değil şu, bak şeyi tut.
1: Tamam.
0: Şunu tut.
1: Çekeyim mi?
0: Nerede oğlum, senin çavuşun yok mu?
1: Çavuş!
3: Hop!
0: Gel.
3: Geldim.
0: Gel lan.
1: Ne, bu ne?
0: Çıkartacağız, bilmiyorum.
3: Ucu gözüküyor ama.
0: Ama bir şey diyeceğim lan, bu burada şimdi tarihi milyonluk şey olabilir. Bunu şimdi tutarız elimizde kalır falan. Çağıralım mı arkeoloğu?
3: Eldiven kullanalım.
0: Arkeoloğu çağıralım mı? Çağıralım. Eldiven kullanalım.

0: Oluyor. Eldiven de kırılmıyor mu oğlum?
1: Parmak izi geçmesin.
0: Derken çavuşa tokadı atıyorum ben. Çat.
2: Allah
0: Allah. Çat.
2: Vurma abi, tamam.
3: Acıyor, vurma.
0: Çok güzel tokatlanıyor ama ne yapayım ya. Kalfa.
1: He abi.
0: Git lan astroloğu uçağı. Kimdi?
3: Astronot uçağı.
4: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Olur mu? Ben kocasına laf geçiremeyip kocasına bir şey diyemeyenleri çok ciddiye alıyorum ben. Anlamadığı tepki ver. Ha he tamam. Anlamadığı şeylere sadece hı hmm, tamam oh, ha, falan.
1: Abi program senin ya, şimdi karşı bir şey demek istemiyorum.
0: Ha, program benim diye. Sizin cevap vermeniz için biz sizin bir yerde radyo programı yapmanızı mı bekleyelim yani? Allah Allah. Benim size bir cevabım var yalnız. Vereyim mi cevabı?
1: Tabii ki. Tamam. Güzelmiş.
2: Canım çekti, ben de yapabilir miyim?
0: Yap. Ölümü parlanır.
1: Allah öyle çarpar.
0: Pardon. Ay, ay gıcık olan Angus olur mu?
3: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi. Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ile Serdar yayında devam ediyor.

0: Evet hanımlar beyler, Serdar yayında devam ediyor. Hanımefendiden şöyle bir mesaj gelmiş, diyor ki selam, temassızlık var sanıyorum, diğer telefonum şarj olmuyor ama şöyle sizi beklemeye alarak onu arayabilirim eğer sizin için uygunsa. Zaten öyle yapıyorduk da hani sizi ben yönlendireyim istedim ama ne yapalım, elde olmayınca avuç ne yapsın, öyle yapacağız.
1: Evet.
0: Evet öyle yapacağız, şöyle yapalım bakalım. Evet. Tamamdır.
2: Alo.
0: Alo hanımefendi.
2: Evet buradayım.
0: Tamam, bizi beklemeye alacaksınız artık, yapacak bir şey yok.
2: Evet.
0: Diğer türlü olsun çok isterdik ama bu arada benim aklıma başka bir malzeme geldi. Hani tamam. Bu 3 aydır görüşmüyorsunuz değil mi erkek arkadaşınızla? Erkek arkadaşınızı arasanız ve deseniz ki ben bu 3 ay içerisinde birisiyle tanıştım, yakınlaştım, muhabbet ettim. Kendisi birazcık sıkıntılı, hani kolay kurtulabileceğim birisi ve bir şey değil. Bunu ne yapacağız? O derse ki ya ben konuşurum falan diye. Yani inan bana konuşabileceğim birisi değil. İşte adamı düz yokuşlarda ters koşturur falan filan gibi cümleler. Hani gibi.
2: Yani o zaman yayında söylememiz gereken şeyler de söyleyip suratıma kapatabilir.
0: He. Tamam. En güzeli bu para olayı o zaman. Doğru mu?
2: Evet. Biraz tamam. Bir tık kurguladım ben. Onu da inanabileceği gibi.
0: Tamam. Şöyle yapacağız. Hanımefendiciğim adınız nedir?
2: Zeynep.
0: Zeynep Hanım eski sevgilisiyle yeniden barışmış. Şimdi canlı yayında telefon açıp senden ayrı geçirdiğim zamanlarda ona buna çok borçlandım. Bir miktar borcum var. Bu parayı ödememe yardımcı ol. Bu para sonuçta senin yüzünden benim borcum oldu diyecek. Bakalım eski sevgilisi ona ne diyecek. Tamam mı?
2: Tamam.
0: Tamam, evet, buyurun dinliyoruz beraber. Arayın bizi, şey yapın, beklemeye alın. Konferanstan birleştirin sonra. Biz tamam. Bir şey diyemeyiz, bilginiz olsun. Çünkü biz konuşursak beyefendi de duyar bizim sesimizi.
2: Tamam.
0: Bu sebeple
2: peki en son nasıl bağlayayım?
0: En son ben direkt kapatırım. Siz nasıl bağlarsanız beni ilgilendirmiyor.
2: Hani bir yerden sonra girecekseniz.
0: Yok yok, ben hayır ben girmeyeceğim. Ben tamamen size bırakıyorum. Ben girmeyeceğim ben.
2: Tamam pekala.
0: Ya da bilmiyorum. Yani beni biliyor mu beyefendi? Hiç beni tanıyor mu?
2: Tabii tanıyor.
0: He beyefendi, tamam, tanıyorsun. Bilmiyorum, duruma göre belki ben girebilirim yani, bilmiyorum. Evet tamam. Buyurun ama sizden çok güzel skor bekliyorum. Bakın inandırıcılık sizi gerekirse hani böyle nefesli ağlama sesleri, bu parayı ödememiz lazım. Ben işte ne bileyim arabayı karşılığında göster, evi karşılığında gösterdim falan. Tamamen tamam. Skoru size bırakıyorum, tamam mı?
2: Tamam.
0: Tamamdır. Tamamdır. Buyursunlar efendim, bekliyoruz. Tamam. Evet. Hüseyin ses çıkartma. Bekliyoruz. En kötüsü de burada böyle beklemek şu an.
2: Alo. Alo.
3: Efendim?
2: Sercan, merhaba.
3: Merhaba.
2: Ya buluşmadan önce sana bir şey söylemek istiyorum. Bugün bana söylediğin gibi hani böyle biraz canım sıkkın gibiydi. Sana söylemek istediğim birkaç bir şey var.
3: Ne oldu?
2: Ya hani şu, biz ayrılmadan önce ben sana bir sürpriz yapmak istiyordum. Ve senin çok istediğin bir saat vardı ya, şu hani görmüştük beraber o Instagram'da adamdan. Ben onu aldım ve onun için de çok yüklü bir kredi çektim. Ve ondan sonra da krediyi ödeyemiyorum şu anda. Saati de kaybettim.
3: Okey.
2: Bugünkü hani canın niye bu kadar sıkkın, biraz kendini toparlaman lazım artık demelerinin sebebi aslında da oydu.
3: Hallederiz.
2: Ne yapacağım yani, bilmiyorum. Ya halledebileceğimiz bir rakam değil biliyorsun. Saatini.
3: Saat yani. Bana saat aldın, saati de kaybettin, parasını ödeyemiyorsun.
2: Evet.
3: Öteriz. Öteriz. Ne kadar? Yani kredi ne kadar ödemesi?
2: Yani ayda ödeyeceğim. Ayda 200-200 ödeyeceğim.
3: Ayda 200-300. Zeynep, sen bana ne saat aldın ya?
2: Hani şu bir tane o markanın vardı ya, içi yeşil olan.
3: Verstappen kolunda olanlar. Sen iyi misin? Sarhoş musun?
2: Hayır tabii ki. Hatırlamıyor musun? İddiaya girmiştik.
3: Tamam, hatırlıyorum da sen yani niye bu...
2: Ya sürpriz yapmak istedim.
3: Okay,
2: sonra tamam. Ayrılınca da zaten biliyorsun o süreçte hiç kendimde değildim ve nerede bıraktığım konusunda hiç emin değilim, bulamıyorum. Biliyorsun dağınıklığımla da meşhurum.
3: Buluruz saatin ve ne zaman kredi ödemesi, ne zaman?
2: Pazartesi günü.
3: Hiç aksattın mı ya? Ödemem mi gerekiyor?
2: Yani zaten şöyle, ilk taksiti için de ben elden borç aldım. Kimden aldığımı sorma, çok sinirlenirsin. Aldığım kişiyi de söylersem çok az etmediğim birinden aldım.
3: Ben şimdi hala çok sinirliyim zaten. Yani şu anda anlamaya çalışıyorum seni.

0: hepsini aldığım kişiyi de söylersem çok az etmediğim birinden aldım.
1: Ben şimdi hala çok sinirliyim zaten. Yani şu anda anlamaya çalışıyorum seni.
0: Ya senin yüzünden 200 küsur altı da var işte.
1: Küsur altı da var.
2: Beni duymuyorlar şu an.
1: Hallederiz ya. Satarız bir şeyler.
2: Satarız bir şeyler.
1: Yani ama sen kim, yani nasıl borç aldın? Kimden, yani Zeynep neler yapıyorsun sen ya?
0: Ya işte çok bugünkü zaten çok canım sıkkın, kendi toparla artık falan dediğin nokta buydu. Çok canım sıkkındı. İşte elden borç da aldım. İlk taksitle ödeyebilmek için. Onu sorma, kim olduğunu sorma, çok sinirlenirsin yani.
1: Ya ne demek sorma? Ya ne demek sorma? Yani parayı ödemeyecek miyiz sonuçta? Öderken bilmeyecek miyiz yani?
0: Ya sen bana gönderirsin, ben onun borcunu öderim.
1: O kadar.
0: Evet.
1: Çok iyi. Sen neredesin?
0: Ya ben sizin oradan çıktıktan sonra işte bir arkadaşımı arayacaktım ya, onun evinin oradayım.
1: Halledelim Zeynep, halledelim, halledelim, halledelim, konuşalım.
0: Saatten de oldum senin yüzünden. Yine hep senin yüzünden.
1: Saatten, benim saatimden saati mi oldum? O benim otomobil saati.
0: Sen senin için saati aldım, ondan sonra da kaybettim o saati.
1: Ya Zeynep bir bak şöyle yapacağız. En başta pazartesi güne kadar o parayı ödeyeceğiz, sonra saati bulacağız.
0: E bulamazsak?
1: Bulamazsak yine ödeyeceğiz. Ama bulsak daha iyi olmaz mı?
0: Yani şimdi nerede?
1: Yani evet, kim bilir nerede kızım, sen ne işler çeviriyorsun? Saati aldın, başkasına mı sattın? Ne yaptın sen?
0: Ya satmadım. Başkasına da vermedim yani.
1: Yani renkanın Zeynep böyle değil. Sen bir şeyler çeviriyorsun sanki ha.
0: Of. Sorma işte, o iş çok uzun. Ama çok üzdü beni yani. O ayrılık dönemi, dağınıklığım, saçma sapan. Ben onun yanında giderken o... Kıbrıs'a giderken de götürmüştüm. Muhtemelen orada falan kaybettim ben onu ya.
1: Zaten kumara biraz... çok gelirsen o parayı bak. Sen kumarbaz bir insansın aynı zamanda.
0: Hayır değil. Unutma şimdi. Öyle şeyler söylemeyelim. Ayıp.
1: Saat
0: ya abi... Tamam, nasıl çözebiliriz? Onu konuşalım.
1: Nasıl çöz? Zeynep söyleyeceğim. Satacağım bir şeyler. Gel bilmiyorum. Buluruz bir şeyler. Ya 200 bin lira param yok şu anda benim. Ama pazartesi
0: sadece ödedim. 200 bin lira değil yani, bir sonraki ayda yine bu tarihlerde bir 200 bin birazcık da küsuratı yine olacak. Ya saatin fiyatını biliyorsun.
1: Tamam, evet, işte o yüzden diyorum, o saati bulsak mı acaba, en azından öderken belki elden çıkartabiliriz biz de. Ha?
0: Yani o adam tekrar almaz herhalde o saati zaten de. Alıyorum ikinci el bilmiyorum ama.
2: Alo yani... Selamun aleyküm kardeşim. Saati bulabileceğinizi pek zannetmiyorum.
1: Sen kimsin lan?
2: Telefon dinlemesine takıldınız da müdahale etmek istedim. Çok bulabileceğinizi zannetmiyorum saati. Benim adım Yusuf. Soyadım Yılmaz Çelik. Tanıyor musun beni?
1: Ben kimsin lan?
2: Serdar Gökalp ben, Serdar Gökalp.
1: Serdar'cığım. Ya çavaş. Ya diyorum bu şeyler şimdi. Aha, bir şey söyleyeceğim. Ya evet. Herkes duysun, Zeynep kumarbazdır, yapar böyle şeyler.
2: Ben karışmam, ben karışmam. Birkaç marka geçti, kesebildiğim kadar onları kestim sadece ama Zeynep
0: marka
2: Hanım,
0: vermedim.
2: Zeynep Hanım size bir şey söyleyeceğim.
1: Ben yani Zeynep markaları da bilir, versin.
2: Tamam, dur deme işte artık, kestirme ya. Bir şey, beyefendi söyledi bir iki kere, onları kestim. Bundan sonra da söyleme. Yalnız Zeynep Hanım, şimdi adam yokmuş gibi söylüyorum, bu çocuğu kaçırma. Bak hem 200 bin lira ödeyecek hem kaç kere ödeyeceğini sormadı bile. Ya telefonu...
0: Fiyatını biliyor çünkü.
2: Ya telefonu kapattıktan sonra ortadan kaybolacak. Tamam mı? Bir de beyefendi adınız neydi sizin?
1: Sercan.
2: Sercan'cığım, hani satarız bir şeyler dediğin şeyler acaba?
1: Ya yine söylemeyelim, şeyde söylemeyelim, bitiremeyelim ya, bulurum satacak bir şeyler.
2: Anladım. Hanımefendi bir şey dediniz siz, ne satarız dediniz, ben duymadım valla.
0: Arabalarımızı satarız artık dedim.
2: He sen 3 ay, evet. 3 ay adamdan ayrıl, git saat al, ne yaptığını belli et, ondan sonra gel çörekten başına adamın arabasını sattır, borcunu öde. Yok ya.
1: Ya başıma ne geliyor, bu saflığından geliyor benim ya.
2: Vallahi şimdi normalde hani emsali görülmemiştir. Ben canlı yayında telefonda bağlanana Sarıyer Kola'dan milli

0: takım tişörtü veriyorum. Ama Zeynep, sana bu performansından dolayı veriyorum. Sercan, sana da iyi niyetinden dolayı bir adet Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü göndereceğim ikinize de.
1: Teşekkür
0: ederim. Rica ederim. Saat de bende. Oynamak istediğin zaman gelirsin, oynatırım. Tamam.
1: Tesri koleksiyonunun yanına koyarız o zaman.
0: Olur olur. Hadi görüşmek üzere. İyi geceler. Görüşürüz.
1: İyi geceler.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Sen kimsin lan dedim ona. Ama Yusuf Reis'in bir ses tonu var. O yine de tam gider yapamıyor,
2: evet,
0: yani.
2: Evet evet.
0: Sen kimsin? Şimdi mesela bu bir YouTube kaydı olsa... o sen kimsinden sonra ben ona kim olduğumu anlatırdım ama canlı yayında tabii ki şaka da olsa anlatamıyoruz, canlı yayında anlatamıyoruz, evet. Değerli dinleyenlerim, şimdi çok kısa bir ara vereceğiz, mecburi bir ara vereceğiz, dinleyiciler gelmiş radyoya, onları bir alalım, onları bir misafir edelim. Çok kısa bir ara vereceğiz, aradan sonra geleceğiz sevgili dinleyenler. Burası Alem FM, Serdar yayında devam ediyor. Buyurun bakalım.

0: Ya işte radyonun bu huyunu çok seviyorum. Bayılıyorum radyonun bu huyuna. Dinleyici gelmiş dedim ya, çıktık şimdi aldık kardeşi. Buradaydı zaten bizim katta, radyonun katında. Bana direkt dediği şey şu. 15 sene önce gelmiştim ziyarete dedi. Kaç yaşındaydın o zaman dedim. 15 dedi. 15 üstüne koyduk. 30 yaşındasın şimdi öyle mi dedim. Evet dedi. 15 sene önce görüşmüşüz. Şimdi yine geldi. Dur bir merhaba diyor. Kardeşim merhaba, hoş geldin.
1: Abi merhaba.
0: Ne haber?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Yani 15 sene önce konuşmak, mikrofona konuşmak kısmet olmamıştı.
0: Bugün, ha, o zaman olmamış. Yine zaman, stüdyo gelmiştin herhalde,
1: evet,
0: değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, o zaman da stüdyoya gelmiştim.
0: Evet.
1: Yani şu an yaşadığım heyecan ve mutluluğu anlatamam sana yani. Yani çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah kardeşim, bunları bana duyurduğun için ben çok mutlu oluyorum. Heyecan çok, bizde artık mesleki ne diyorlar, deformasyon mu
2: deformasyon
0: diyorlar?
2: Deformasyon.
1: Yani, kalmıyor artık zamanla değil mi abi?
0: Ya tabii ki de heyecan. Şimdi biri seni görmeye geldiği zaman heyecanlanıyorum tabii. Yani dövecek mi, bıçaklayacak mı filan. Şimdi... yani... Sağ ol kardeşim, tabii ki de mutluluk da heyecan da bende de var, sağ ol, var ol. 15 sene önce, 15 senedir bir temasın yok mu? 15 sene önce bir kere bir görüştük
1: evet
0: seninle.
1: Evet abi.
0: Şimdi 15 sene sonra bir daha görüşüyoruz, doğru mu?
1: Doğrudur abi.
0: Vay be kardeşim benim ya. Adın ne senin?
1: Kahraman.
0: Kahraman, ne iş yapıyorsun?
1: Abi 9 ay önce Almanya'ya yerleştim. Orada bir düzen oturtmaya çalışıyorum. Koşturuyoruz yani. Onun dışında
0: evet,
1: bir yüksek planım var.
0: Evet.
1: Yavaş yavaş artık basamakları tırmanıyoruz diyelim yani. Nasıl desem.
0: Anladım. Bu arada kardeşim gündüz de gelmiş buraya. Sadece bir kere söyleyeceğim. Bu daha önce de çok başımıza gelen bir şey bizim. Hani bu. Kardeşim gündüz de gelmiş. Bana bir paket bırakmış. Bir de bir not bırakmış. En azından notu Serdar Gökalp'e iletin demiş. Ne paket var ne not var. Lütfen bunu herkes bilsin.
1: Hani. Abi şimdi şöyle bir şey var.
0: Bir paket değil, iki değil. Yani. Efendim.
1: Paket paket tabii, yani paket radyo içindi zaten.
0: Zaten bana da gelse ortada, ben mesela Serdar da yazsa o paket ortada açılıyor, merak etme.
1: Önemli olan şey isterdim
0: not'tu
1: yani.
0: Not'tu değil mi?
1: Not hani.
0: Kardeş vallahi bana iletilen bir not yok. Hüseyin'cim sana var mı?
2: Bana da yok.
0: Sen kime bıraktın?
1: Fatih abilere verdim abi, elden test.
0: Bana gelmez o kardeş.
1: Abi şimdi canları sağ olsun demek durumundayım ya. Onlar da büyüğüm.
0: Yani bana gelmez onlar kardeşim. Bana gelmez onlar. Gelmez bana onlar. Beni konuşturur. Çok dertliyim Kahraman, çok. Ne yazıyordu notta? Buyur, madem notunu okuyamadım. Sen bana söyle. Ne yazıyordu notta?
1: Abi telefonumda okuyabilirim. Telefonu açıp okuyabilirim değil mi?
0: Problem. Oku tabii, oku. Tabii buyur. Telefonu açıp okuyabilirim de. Oku tabii.
2: Demek not.
0: Demek not.
2: Demek paket.
0: Demek paketin hiç zerre önemi yok.
2: Benim için var.
0: Benim için notun önemi var. Bak farkındaysan paket neydi ne değil hiç sormadım bile yani. Benim için notun önemi var yani. Ama iyi oluyor, bunları hep defterin sağ tarafına yazıyorum bunları. Bir dakika lan, bunlar uyuyor mudur şimdi, uğraşmayayım. Uyuyordur onlar. Onun için yapıştırabilirim. Evet. Ne not ne? Çok uzun bir şey mi Kahraman?
1: Abi çok uzun bir şey değil aslında. Ben sana özet de geçebilirim.
0: Özet.
2: Hiç uzun değilmiş.
0: Özet
1: ya değil. Şöyle. Hani şey de yazmışım, buldum. Çocukluğumdan beri iyi ve kötü anlarımda yanımda olan Serdar Gökalp abim başta olmak üzere.
0: Teşekkür
1: sayesinde,
0: ederim kardeşim.
1: Sayesinde tanıdığım Alem FM ailesini. Hani küçük bir hatıra.
0: Ha, diğerlerini benim sayemde tanıdım. Böyle evet. Deme işte, öyle üzülüyorlar deme öyle.
1: Şimdi, abi ben onu yapamıyorum işte ya.
0: Ama üzülüyorlar, ne yapayım, insan bunu yani üzülüyor. Sağ ol kardeşim benim, gel her zaman.
1: Abi Türkiye'ye geldikçe ya, bugün özellikle ayırdım, normalde bir hafta iznim var. Bir hafta buradayım, bir hafta İstanbul'dayım.
0: Tamam.
1: Bir günümü sırf sizin için ayırdım.
0: Canımsın benim, gel. Normalde hani bize söylendi. Yeni tişörtler gelene kadar diye şurada benim tişörtlerimden, benim giydiğim tişörtlerden yani gerekirse bir tane Kahraman'a ayarla.
2: Hemen.
0: Tamam ayarla, çünkü daha, normalde şey derdim yani. Kardeş seni yazıyoruz, geldiği zaman göndereceğim derdim. Şimdi adam Almanya'ya gidiyormuş,
2: tabii, bir tane
0: tişört verelim. Tamam.
2: Ve iki hafta önceden konuştuk biz.
1: Evet.
2: İki hafta olmuştur yani.
0: Değil mi?
2: Tabii tabii.
0: Evet.
2: Bayağı önceden planlandık yani.
0: Kahramanım çok teşekkür ederim.
1: Abi ben çok teşekkür ederim.
0: Hani gündüz de gelmişsin. Çocukları da mutlu.

0: mutlu etmişsin. Onlara da gelen giden olunca mutlu oluyorlar sayemde. Çok...
1: Ben de çok mutlu oldum abi. Şimdi
0: onlar da burada geziniyorlardı sabah. Ya bizi de görmeye geldiler biliyor musun filan diye. Ben de çok sağ ol, çok teşekkür ederim
1: abi
0: kardeşim.
1: Ben teşekkür ederim. Gerek hani fırsat verip bu anı paylaşmama vesile olduğun için.
0: Ne demek, rica ederim. Almanya'da neredesin? Kahraman.
1: Hamburg'tayım abi.
0: Hamburg'tasın Almanya'da.
1: Evet.
0: İyi tamam, gidip gelirken haber ver de siparişlerimiz olur sana.
1: Abi başım
0: ama
1: üstüne.
0: Ama siparişleri kime teslim edeceğini biliyorsun artık Hüseyin'e
1: ver. Yani. Abi artık not aldım. Ayıracağım böyle yani. Fatih abilere verilecek olanlara, size verilecek olanlara.
0: Eyvallah. Kahramancığım, buradasın değil mi? Gitme, son yarım saat dur, yanımızda dur bizim.
1: Olur abi, problem yok.
0: Dur, baksana bir çocukken görmüşüz, koskoca adam olmuşsun. Bir daha geldiğinde bu şimdi evli baktı çocuklu gelir.
2: Evet.
0: Genelde öyle oluyor çünkü.
2: Bize rahat gelemez.
0: Gelir canım, niye gelir? Aslan gibi adam niye
2: o
0: gelmez?
2: O kadar duramaz yani, hemen bir çocuk olur, bir şey olur. Bir
0: oğlum
2: şey
0: onlarla beraber genelde mesela evlenenler yengeyle beraber geliyor, beni gösteriyorlar. Bak, radyoda dinlediğim adam bu. Görüyor musun? Gayet düzgün adam, niye kızıyorsan falan diye.
1: Biz de şey deriz abi yani, dediğin gibi çocuk gelirse artık bak diyeceğim yani, böyle hani örnek alacaksanız öyle her gördüğünüz örnek almayı, böyle adamlar örnek alın.
0: Yıllarca böyle yedim beni kahraman, yıllarca böyle yedim beni. Ah, ah kahraman, ah. Hamburg'taydın değil mi?
1: Evet abi.
0: Ha, tek misin orada Almanya'da?
1: Ailemleyim.
0: Ailenlesin?
1: Evet.
0: Ha, buradan ailenle beraber gittin sen.
1: Onları da kandırdım ben.
0: Burada ev var, kaldı mı burada?
1: Var abi.
0: Nerede?
1: Esenyurt tarafında.
0: Esenyurt tarafında.
1: Aha.
0: Anladım.
1: Ben Esenyurt Büyükçekmece tarafında büyüdüm. Büyükçekmece'deydim daha çok.
0: Evet.
1: İşte üniversiteden sonra burada biraz koşturduk. Ama İstanbul bana çok yaramadı. Çok kalabalık geliyor bana.
0: Yeni mi geliyor oğlum da?
1: Ya yok.
0: Daha yeni geliyor.
1: Şöyle büyüdükçe ve hani hayata dahil oldukça biraz daha bir şeyleri fark ediyorsun ya abi.
0: Sorumluluk arttıkça insan sayısı çoğalıyor değil mi?
1: Evet. Yani bu yüzden dedim ki yani madem bu insan çevresini toparlayacağız, bu kalabalığın içinde yaşayacağız. O zaman dedim ki bari programlayabileceğim bir çevrede yaşayabileyim.
0: Biri yazmış bak, diyor ki çocuk akıllılık yapmış, radyoya gece gidilir kardeş, daha önce de geldiğimden biliyorum demiş efendim. Yani ben hep söylüyorum abi, özellikle Serdar yayında saatleri için söylüyorum, 24 saat içeceğimiz var, 24 saat içeceğimiz var. Ama bak ya, çayı veririz yanında, kek yok mu dersin, ha normal saatlerde gelirsen o da var, ama normal saatlerde ben yokum, ben anormal saatlerde varım. Hani benim olduğum saatlerde 24 saat içecek var, ama işte kraker mi kemirsek, kek mi yesek falan, onlar sizde sevgili dinleyenler. Çayı, kahveyi, kolayı, gazozu, kola gazozu sarı yerden, işte çay kahve bizden, hiç sorun yok onlarda. Bir problem yok. Çayın nerede oğlum senin?
1: Burada abi.
0: Peki tamam, kaybetme ona, sahip çık onu da alırlar. Sahip çık, sahip çık onu da alırlar yani. Sıktı mı canını, sıktı mı? İşte Hüseyin abin de aşk acısı çekiyor kahraman.
1: Abi
0: onunla
1: farkındayım. Geçen Almanya'dan dönerken fark ettim ben bunu.
2: Allah Allah.
1: Geçen hafta.
0: Hüseyin çok net oğlum, çok belli
2: bu
0: artık şu kız.
2: Aşk acısı yok ya, kim diyor bunları ben?
0: Şu kız affetsin, barışın artık da biz de kurtulalım artık yani. Çok.
1: Hatta hikaye attım Instagram'a, dedim ki yani bu playlisti kim hazırlıyor? Yolda abi kendimizi böyle camdan atacaktık artık.
2: Allah Allah ya, ben böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani, öyle bir hanımefendi de yok yani.
0: Bir tane yok demek ki.
2: Hepsini aşk acısı çekersem işim var zaten.
0: Demek ki yok. Oğlum en büyük aşk acısı bir sonrakini bulana kadardır. Bu sana prensip olsun artık.
2: Yani.
0: Ama kurtulamıyorsun, yapacak bir şey. İki aydır çalışıyoruz Hüseyin'i. Önceden tanıyorduk da iki aydır böyle bir şey yok. Olmayan aşkın ızdırabını çekiyorum. Hüseyin her gece eve gidip ağlama sebebimsin ya. Yani vallahi yenge kimsen bak bilmiyorum, yenge ne o Allah aşkına, artık bizi kurtar yani, ne olur bunu bırak. Hani bizi kurtar ya. Bizi kurtar bu hayatta.
2: Ama bütün şarkılar öyle değil şimdi.
0: Adem 1,5 sene boyunca böyle yaptı. Yok abi hiçbir şey yok. Yok vallahi bir şey yok. Yok abi bir şey yok falan. Bir gün bir geldi, şarkı listesi değişmiş. Ne oldu dedim, evleniyorum dedi. Ne oldu dedim, evleniyorum dedi. Bir evlilik iznine gitti adam, aylarca falan yok. Ben dedim herhalde yani kucağında yeğenimle gelecek artık. Herhalde öyle yani. Herhalde öyle. Evet, dur bakayım şuradan. Dur bakalım. Yabancı dil ne seviyede? Ne yaptın yabancı dil için Almancayı? Sen ne kadardır Almanca?

0: Almanya'dasın bu arada.
1: 9 ay bitti Serdar abi.
0: Evet.
1: İngilizce iyi düzeyde olduğu için Almanca'da biraz tembellik yapmama sebep oldu. Almanca zayıf hala.
0: Çünkü orada İngilizce konuştun hep.
1: Bir de bizim olduğumuz tarafta ya Kuzey Almanya, Hamburg taraflarında biraz daha göçmen yoğunluğu olduğu için İngilizce çok aşırı iş görüyor. Yani devlet dairesinde de konuşabiliyorsun, sokakta da konuşabiliyorsun. Bu da şeye sürüklüyor insanı. Almancayı da öğreniriz ya bir ara zihniyetine sokuyor ve bu ciddi bir tembellik yapıyor yani. O yüzden çok hızlı öğrenemedim. Hala
0: ailen,
1: çabalıyorum.
0: Ailen ne yapıyor? Onları da almış götürüp bütün düzeni bozmuşsun.
1: Abi öyle oldu biraz. Ya ben gideceğim dedim. Ben üniversiteden sonra zaten direkt gideceğim dedim aslında 2019'da. 5-6 sene önce. Araya pandemi girdi. O oldu, bu oldu. Ortalık karıştı.
0: Evet.
1: Öyle olunca dur bir biraz daha bekleyelim dediler.
0: Evet.
1: Bekledik. İşe başladık.
0: Kardeşin abin falan var mı bir şeyler?
1: Var.
0: Onlar nerede?
1: Onlar kurtardı. Abim evlendi.
0: Onlar kendini senden kurtardılar yani.
1: Onlar rahat abi şu anda. Ablam çalışıyor. Abim evlendi. Ya, o yüzden onlar yırttığı için bir ben kaldım. Beni de bu tek başına giderse Almanya'dan kapımıza polis gelir diye muhtemelen.
0: Bırakmadılar yani. Bırakmadılar.
1: Bırakmadılar.
0: Yani. Anladım kardeşim.
1: Sağ olsunlar aslında orada gördükçe daha iyi anladım. Daha çok teşekkür ettim. Çünkü ilk gidiş sürecinde birkaç sene ciddi bir bocalama oluyor.
0: Ne kadardır oradaydın ki oğlum sen?
1: 8 ay oldu abi.
0: 8 ay.
1: Evet.
0: İlk gidiş sürecinde birkaç sene. Ha, duyduğunu söylüyorsun.
1: Evet evet. Ya evet. Öyle söylüyorlar. Yani evet. İlk 2-3 sene bocalama oluyor diyorlar.
0: Tamam.
1: Onu ben aslında çok hızlı atlattım. Bunun da sebebi ailem işte sağ olsun benimle beraber gelmem tamam. Demediler.
0: Hı hı.
1: Güzel bir şekilde atlattık. Atlatmaya çalışıyoruz.
0: Anladım.
1: Koşturuyoruz.
0: Çok özür dilerim. Hüseyin, kameraları kapattın mı buradaki? İnsanların arkasından konuşacağım da.
2: Kapattım canım.
0: Kapattın değil
2: tabii,
0: mi?
2: Tabii tabii.
0: Kameraları.
2: Ortadan kaldırdım kapatmanın. Kamerayı kaldırdım
0: yoklar
2: yani.
0: Yoklar yani.
2: Tamam. Aynen yok.
0: Şimdi nedir yani? Öndeki planlar ne? Ne
1: abi yapacaksın? Öndeki planlar yüksek düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ondan sonrasına bakacağım bir diplomayı garantiye alırsam.
0: Tamam.
1: Ondan sonra lojistik alanında yüksek düşünüyorum. Çocukluktan beri işte babam sağ olsun otobüslerin, tırların, minibüslerin içinde büyüdüğümüz için çok çekici geliyor bana o meslek.
2: Vay.
1: Uzun yol şoförlüğü.
0: Wow baby.
2: Otobüs ve tır. Bayılırım falan diyorum.
0: Otobüs ve tır. Şimdi sen buradayken hazır bir de durmayan bir çocuk var. Onu da bir arayalım da.
1: Arayalım abi.
0: Tamam.
2: Lütfi mi?
0: Biliyor musun? Biliyor musun?
1: Biliyorum abi.
0: Biliyorsun. Durmuyor kardeş ya. Vallahi durmuyor. Demin Hüseyin'e gösterdim bak. Yani araya çıkıyorum Instagram'dan yazıyor. Yayına giriyorum WhatsApp'tan yazıyor. Oraya gidiyorum Twitter'da Lütfi var. Vallahi ben doğursam bu kadar. Ya bu kadar olmaz yani. Dur bakayım.
3: Alo.
0: Alo.
3: Alo Serdar abi.
0: Efendim Lütfi.
3: Hiç beklemiyordum.
0: Nasıl beklemiyordum? Lütfi yani kardeşimsin benim, onun için samimi konuşuyorum. Yedin bitirdin beni Lütfi, başka şansım yok ki.
3: Abi zaten aramazsınız diye evde de misafir vardı. Radyoyu kapattım.
0: Evet.
3: Hiç beklemiyordum şu anda.
0: Annen nerede annen? Şu telefonu alsın İçeride. Artık elinden ya.
3: Abi annem de size yazıyor. Işınlanmayı annemle buldunuz hatta.
0: İyi hadi bakalım. 13 yaşında bir erkek çocuğu Lütfi biliyorsunuz.
3: 15.
0: Daha beter işte 15 yaşında sevgili dinleyenler. Bir erkek çocuğu hiç durmuyor Lütfi, hiç durmuyor yani. Durmuyor arkadaşlar Lütfi, durmuyor. Uyurken bile ayakları hareket eder bence bu çocuğun. Evet Lütfi'ciğim.
3: Abi bir şey sorabilir miyim?
0: Lütfi ayın birinde oradayız, sen yokmuşsun ama.
3: Evet ama işte imkan olursa 3 ile 7 arasındaki haftada bir gün İstanbul'a gelebilirim belki.
0: Gel.
3: %50 ihtimal.
0: Evet.
3: Hangi gün gelirsem uygun olursunuz. Öğlen yayınında gelirim bu arada, gelebilirsem.
0: Lütfen ben öğlen yayın ya, ha bana göre de öğlen. Trafikten bahsediyoruz, trafik yayınından.
3: Evet.
0: Ben yoksam diğer çocuklar var Lütfi.
3: Abi orası öyle de daha çok senin yayına çıktığım için
0: tamam, ben,
3: senin
0: tamam,
3: özellikle
0: tamam.
3: Olmanı
0: tamam,
3: istiyorum
0: tamam.
3: Ben ya.
0: Şöyle kaçıyla kaçı dedin kardeş?
3: 3'üyle 7 gelecek hafta.
0: 3'üyle 7 gelecek hafta. Bir dakika dur bakayım. Üçüyle yedisi arasında. Geldiğin zaman Hüseyin abine söyle, senin geleceğin gün artık ne yapalım, biz burada olalım yani inşallah.
3: Yok abi, sizin müsait olduğunuza göre ben gelmeye çalışacağım zaten.
0: Oğlum normalde müsait değilim, olacağım işte.
3: Ha öyle.
0: Öyleli. Öyleli yani Lütfi. Üçüyle yedisi Hüseyin. Lütfi Allah aşkına sana ulaşsın Lütfi. Tamam mı Hüseyin?
2: Tabii.
0: Sana ulaşsın, kesin geleceği günü söylesin. Sen de bana bildir kardeşim. Burada olalım, Lütfi'yi alalım, bir konuşalım, bir
3: abi, niye böyle yapıyorsun? Abi bu arada gelemeyebiliriz de haberiniz olsun. Emin değilim. Biz çünkü Kocaeli'de kalacağız. İmkan olursa gelmeye çalışacağım ben.
0: Lütfi şöyle yapalım. Gönüller bir, sen ne zaman gelirsen kapılar sana açık, tamam mı?
3: Tamam abi.
0: Tamam kardeşim, sen ne zaman gelirsen kapılar açık sana, hiç sorun yok.
2: Bana yazabilirsin Lütfi.
0: Sen Lütfi Hüseyin abine bir yaz.
3: Tamam abi, teşekkür.
0: Rica ederim Lütfi.
3: Götüreceğiz diyor annem içeriden.
0: Ne diyor?
3: Götüreceğiz diyor.
0: Lütfi başka şansları yok ki, bana böyle yapıyorsan onlara neler yapıyorsundur. Başka şansları mı var, yazık günah yani.
3: Abi en kötü Marmara'yla gelirim ben ya oraya, ne olacak?
0: Lütficiğim iş gelmeye kalsın, farkındaysan girmedim o diyaloğa. Sen hele bir buraya gel, İzmit'e gel, ondan sonrasını bizde yoksa bile icat edilir, rahat ol yani. Tamam mı, bakacağız. Sen bir yaz, bir hangi gün gelip gelemeyeceğini bir yaz. Şimdi her şeyi anlattırtma bana yayında. Tamam.
3: Tamam abi, bu arada canlı yayından demek istediğim bir şey var.
0: Efendim Lütfi, de bakayım.
3: Şimdi eğer imkan olursa ben ayın 1'inde Maraş'ta yerel bir radyoda yayına başlayacağım. Yayın yapmaya.
0: Lan aslansın be maşallah. Vallahi be.
3: Ama en başından diyorum, canlı yayın değil bant yayını, haberiniz olsun.
0: Bize referans yaz. Arayıp bize sorsunlar seni. Bizi referans tamam yaz abi. Bak sana bir şey söyleyeyim. Ben şu anda kendime asla referans bulamam. Sana burada şu anda binlerce kişi referans bulabilirim ama.
3: Abi radyonun ismini verebilir miyim? Yerel bir radyo.
0: Kesin başlayacağım mı?
3: Yani %100 başlamayı düşünüyorum. Yani ses kaydı yollayacağım. Onlar belirli saatte yayınlayacaklar. Hangi saatte yayınlayacaklar hakkında benim de bir fikrim yok bu arada.
0: Şöyle yapalım mı Lütfi? Sen başladıktan sonra sadece bir güne mahsus değil, senin yayın saatlerini biz kendi yayınımızdan duyuralım. Başladıktan sonra ama.
3: Ya abi aslında bana sorsalar ben 8-10'u isterim.
0: Soruyorlar mı?
3: Yani istediğin bir saat var mı dediler. Evet. Ben de o anda heyecanlandım. Aklımda bir fikir yok da akşam vakti olsun isterim dedim. Tamam biz ayarlarız dediler.
0: Lütfi sana belki de sevineceğin bir şey söyleyeyim mi?
3: Söyle abi.
0: Sen kaç yaşındaydın? Senden birazcık 15. Büyüktüm ama 15 işte. Ben de 18 yaşındayken aynı soruyu bana sormuşlardı. Saat kaçı istiyorsun diye. Aynı
3: abi,
0: sana
3: sorunu... Abi sen cevap vermiştin?
0: Ben de evim yakın, her saat gelirim demiştim.
3: Abi benim zaten evde mi atacağım ben ses kaydını?
0: Lütfi. Lütfi buraya kimle geliyorsun İzmit'e?
3: Annem gille, annem babam, ben kardeşim.
0: Babanın adı ne?
3: Oktay.
0: Bak Oktay abi bize yazmış şu an. Bize yazmış, diyor ki.
3: Yazabilir.
0: Ben babasıyım, ben de yazıyorum. Burada çok samimiyetle bir şey yazmış. Ağlatıyor sülalesinde kim varsa Alem Efem diye Lütfi demiş. Yani programın adını düşündün mü Lütfi?
3: Hiçbir fikrim yok ama en baştan diyeyim, genel olarak sizin köşelerden yapacağım, haberiniz olsun.
0: Sana izin veriyoruz, sorun yok Lütficiğim. Sıkıntı yok, hani bir laf vardır ya, babanın malı gibi kullanabilirsin, hiç sorun yok yani. Kullan, hiç problem, hangi köşeyi istiyorsan. Telefon şakası bile yapabilirsin, sorun yok. Tamam mı?
3: Tamam abi.
0: Onu bile yapabilirsin ama... Telefon şakasıyla alakalı şöyle bir şey var. Bunun bazı hukuki şeyleri var, kuralları var, raconları var. Hani diğer köşeler için bir şey diyemem de, telefon şakası için birazcık belki şuna şöyle bir mesleğe, işe güce başla, hani yayın yapmaya başla. Sonrasında oturur konuşur. Onun böyle ufak bazı kuralları var benim sana söyleyip anlatmam gereken. Yani senin internette dinlediğin 20 dakikalık telefon şakası şöyle olmuyor. Ben kalkıyorum, kafama göre birini arıyorum, istediğimi söylüyorum, işte bilgileri paylaşıyorum, şöyle, o öyle olmuyor. Bunun yayınsal anlamını geçtim, onu yani aslan gibi çocuksun zaten, yapabilirsin, bizden kat be kat daha

0: yapabileceğine ben inanıyorum. Ama hukuksal bazı şeyler var güzel kardeşim. Tamam mı?
1: Evet abi.
0: Hani sen tam 15 yaşında mıydın?
1: Evet.
0: Bir kere 3 sene bekliyorsun telefon şakası için. Ama diğer
1: abi,
0: şey...
1: Abi zaten ben yayını canlı yapmayacağım için böyle telefon şakası için...
0: Canlı yap. Ne işin var bant kaydıyla? Canlı yap.
1: Abi elimde öyle bir imkan yok gibi ya yani.
0: O radyonun radyonun kendi stüdyosu yok. İlk yayınını canlı yap. Radyonun kendi stüdyosu yok mu?
1: Abi direkt radyonun sahibiyle görüştüm ben.
0: Tamam.
1: Bant yapıyoruz. Kimseyi stüdyoya almıyoruz. Yayın yapan stüdyodan yayın yapan kimse yok falan gibisinden dedi. Onun için ben de hiç zorlamadım ya.
0: Tamam şöyle yapalım. De ki eğer de benim canlı yapmama imkan sağlarsanız o günde yayına Serdar Gökalp bağlanacak de. Hani onlar benim kardeşim, onların adına ben konuşabiliyorum. Onlar da aynı şekilde benim adıma konuşabiliyorlar her yerde. Serdar Gökalp bağlanacak de. Fatih Yıldırım bağlanacak de canlı yayına. Umut Bezgin bağlanacak de canlı yayına. Canlı yaparsak yayını de. Ne dersin?
1: Abi olabilir de ilk yayını zaten imkansız canlı yapmam. 1 Ağustos'ta başlamayı düşünüyorum. Onda da zaten hem siz geliyorsunuz hem ben yokum. İlk yayını canlı yapmamın imkanı sıfır.
0: Anladım kardeşim benim. Tamam, sorun yok. Ne yapacaksın? Ne tarz bir yayın yapacaksın? De bakayım bana.
1: Ya abi işte sizin gibi aklımda yani ilk yapmak istediğim köşe kesinlikle gol. Yani ilk yayında kesinlikle gol oynayacağım kendi kendime.
0: Gol yapacaksın ilk yayında.
1: Onun dışında işte sizin klasikleşmiş köşelerden Serdar Oroloji'yi biraz değiştirerek yapmayı planlıyorum.
0: Ama onun adını da değiştir yani. Lütfiloloji yap mesela.
2: Lütfiloloji. İki lo olsun.
0: Bizimle link paylaş. Biz canlı yayında o linki paylaşalım. Ben Twitter'dan paylaşayım, Instagram'dan paylaşayım. Hüseyin paylaşsın, Kahraman paylaşsın. İnsanlara söyleyelim. İlk yayınını dinleyelim mutlaka.
1: Tamam abi, çalışırım.
0: Tamam mı?
1: Tamam abi, zaten ilk yayında siz Maraşlı olacaksınız. Radyodan açabilirsiniz isterseniz.
0: He, ilk yayında ben orada. Lütfi çok özür dilerim, sen benim kardeşimsin biliyorsun. Ben yani açık konuşayım sana. O gün uçağa bineceğim için benim o gün yapabileceğim şeyler kısıtlı. Her şeyi yapamayabilirim ben. Benim hani uçakla ilgili sıkıntımı biliyorsun benim, değil mi kardeşim benim?
1: Abi o fobileri bana yüklemeyin. Cuma günü ilk defa bineceğim ben uçağa.
0: He tamam, bahsetmeyeyim o zaman. Bak sana söyleyeyim, sen canım ciğerimsin benim ama uçağa bineceğim, hem sabah binip akşam bineceğim güne denk geldiği için ben o gün aranızda olmayabilirim Lütfi, yani bilgin olsun. O gün ben aranızda olmayabilirim yani, tamam mı?
1: Tamam abi.
0: Haberin olsun. Ama yine de senin için elimden geleni yapacağım. Bize mutlaka şey yap. Bak insanlar yazmış, diyor ki internet üzerinden biz de dinleriz Lütfi demiş. Mutlaka söylesin Lütfi, işim gücüm olsa bile dinleyeceğim onu demiş. Tamam mı?
1: Tamam abi.
0: Ondan sonra bak daha ne, bak insanlar senin yayınını dinlemek istiyorlar Lütfi. Sonuçta sadece beni değil, sen milyonları darladın. Tamam mı?
1: Tamam abi.
0: Sen hazır, sen buradayken bir Kahramanmaraş duyurusu yapsana bize. Hani biz Kahramanmaraş'a geliyoruz ya. Aklında hatırında kaldığı kadarıyla sen yap bakayım.
1: Abi hiçbir detayı ezbere bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla bu yılki konu ailece fuardayız ve sosyale değil, pardon, teknolojiye değil hayata bağlandı. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: değil dur Lütfi ben yapayım, öyle değil dur. Dur Lütfi ben yapayım çünkü... Söylediği şeylerle hiç alakası yok yani. Anlattığı şeylerle önündeki şeyler hiç. Onun için ben yapayım. Şimdi Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı. Değerli dinleyenlerim, Lütfi de Kahramanmaraş'tan. Harika bir enerji dememe gerek yok. Bak zaten Lütfi'deki enerji Kahramanmaraş'ta hep var. Harika bir atmosfer. Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı. 1 ile 31 Ağustos tarihlerinde KAF'ın fuar alanında kapılarını açıyor. Bu yılki ana tema Lütfi'nin de dediği gibi ailecek fuardayız ve sanala değil hayata bağlan. Bomba 2'de haberimiz var değerli dinleyenler. Kafa açan uzman 1 Ağustos'ta saat 16-18 arasında özel bir yayın yapacak. Bizim Fatih'le Umut özel bir yayın yapacak orada değerli dinleyenlerim. Sonra sahneye gelecekler. Üçümüz aynı sahnede olacağız. Ben Deniz Serdar Gökalp, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin. Üçümüz aynı sahnede olacağız sevgili dinleyenler. Yayından sonra, yayın kaç? 18. Herhalde 18-30 gibi de sahnede oluruz değerli dinleyenlerim. Bir
1: abi,
0: dur.
1: Sahneyle ilgili.
0: Dur, daha bitmedi. Bilgilendirmeyi yapayım, ondan sonra konuşuruz. 1983 yılından itibaren

0: İtibaren 2010 yılına kadar düzenlenen bu fuar uzun yıllar boyunca şehrin en önemli sosyal, kültürel ve ticari buluşma noktalarından biri. 2010 yılından sonra çeşitli nedenlerle düzenlenememiş. 2024 yılında tekrar kapılarını açtı. Hepinizi fuara bekliyoruz. Ağustos ayında 16 ile yani öğlen 4 ile gece 1 arasında Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde Kafum'a gidebilirsiniz sevgili dinleyenlerim. Haberiniz olsun. Evet kardeşim, buyursunlar.
1: Siz sahnede kaçta çıkacaksınız, kaçta ineceksiniz? Ona göre bir arkadaşı yönlendireceğim oraya.
0: Şimdi uvertür var. Benden önce ön grup var. Onların yayını bitecek. Onların yayını bittikten sonra hani 18'de bitiyor onların yayını, 18.30 gibi falan şeyde oluruz, sahnede oluruz. Ben, Fatih abin, Umut abin. Üçümüz.
1: Evet.
0: Zorlama kaçta kendini bitiyor? Zorlama. Zorla, ne olur birini yollama.
1: Abi orayı izlemem gerek yani.
0: İzlemem mi gerek? Sen nereye gidiyorsun ki oğlum? Ayın birinde bu kadar acil neyin var?
1: Kocaeli'ye gidiyoruz işte.
0: Kime? Tatile mi gidiyorsunuz? Neye gidiyorsunuz?
1: Evet.
0: Tatile gidiyorsunuz. Anladım. Tamam Lütfi, gönüller bir sorun yok ya. Problem yok yani. Sen bizim yanımızdaymışsın gibi zaten. Merak etme zaten, her yerde sen var. Instagram'da sen varsın. TikTok'ta sen varsın. WhatsApp'ta sen varsın. Yani kimdi o şarkıyı söyleyen? Mine Koşan mıydı? Her yerde sen varsın Lütfi. Bir tek Twitter'dan atamıyorsun, onu da yazmışsın bana. Abi açayım mı Twitter'ı da? Sen var mısın Twitter'da?
1: Abi sosyal değilim yani. Twitter'ı hiç bilmem.
0: Ha, tamam.
1: Instagram'ı sadece Alem Efe'me yorum yaparım. TikTok'ta aktifsin.
0: TikTok'ta aktifsin. Tamam, bana evet. TikTok'tan yaz. Ben seni TikTok'ta takip edeyim. Oradan etmiyor olabilirim seni. Tamam.
1: Tamam abi.
0: Yaz edeyim. Kaşınıyorum ben. Yaz beni, takip edeyim seni.
1: Abi içeriden kahkaha sesleri geliyor şu anda.
0: Onlar benim halimi anlıyorlar çünkü Lütfi. Onlar. Anlıyorlar onlar yani. Tamam Lütfi'm, öpüyorum gözlerinden. İyi dinlen, tatilinin keyfini iyi çıkart. Yayınınla alakalı da çok kral bir yayın yapacağını ben inanıyorum yani. Ben bir inanmaktan öte biliyorum zaten.
1: Abi ben de en az sizin kadar kendime güvenmeye çalışıyorum yani.
0: Oğlum sen güven konusunu çözmüşsün zaten, baksana hiç sorun yok. Radyonun sahibini de bizim kadar darladıysan zaten yaptırmama ihtimali yok Lütfi'cim adamın. Mümkün değil yani. Doğru söyle, adama da yazdın değil mi her yerden?
1: Yok abi.
0: doğru söyle. Doğru söyle.
1: Yok abi, cidden yazmadım. Bir sohbet oldu işte, radyo televizyon okumak istiyorum. Radyoculuğa ilgi saldım.
0: Nereden oldu işte bu sohbet? Adamı nereden buldun durduk yere?
1: Abi bir yerde buldum işte, neyse.
0: İşte evet.
1: Sohbet ettik falan filan. İstiyorsan yayına başla dedi. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim.
0: Tamam.
1: Nasıl yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yok.
0: Olur. Bir referansa ihtiyacın olursa yaz beni.
1: Tamam abi, teşekkürler, görüşürüz.
0: Rica ederim. Yaz yani, beni yaz yani. Senden bir referans isterlerse, ya seni birine sormamız gerek ya da biriyle bir şey yaptın mı falan derse yaz, beni yaz. Mutlaka beni yaz, tamam mı?
1: Tamam abi, teşekkürler, görüşürüz.
0: İkiye de yaz, Hüseyin abini yaz ikiye de.
1: Tamam abi.
0: Yaz, Hüseyin sana şimdi cep telefonunu verecek. Yaz yani. Öpüyorum Lütfi gözlerinden, dikkat et kendine. Gelişmelerden haberdar et bizi, tamam mı?
1: Tamam abi, teşekkürler, ben de sizi öpüyorum.
0: Öpüyorum kardeşim, hadi kolay gelsin, görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Sağ ol, var ol, teşekkürler.
2: Ben kahramanın numarasını vereceğim.
0: Lütfi bir şey olursa bize referans yazacak. Yardımcı
2: tabii ki,
0: ol.
2: Tabii
0: Lütfi'ye
2: ki
0: yardımcı ol. Ben sana şimdi kartvizit uzatıyorum. Yakinimdir yazıyor, tamam mı Lütfi için?
2: Tamam.
0: Tamam evet.
2: Aldım, kabul ettim.
0: Lütfi ya. Vallahi billahi ben hani yaratılış itibariyle analık duygusunu tadamam ben. Ama çocuk tattırıyor bana yani. Ben yani. Evlat bambaşka ya, değil mi?
2: Bambaşka.
0: Evet.
3: İçime vursun ritim içime. Basın volümünü aç da işlesin içime.
0: Aa, yayın bitiyor demiş. Vallahi yayın bitebilir de sevgili dinleyenler, biz buradayız. Hani 12'yi çeyrek geçe gibi filan bir telefon şakası için birini arayacağım. İnşallah yapar. Çünkü Kahramanmaraş'a gideceğim için cuma akşamına kadar şaka işini halletmiş olmam lazım, yetiştirmiş olmam lazım cuma akşamına kadar. Cuma akşamı bir de gece 2:20 geçe birini arayacağız. Şimdi yayından sonra şaka için buralara bir dizayn vereceğiz. 5 saniyede o dizayn yalan da olabiliyor, patlayabiliyor yani 5 saniyede. İşte o üzücü oluyor. Mesela şimdi 12 çeyrek geçe arayacağım adamı. Açmazsa olay bitti.
2: Evet.
0: Mesela açmazsa olay bitti. Neyse biz yine de kötüyü çağırmayalım da inşallah açar da yaparız şakamızı.

Ya Serdar, beni engelleme lütfen. Kaç defa görüştük, geri dönüş olacağını tahmin edemedim. Bebek şeyini açmadım. Yok ya, hiç tarzım değil. Niye? Ha şey, arayıp ulaşamadığımız dinleyicisin sen. Ya yok, sizi tutuyorum ya. Hiç engelleme falan tarzım değil. Hiç yapmam öyle şey. Merak etme, öyle olsa bu yazdığınızı göremem yani. Ama şimdi öyle olunca tribe giriyordunuz. Bir daha bir yapmıyordunuz. Şimdi böyle şaka olduğunu söyleyince olmadı şimdi. Yok yok, şaka yaptım, engellerim. Öyle bilinsin. Öyle bilinsin yani.

0: Serdar, ben de seni 8-9 yıldır tanıyorum. Kahraman gibi teşekkürler. Ben de sana teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayende deme, öyle deme. Çocuklar üzülüyorlar, öyle demeyin. Orasını okumayayım. Tamam, aramızda. Öyle demeyin. Sağ olun, teşekkür ederim. Var olun. Kahraman, ayağına sağlık kardeş. Biz veda ediyoruz. Pardon, özür dilerim, kapalıymış ha. Şimdi söyle.
1: Abi ben teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ne yani, oldu, bitti mi?
1: Yok. Ya heyecandan kilitlendim ya.
0: Kilitlenme. Kara, ne yapalım, yağ mı sıkalım, ne yapalım?
1: Abi şöyle, ben teşekkür ederim çünkü Lütfi gibi, yani Lütfi'nin yaşlarındayken biz de çok koşturduk.
0: Vay
1: radyo
0: be.
1: Konularında.
0: Yürü be. Olmak istedin sen de yani.
1: Olmak istedim.
0: Sebep?
1: Ne abi için? Senin etkin vardı ama şöyle, ben konuşmayı seven bir adamım aslında. Ve bunu insanlara duyurmayı da seven bir adamım.
0: Bir kardeşim bana bir gün şey dedi, o beni çok mutlu etmişti. Çok güzel bir şey söylediğini eve gidince anladım. Bir gün o da dedi ki, ya ben de abi dedi 20'li yaşlarda seni dedi çok dinliyordum dedi. Çok dedi radyocu olmak istedim dedi. Niye dedim? Seni dinleyince çok kolaymış gibi geldi bana dedi. Çok kolay gözüküyordu abi, seni dinleyince çok kolay geldi bana. Aa, çok kolay ya falan dedi. İşin içine girince olmadığını anladım. Allah Allah dedi. Eve gittim, eve gidince vay be adam ne güzel dedi ya dedi. Ama eve gidince anladım ya. Öyle yani. Evet kardeşim söyle.
1: Abi. O cümleyi kuran çok haklıymış. Yani ben bunu en iyi şekilde yapabilmek için Marmara Gazetecilik okudum.
0: Evet kardeşim.
1: Ama sonra işin içine girince, o koşturmanın içine düşünce baktım ki öyle olmuyormuş gerçekten. Yani birileri yapabiliyor diye yapabilmek değil. Yani hem şansının yaver gitmesi gerekiyor, bu işin bir tarafı.
0: Ya tamam ve, oğlum böyle ve haber televizyonu gibi ciddi açıklamalar yapma.
1: Ve çok çok iyi olman gerekiyor.
0: Allah Allah, tişört de verdik, hiçbir çıkarımız da kalmadı. Niye böyle bu kadar beni şey yapıyor? Oğlum tamam, uçtum tamam.
1: Yapma. Tamam abi.
0: Tamam yapma, yapma, uçtum. Uçtum vallahi, uçtum. Dur bir şey yap, bir kalçam yere değsin. Her zaman gel kahraman, tamam.
1: Her fırsatta.
0: Öyle 15 senede bir istemiyorum artık, her zaman gel.
1: Tamam abi.
2: Yılda bir kere gel.
0: Gel yani en azından. Yani buraya, bu İstanbul'a eğer geldiğinde ayağım bir kaysın radyo gel yani, tamam mı?
1: Anlaştık abi, sözüm öpüyorum, olsun.
0: Öpüyorum kardeşim, ailenize çok selamlar.
1: Abi saygılar.
0: Eyvallah, görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere abi.
0: Eyvallah. Değerli dinleyenlerim, Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Her yerde sevgili dinleyenler. Radyonuz Alem FM, her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Hüseyin'i de alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Sevgili dinleyenler.
2: Ya her seferinde bu dejavu mu diyeyim artık, başka bir şey mi bilmiyorum.
0: Alt
2: ya.
0: Çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Sevgili Hüseyin'i de, sevgili dinleyenlerim. Evet. Ne yapıyoruz? Bitiriyoruz Hüseyin.
2: Bitiriyoruz.
0: Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar Yayın'dayız sundu.

girilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.